Partileri zirvesi Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu COP31'de yapılacak 3 ana oturum ve diğer toplantılara ilişkin uluslararası sözleşmeleri görüştü. Genel Kurul'da milletvekillerinin görüşlerinin ardından yapılan oylamada uluslararası anlaşmalar kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sidi Tayman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarına hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta özel yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. TRT Ankara Oran stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.07'yi gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hazırladı. Hocam bu hafta da hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyomuzdan bütün Türkiye'den Bakış dinleyenlerini de selamlıyorum.
0: Sağ olun, var olun. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programındasınız. Evet hocam, Netanyahu Trump başkan seçildikten sonra 8. kez ABD'de. Peki nedir Netanyahu'nun ABD başkanıyla derdi ya da muhabbeti diye soralım. Sürekli ABD'ye gitme derdinde çünkü kendisi. Bu arada Başkan Trump'tan da Türkiye ve İsrail'e dair peş peşe açıklamalar geliyor. Bu konuyu da soralım size dedik. Hemen yorumunuz nedir? Merak ediyoruz. Buyurun.
1: Tabii evet, Netanyahu'nun yaklaşık 7 Ekim'den bu yana geçen 3 yıllık süre içerisinde çok kolaylıkla halledebileceğini düşündüğü birçok şey aslında döndü dolaştı boynuna, kement olarak sarıldı. Dolayısıyla da adeta tabir yerindeyse kafası kopuk tavuk gibi her tarafa koşturuyor, her tarafa saldırıyor.

yapıyor ve sürekli olarak da Türkiye ile alakalı bir takım söylemlerle Amerika Birleşik Devletleri'nde ziyaret ediyor. Bu da dediğiniz gibi 8. ziyaret. Yani bu demek ki Netanyahu'nun ayarı oldukça kaçık. Aslında Netanyahu 7 Ekim saldırıları sonrasında kolaylıkla halledebileceği bir Gazze şeridi düşündü. Yani 30 kilometreye 20 kilometre işte Türkiye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi kadar bir bölge. Fakat Netanyahu'yu büyük bir iyi niyet duygularıyla karşılayan bir halk yok orada. Yani biz mesela Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığımızda oradaki teröristlerin oluşturduğu baskıdan dolayı Türk askerinin nasıl karşılandığını hep birlikte biliyoruz. Hastane açan, okullar açan, banka açan bir Türk askeri vardı. Ve biz işgalci olarak oraya gitmedik. Daha sonrasında da bir kısım yerleri zaten şu an Suriye Devleti'ne devrettik. Bunu niye söylüyorum? Çünkü geçtiğimiz günlerde yine Trump'la yaptığı görüşmede biz Suriye'nin %0.1'ini işgal ederken Türkiye %5'ini işgal ediyor falan demiş. Tabii kendisine demişler ki Türkiye Cumhuriyeti orada mevcut Şam hükümetinin resmi davetiyle bulunuyor ve işgalci değil. Köprüler yapıyor, yollar yapıyor, okullar, banka, hastane. Birçok hizmet veriyoruz biz orada. Suriye'de hayat normale dönsün ve Türkiye'deki sığınmacılar da gönül rahatlığıyla evlerine dönsün diye. Siz Gazze şeridinde açık bir şekilde dünyanın göz önünde soykırım yaptınız ve diyor ki bugün Yair Lapid diyor bana çocuk katili demiş diyor. Bu diyor İsrail'in kahraman askerlerine atılmış büyük bir iftiradır. Ya sen aklımıza dalga mı geçiyor musun? Yani 72 bin kişiyi öldürdün. Bunun 30 bini kadın, çoluk, çocuk gözümüzün önünde oldu. Videoları önümüzde, fotoğrafları önümüzde. Göreceksiniz önümüzdeki zaman dilimi içerisinde de internet üzerinden hiçbir katliama dair görüntü bulamaz hale geleceğiz. Kaldıracaklar, güzel bir temizlik yapacaklar orada da. İşte dolayısıyla Trump'a giderek hem İran'da sıkışmışlığı var, hem Gazze şeridinde, hem Suriye'de şartlar istediği gibi gitmiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kendisine İran ve Orta Doğu'da yardımcı olunması ile ilgili taleplerini iletiyor. Burada da İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, Suudi Arabistan asla diyor nükleer silah sahibi olamaz. Çünkü Suudi Arabistan nükleer enerji üzerinden silaha uzanacak bir çizgiye tebdil olursa, bunu Türkiye ve Mısır'da ister, buna izin veremeyiz. Siz kimsiniz ya? Biz sizden hangi konuda izin istiyoruz ki bu konuda izin isteyelim? Yani eteklerinin tutuşmuş olma sebebi bu. Genelkurmay Başkanı Gadi Aşenkot da İran'daki 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum hala ele geçirilemedi. Amerika Birleşik Devletleri bu yüzden Kazma Dağı'na gitsin, orayı vursun ve bu 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu alıp dışarıya çıkartsın, biz de bu tehlikeden kurtulalım diyor. İşte buradan biz anlıyoruz ki Netanyahu'nun durumu aslında mezarlıkta ıslık çalan korkusundan adamın hikayesine benziyor. Ve bu kapsamda da hem kendisi hem bakanları, işte yine Dışişleri Bakanı olan Katz'ın anlamlı anlamsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak yaptığı açıklamalar var. Netanyahu sürekli olarak Osmanlı geride kaldı, karanlık imparatorluk gibi bir takım cümleler kuruyor ama mesela Türkiye'deki vatandaşımız olan Yahudiler, Selanik'teki Yahudiler, İzmir'deki Yahudiler, İspanya'daki Engizisyonlarda kirli İzabel'in öldürülmek, katledilmek üzereyken Sultan II. Bayezid Han Kemal Reis'i gemileriyle gönderip kaç tur yaparak onları İspanya'daki kirli İzabel'in Engizisyon mahkemelerinden kurtarıp İstanbul'a, Selanik'e ve İzmir'e yerleştirdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İsrail Devleti'nin başbakanı kendi atalarını, ceddini kirli İzabel'in Engizisyonlarından kurtarıp getiren, onlara hayat bahşeden, onlara ülke veren, onlara toprak veren, onlara buyurun burası devleti Ali-i Osmani'nin topraklarıdır, özgür bir şekilde yaşayın diyen Osmanlı'ya karanlık bir imparatorluk diyor. Ya bu kadar nankörlük. Türkiye'deki Yahudi cemaatinin yazılı basın organlarından da tek bir satır görmedik ki. Ya bizleri buraya Osmanlı Devleti getirdi, Sultan Bayezid Han getirdi, Kemal Reis'in gemileriyle geldik. Siz kardeşim ne anlatıyorsunuz, ne saçmalıyorsunuz? Osmanlı'ya bu kadar hakaret etmeniz, küfretmeniz,
hayatın akışıyla, gerçekleriyle

asla örtüşmüyor da demiyorlar. Bak bunları biz haberciyiz, gazeteciyiz, araştırmacıyız, ortaya koymakla mükellefiz. Ve Türkiye'den İsrail'e gidip yerleşen Yahudilerden de tık yok bu konuyla alakalı. Şimdi bu tabii ki bizim parantez içerisine alıp ya niye böyle oldu diye sual etmemiz gereken bir konu. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi diyor ki Siyonizm ile ilgili diyor kim ne konuşuyorsa hepsini fişliyoruz, hepsini tespit ediyoruz. Ne kendilerini ne çocuklarını hiçbir şekilde bu dünyada rahat nefes aldırmayacağız, işe sokturmayacağız. Böyle bir şey. Yani şimdi bununla mücadele etmenin adı antisemitizm falan değil yani. Siz milletin yedi ceddini yapay zeka destekli programlarda kullanarak fişliyorsunuz, işten attırıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz falan. Ve günün sonunda bunu eleştiren bir insan gördüğünüzde de antisemitizm yani Yahudi nefreti üzerinden de suçluyorsunuz. Aynısı Erdoğan için de söyleniyor. Fakat Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğini yapan bir hanımefendi çıktı dedi ki ya Erdoğan'ı ben tanıyorum dedi. Neden? Burada büyükelçilik yapmış. Erdoğan'dan dedi bir dedi Yahudi nefreti olan adam çıkmaz dedi. Neden? Çünkü biz Müslümanız. Yani yaradılanı severiz yaradandan dolayı. Ama sizin soykırımınızı görmezden gelecek halimiz yok. Yani bizden bir antisemit çıkmaz. Ama siz kendiniz gibi olmayanları amelekler, goyimler diye nitelendiriyorsunuz. Yani yok edilmesi gereken düşmanlar ya da hizmet hayvanına dönüştürülmesi gerekenler diye. Şimdi dolayısıyla bunun sebebi Netanyahu'nun sıkışmış olması. Şimdi de şey istiyorlar. Türkiye'ye karşı İsrail'in savunma alanında bir rekabetçi yönü vardı. Amerika Birleşik Devletleri F-35 uçaklarıyla Kaan'a gidecek motorları verirse İsrail bu anlamda Türkiye'ye karşı o rekabetçi yönünü kaybeder. Aman ha ne olur F-35 motorlarını Kaan motorlarını ve F-35 uçaklarını vermeyelim. Valla F-35 uçaklarının alınması bir filo ya da iki filo Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlikle ilgili aldığı karardan ziyade siyasi stratejik karardır. Yani dolayısıyla bir ya da iki filo F-35 verirler de Türkiye alırsa buna itiraz etmem. Ama Türkiye'nin göz bebeği gibi bakması gereken ve bitirmesi, sonuca erdirmesi gereken projesi Kaan'dır. Kaan Milli Muharip Uçak Projesidir ama İsrail'in eskiden olduğu gibi Türkiye'ye yönelik bir teknolojik üstünlük oluşturabileceği alan kalmamıştır. Konuyu sadece F-35'ler üzerinden izah etmemek lazım. İşte Türkiye'nin 80 adet Amerika'dan aldığı motorla sonrasında TF-35 bin motorlarıyla uçuracağı Kaan, Kızılelma, Anka 3, kamikaze dronlar, akıllı mühimmatlar, balistik füzeler, çelik kubbeler, hava savunma sistemi, Milli Deniz E-6 projesi, Milli Gemi Projesi, TCG Anadolu Projesi gibi sayısız aynı anda hem proje olarak geliştirdiği hem de envanterine kattığı projeler var. İşte bu yıl Kızıl Elma seri üretim şeklinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Anka 3'ün keza bu sene test uçuşlarının tamamlanması bekleniyor. Kamikaze drone konusunda Türkiye çok önemli mesafeler aldı. SİHA konusunda keza çok önemli bir mesafe kat etti. Şimdi 81 ilde drone üreten, kamikaze drone üreten gençler, bunu kullanabilen gençler. Bu ne demek? Bu muazzam bir şey. Yani Kars'ta drone üreten gençler, Balıkesir'de drone üreten gençler, Kırklareli'nde drone üreten gençler, Sinop'ta drone üreten gençler ve bunlar yarın bir sıcak çatışmaya kaldığında bu bölgelerden yağmur gibi kendisine saldıran ülkenin üzerine yağacak bir aynı zamanda asimetri oluşturulmuş bir üretim mantığı. Yani asimetriden kastettiğim şu. Siz bunu Ankara'da bir fabrikada üretseniz oraya bir sabotaj ya da bir hava saldırısı gerçekleştirilme ihtimali var. 81 vilayette drone üretirseniz nereye saldıracaksınız? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail'in büyüklüğü, İsrail Hatay vilayetimizden daha küçük bir yer. Bizde daha 80 tane daha ekstradan vilayet var. Yani büyük devasa bir coğrafya. Kaldı ki İsrail ile Türkiye arasındaki bir sıcak çatışma İran ile İsrail arasında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni de karşımızda saldırı maksadıyla karşımıza getirebileceği bir ülke değil. Bak Trump ne diyor? Kime ne satacağıma Netanyahu karar veremez diyor. Erdoğan benim için çok iyi bir lider ve NATO ve Amerika Birleşik Devletleri için de son derece önemli bir müttefik diyor. Getiremiyorsun karşı karşıya. Çünkü neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yok. Kimsenin çoluğunu çocuğunu da İsrail gibi katlediyor değil. Şimdi bunlar ortaya çıktıkça Türkiye

0: savaşmaya niyetimiz yok ama bizim kendi hava platformlarımızdan attığımız ALBM dediğimiz Air Launch Ballistic Missile, yani havadan atılan balistik füze, bizde İHA 500 Extended Range dedikleri menzili uzatılmış yaklaşık 300 kilometreden sıfır hatayla vuran balistik füzeler var ve bunlar dağların altından falan İran'daki gibi atılmıyor. Herhangi bir hava aracından fırlatıyorsunuz ve adeta deniz yüzeyine yakın bir satıhtan giderek hedefini buluyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi size denizden ulaşan, size karadan ulaşan ve size havadan ulaşan bir devletle mücadeleye gireceksiniz. Kim sizi gelip koruyacak? Kıbrıs'a koyduğunuz 2-3 tane hava savunma bataryası, bunu İsrail biliyor işte. O yüzden Netanyahu'ya diyor ki, yani diyor bu Türkiye konusu diyor çok diyor sıkıntılı bir konu, Türkiye'ye hiçbir şey vermeyin. Ne kadar izole etmeye çalışırsanız çalışın. Bu küresel dünyada bazı şeylerimizi birkaç yıl öteleyebilirsiniz ama engel olma şansları yok. O yüzden Netanyahu mezarlıkta ıslık çalan adamdır. En büyük korkuları da İran'ın bu savaşı uzatma bahanelerinden bir tanesi o olabilir. Bu esnada üretebileceği bir nükleer silah. Bu nükleer silah hiç kuşkusuz İsrail açısından da büyük bir tehlike anlamına gelir. Şimdi bir savaş suçlusu düşünün Netanyahu'yu. Uluslararası Ceza Mahkemesi kabulü vermiş. Damgayı basmış, gördüğü yerde tutuklayın, savaş suçlusudur diye. New York'un belediye başkanı var, Zohran Mamdani. Zohran Mamdani diyor ki yani bu bir savaş suçlusu, uluslararası hukuk gördüğü yerde tutuklansın diyor. Zohran Mamdani'ye Amerikan Kongre üyeleri Müslüman terörist diye tweet atıyorlar. Hadi atın bir Yahudi terörist diye bakalım tweet de başınıza neler geliyor görün. Dünya böyle bir dünya. Yani uluslararası ceza mahkemeleri o zaman boşuna. Kimin için? İşte Afrika ülkeleri için, Slobodan Milosevic için, Vladimir Putin için, fırsatını bulsalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti için falan. Kim için değil? Avrupa için değil, Netanyahu için değil, Trump için değil. Dolayısıyla müşriklerin kendilerine tapmak için yaptıkları helvadan putlar var. Karınları acıkınca bu helvadan putu yiyiveriyorlar. La hani tapıyordunuz, ilahınızdı, tövbe haşa. İşte ama karnı acıkınca yedi. Şu anki uluslararası düzende müşriklerin helvadan putu gibi. Kendileri acıkırsa yiyebiliyorlar ama başkalarının yemesi yasak, herkes ona tapsın istiyorlar. Böyle bir dünya yok. Şimdi Zohran Mamdani söylemesi gerekeni söylemiş ve bu savaş suçlusu kişi Netanyahu dünyanın gözünün içine baka baka Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kanada üzerinden Amerika'ya gitti. Ne Yunanistan, ne İtalya, ne de Fransa şereflerine yedirememezlik yapmadılar. O şerefsizliğe, o dünyanın gözü önünde bir savaş suçlusunu ülkelerinin üzerinden uçurtacak şerefsizliğe ortak oldular. Dünya bunu not aldı. Biz de Türkiye'den Bakış programında bizi dinleyenlere not ediyoruz.
1: Hocam farklı bir konuyla devam edelim. Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Evet, önemli anlaşmalar imzalandı. Suriye Devlet Başkanı Şara önemli açıklamalar da yapıyor. Sizce bölge hummalı bir şeye mi hazırlanıyor?
0: Evet, bölgede yeniden bir dizayn var. Yani Suriye gibi bir sorun önemli oranda geride kaldı. Göreceli olarak bir istikrar var. En son Aralık ayında Şam'a gittiğimde 10 yıllık 11 yıllık iç savaşın ardından ilk kez Şam'a kesintisiz elektrik veriliyordu. Şimdi biz cep telefonumuzu nereye şarja takacağımız konusunda kabloyu yanımıza almayalım. 8 saatte evden ayrı kalalım. Eyvah, şarjım biterse ne yaparız diyoruz. 500 bin Türkiye'de elektrikli araç var. Takıyoruz, şarj ediyoruz. Şam'a 11 yıldır elektrik verilmiyor. Ve bu coğrafyalar yan yana. Yani bir tarafta Türkiye gibi ilerlemesini her gün tuğla üzerine tuğla koyarak giden bir ülke var. Diğer tarafta da 11 yıl elektriksiz yaşamış bir ülke var. Şimdi bu yan yana iki ülkenin ila nihaya bu böyle gitmesi mümkün değildi. Nihayetinde devrim oldu ve işler şu an çok daha iyi bir şekilde gidiyor. Mesela bankalar hizmet vermeye başladı. Suriye'nin hiçbir yerinde kredi kartı kullanılamıyor. E iyi ya, daha ne istiyorsunuz? Herkes peşin alışveriş yapsın falan diyen çıkabilir mutlaka ama artık kredi kartları da kendi içinde hayatın gerçeği. Şimdi böyle bir ortamda Suriye kendine geldi ve kendi içerisinde isyanlarla karıştırmak istediler. Tutmadı. Nusayri isyanı da, Dürzi isyanı da bastırıldı. En son Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG terör örgütü de Aralık sonunda Suriye ordusunun başlattığı operasyon sonucunda elleri kırılarak silahları ellerinden alındı ve üniter bir Suriye'ye tebdil oldu. İşte orada Ahmet el-Şara

0: Kürtlerin hakkının Esad döneminde olduğu gibi asla çiğnenmeyeceğini, bütün kültürel haklarının verileceğini, mecliste temsil konusunda da hiçbir tereddüde mahal bırakmaksızın temsiliyet verileceğini, ki bununla ilgili 13 milletvekili Suriye parlamentosunda, 210 milletvekili var Suriye parlamentosunun, 13 milletvekili Suriye'deki Kürtleri temsilen parlamentoda. O da %6, %7'ye falan tekabül ediyor. Zaten Suriye'deki Kürtlerin de sayısal anlamda oranı bu. Kültürel hakları ile ilgili hiçbir geri adım atılmayacağını, Kürtlere ait bayramların, yani etnisiteye ait bayramların, dini bayramlar zaten aynı herkes Müslüman olduğu için, ama Kürtlere ait olan bayramların da Suriye'de resmi bayram ilan edileceğini falan söyledi. Bu tabii ki Suriye'nin toparlanması anlamına geliyor. İşte bu esnada Irak Başbakanı Ali Zeydi önce gitti Trump'la görüştü. Şimdi de geldi, Türkiye'de 5 kapsamlı anlaşma yapıldı. Bu kapsamlı anlaşmalardan bir tanesi de ve en önemlisi de enerji konusunda yapıldı. Kerkük petrollerinin %15'inin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletilip dünya pazarlarına sunulması ile ilgili çok önemli bir anlaşmaydı bu. Buradan tabii ki milyarder olacak kadar bir gelir falan elimize geçmeyecek. Bu elhak. Fakat Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 1 milyon varillik petrolün önemli bir kısmının Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın orada yapacağı sondaj, boru hatları, yenileme, Kerkük-Ceyhan boru hattına yapılacak yatırımlar karşılığında da %15'inin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletileceği anlamına geliyor. Bu önemli çünkü biz 1 milyonluk varilin yaklaşık olarak 150 bin varilini falan kendimiz üretiyoruz. Kerkük petrollerindeki rakam istediğimiz gibi bir sayıya ulaşırsa 300 ila 350 bin varil de günlük Kerkük petrolleri üzerinden Türkiye'deki Ceyhan'a akacak ve bu Türkiye'nin malı olarak işlem görecek. Şimdi siz kendiniz 150 bin varili işte hem Gabar Dağı'ndan hem farklı bölgelerden üretirken 300 bin varil gibi bir rakam Kerkük üzerinden gelirse sizin günlük tükettiğiniz 1 milyon varilin yaklaşık olarak %45'i falan kendi imkanlarınızla üretilmiş gibi olacak. Bu çok önemli. Niye önemli? Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yıl yaklaşık 75-80 milyar dolara yakın cari açık veriyor. Bazı yıllar 60'a düşüyor, 55'e düşüyor falan. Cari açık ne? Yani Türkiye 100 liralık satıyorsa 165 liralık da satın alıyor. Enerji anlamında söylüyorum. Dolayısıyla da 65 milyar dolarlık cebimizden çıkan bir enerji faturası var. İşte bunu millileştirebilirsek, yerlileştirebilirsek bu 60-65 milyar dolar gibi devasa bir rakam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasına kalacak. Bu altyapı demek, bu sağlık sektörüne yatırım demek, bu emekliye daha fazla kaynak ayırabilmek demek. Bu anlamda Ali Zeydi'nin Türkiye'ye geldiğinde yapmış olduğu anlaşma çok önemliydi. Dolayısıyla bir tarafta Zengezur koridoru açılıyor. Ermenistan'la sınır kapılarının açılmasından bahsediliyor. Öbür tarafta Irak'la enerjinin dışında Basra'dan başlayıp Türkiye'ye gelen bir kalkınma yolu projesi falan var. Birçok engelle karşılanmak isteniliyor falan. Diğer taraftan Türkiye'ye Suriye üzerinden Hicaz Demiryolu projesini Mekke, Lübnan, Ürdün, Suriye, Şam, Halep gibi bölgelere uzatıyor. Tabii bunlar işte Netanyahu'ya ıslık çaldırtan hususlar. Ama ben şunu söyleyerek bu sualinizi tamamlayacağım. Evet, bölgede bir şeyler oluyor. Zengezur koridoru açılıyor. Ermenistan'la tekrardan ilişki başlatılacak. İşgal altındaki Azerbaycan toprakları kurtarıldı. Kalkınma yolu projesi var. Kerkük petrollerinin %15'lik işletmesini Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı alıyor. Terörsüz coğrafya kapsamında terör tasfiye edilmeye çalışılıyor. Suriye konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Hicaz Demiryolu falan. Kardeşim, İsrail tabii ki korkudan ıslık çalar. Mezarlığın önünden geçer gibi. Ama bu konulara yeni dönemde Lawrence'lık yapacak olan da İsrail'in kendisi. O demiryolları hattını bombalayacak olan da. Türkiye'yi savunma sanayi alanında sabotajlar yapma ihtimali olan da İsrail'in ta kendisidir. Çok dikkatli olmak lazım. Yani konu iç siyasetin kayıkçı kavgası gibi ele almaya gelmez. Çok ciddiyetle üzerine varmak lazım. Biz de buradan Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkatine sunalım istedik.
1: Hocam, son bir sorumuz olacak izninizle. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kaan Uçal ve Hürkuş'la alakalı detaylı açıklamalar yapıldı. Peki Kaan ve diğer projelerde gaza mı basıldı sizce?
0: Ya şöyle, evet, şöyle söyleyeyim.

0: Gaza basılmamış olsa bile projede bir gecikme olmadığının müjdesi verildi. Çünkü bu türden büyük projelerde zaman zaman gecikmeler, duraksamalar olabilir. Yani bunların içerisinde 6 aylık, 1 yıllık, 1,5 yıllık duraksamalar olabilir ama bazıları mesela 7 yıl, 8 yıl süren projeler var Avrupa merkezli işletilen projelerde. Böyle bir durumda değil. Dedi ki mesela Mehmet Bey, proje 2028-2029'da seri üretimine başlayacak. O şekilde söz verilmişti. Şimdi siz Kaan'a seri üretim yapacaksanız test uçuşları yapmanız lazım. Şey değil yani, ürettiğiniz masa üretmiyorsunuz, sandalye üretmiyorsunuz. Onların bile test süreci var. Kalite kontrol testinden geçiyorlar. Bu tür uçakların 2 yıllık test süreçleri olur. Sayısız uçuşlar yaparlar. Hatta 4 yıla kadar uzayabilir bu test uçuşları. Bu anlamda 2 tane şu an için prototip üretim aşamasından çıktı sayılır. Çünkü taksi pozisyonu dediğimiz pistte bir takım ileri geri yürüyüşler yaptı. 2 tane olmasının sebebi ne? Birinde A özelliği test edilirken öbürkünde B özelliği test edilecek. Yani ne olacak? Bu süreci kısaltacak. Eğer siz bir uçağı prototip kullanırsanız 365 gün içerisinde diyelim ki 50 tane test yapabilirsiniz. Ama iki uçak üretirseniz 100 test yapabilirsiniz. Öbürkünde de farklı bir özelliği test yaparsınız. Dolayısıyla TUSAŞ 6 tane prototip uçak üreteceği söyleniyor. İkisinin hazır olduğu söyleniyor. Bu ikisi üzerinden 6 taneye de ulaşılıncaya kadar sürekli olarak testler yapılacak. Biz farkında değiliz ama mesela Hürjet 600. test uçuşunu yapmış. 600. Ne var ki 600 dememek lazım. Bir yılda 365 gün var ve ardı arkasına uçuş yapmıyorsunuz. Neden? Gördüğünüz bir hatayı bazen düzeltmek için 10 gün süre geçiyor. 1 ay süre geçiyor. İşte o süre esnasında boşta kalmamak için ikinci prototipi uçuruyorsunuz. O uçakta o konu test edilirken. Dolayısıyla prototip sayısının artması test edilecek hususların da kısaltılması anlamına geliyor. Yani bu anlamda 2028 ve 29'da seri üretime başlayabiliriz. Peki Yusuf Hoca, anlatıyorsun da bunlar neyle uçacak? Hani motor vermiyordu Amerika Birleşik Devletleri, onu da söyledi. 80 adet motor için ihraç lisansı aldık. Ne demek ihraç lisansı? Türkiye zaten Amerika'dan tedarik etmek istediği F110 motorlarını Türkiye'de üretiyordu. Ama kimin adına üretiyordu? Amerika Birleşik Devletleri adına üretiyor. Şunu deme hakkınız yok. Ya ben zaten üretiyorsam o zaman ondan niye izin alayım ki? Hayır, onun adına üretiyorsun. Yani örnek olsun diye söyleyeyim, bir Alman markası, işte yıldızlı bir Alman markası düşünelim. Bunun adına Türkiye'de araç üretiyorsunuz ya, onun yıldızını çıkartıp bir Türk markasını takıp ben bundan sonra Türkiye adına üretiyorum diyemezsiniz. Çünkü bunlar lisanslı üretimler. 80 tane motorun lisansının alınması demek Türkiye'nin 2028-29'da üretilecek Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilecek motorun Türkiye'de üretileceği anlamına geliyor. Ben bu konuyla ilgili de çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılacağını düşünüyorum. Peki o zaman prototipler neyle uçacak? Onlarla ilgili 10 tane uçağa daha öncesinde uçak motorunu Türkiye tedarik etmişti. Yani zaten onlar elimizde. Dolayısıyla bu 10 motor üzerinden 4 ya da 5 tane prototip üretilecek ve bu prototiplerle birçok test yapılacak. Ne test ediliyor? Görev bilgisayarı test ediliyor. Ne test ediliyor? Aerodinamik yapısı test ediliyor. Yazılımlar test ediliyor. Bunun gibi şeyler test edilecek ve nasipse de 2028-29'da seri üretim başlamış olacak. Peki kendi motorumuzla ne zaman uçacak? Amerika 80 tane verdi. Siz de bu 80 tane motordan 30 tane uçak imal ettiniz. Sonrası ne olacak? İşte 2032-2033 yıllarında, yani 6-7 yıl sonra da şu an önemli oranda kritik dizayn aşamasını geride bırakan TF-35000 motoru yerli ve milli olarak üretildikten sonra Kaan Milli Muharip Uçağı dizaynı, yazılımı, motoru her şeyiyle yerli ve milli bir uçak olarak sahneye çıkacak. Bu önemli tabii ama şu çok önemli. Yani Kaan Milli Muharip Uçağı sahneye çıktıktan sonra dahi önümüzdeki süreci artık unutmamak lazım. 6. nesil uçakların insansız olacağı bir döneme gidiyoruz. Dolayısıyla bu jet motorunu üretirsek belki 6. nesil Kaan dışındaki uçağımıza güç verecek bu jet motoru insansız bir uçağın motoru olacak. Bunların açıklanması tabii bizlere umut verdi. Dolayısıyla bu tesisleri de göz bebeğimiz gibi, mühendisleri de göz bebeğimiz gibi korumamız lazım. Çok kıymetli. Yani daha sonrasında ahvah ederek tekrardan işte diğer savunma sanayi alanında önde gelen isimlerimizin başına geleni gelsin istemeyiz. Yani Nuri Killigil'in hayatını hep anlatıyoruz. Bu da Nuri Killigil'in naaşına ait bir et parçasıdır diyecek parça bulamadık patlattıkları için. Çok dikkat etmemiz lazım. Milletin gözü savunma sanayinin üzerinde. Biz de programla milleti bilgilendiriyoruz. Çünkü talep ediliyor bizden. Anlatın bize nedir doğru diye. Dikkat etmek lazım. İşte geçtiğimiz günlerde TEİ'de bir yangın çıktı biliyorsunuz imalat bölümünde. Biz devlet nazarından konuya bakarız. Yetkililer resmi açıklama nedir ne değildir çünkü bilmiyoruz herhangi bir şey. Yaptıklarında da resmi açıklamayı yine Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkati nazarına sunacağız.
1: Gündemdeki önemli konulara değindik. Ağzınıza dilinize sağlık
0: Sağ
1: hocam.
0: olun.
1: Aydınlattınız bizi bu haftada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den Bakış programında bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Sayın dinleyenlerimiz haftaya yine aynı günde saat 3 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Adalet Ağaoğlu imzalı Evcilik Oyunu adlı eserden söz edeceğiz. Öykü ve romanlarıyla tanınan yazarı tiyatro alanında ön plana çıkaran Evcilik Oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve evlilik kurumunu eleştirel bir bakışla masaya yatırır. Oyun, bireylerin toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri nasıl üstlenmek zorunda kaldıklarını ve bu rollerin yarattığı yapaylıkları sahneye taşır. Eserin temel kurgusu bir kadın ve bir erkeğin evlilik hayatını bir oyun gibi kurgulaması üzerine şekillenir. Yazar bu noktada gündelik hayatın sıradanlığını ve kalıplaşmış davranış biçimlerini absürt ögelerle birleştirerek izleyiciye sunar. Metin boyunca karakterlerin isimlerinden ziyade üstlendikleri roller ön plana çıkar. Bu durum, bireyin kendi özgün kimliğinden sıyrılıp toplumsal bir tip haline dönüşmesini temsil eder. Ağaoğlu, evlilik içindeki iktidar mücadelelerini, iletişim kopukluklarını ve sevginin yerini alan alışkanlıkları derinlemesine inceler. Karakterler mutlu bir yuva illüzyonu yaratmak için çaba sarf ederken aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yalnızlık yaşarlar ve yabancılaşma hissederler. Oyunun dili bu yabancılaşmayı vurgulayacak şekilde tekrarlar ve anlamsızlaşan diyaloglarla doludur. Oyun, toplumsal baskıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Kadın ve erkek figürleri, çevrenin ve geleneklerin onlardan beklediği ideal kalıplara sığmaya çalışırken, kendi gerçekliklerini kaybederler. Adalet Ağaoğlu, mülkiyet kavramının ve ekonomik sınıfların aile yapısını nasıl şekillendirdiğini de oyun boyunca sürekli hissettirir. Ev içindeki eşyalar bile bu oyunun birer parçası haline gelir ve karakterlerin yaşam alanlarını gitgide oyun boyunca kısıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, kaset kapaklarının renk renk olduğu, müzik kanallarında klip beklenen yıllara doğru küçük bir yolculuk başlıyor şimdi. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde romantik melodilerden güçlü kadın vokallere, unutulmaz kliplerden dönemin çok konuşulan albümlerine uzanan özel bir seçki sizleri bekliyor. İlk durak Zuhal Olcay. ...90'lı yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, yorumculuğuyla da farklı bir çizgi oluşturan sanatçı, caz etkileri taşıyan vokal tarzı ve şiirsel yorumuyla dikkat çekti. Güller ve Dudaklar, döneminde şehirli ve melankolik atmosfer taşıyan şarkılar, özellikle gece radyolarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla başlıyoruz. Güller ve Dudaklar, ardından Yalnızlığım.

Bu zarif başlangıcın ardından şimdi 90'ların en güçlü söz yazarlarından biri geliyor. Bir döneme damga vuran isimlerden biri. Sezen Aksu. 90'lı yıllarda yalnızca yayımladığı albümlerin satış rakamlarıyla değil, yetiştirdiği sanatçılar ve yazdığı şarkılarla da müzik dünyasında büyük etki yarattı. İstanbul İstanbul Olalı şarkısının yayımlandığı dönemde konser haberleri ve sahne performansları gazetelerin magazin sayfalarında sıkça yer buluyordu. Kliplerinde kullanılan sade ama etkili anlatım dili ise Sezen Aksu'nun müziği kadar konuşuluyordu. Şimdi Sezen Aksu'nun dünyasına gidiyoruz. İstanbul İstanbul Olalı ve Tanrı istemezse.

Duygusu yoğun bu bölümün ardından şimdi güçlü bir erkek vokal karşılıyor bizi. Fatih Erkoç. Caz kökenli müzik geçmişini pop müzikle buluşturan sanatçı, 90'lı yıllarda özellikle romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Canlı performanslarında öne çıkan güçlü sesi ve orkestral düzenlemeleri onu dönemin farklı yorumcularından biri haline getirdi. O yıllarda müzik programlarında sıkça canlı performans sergileyen isimlerden biri olarak da dikkat çekiyordu. Fatih Erkoç'tan iki unutulmaz yorum geliyor. Elveda tatlım ve ellerim bomboş.

0: Ve sahnede 90'lı yılların dünya çapında yankı uyandıran yıldızı Tarkan. Ölürüm Sana albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Gitme klibindeki sinematografik atmosfer ve dramatik sahneler dönemin en çok konuşulan video çalışmaları arasında yer aldı. Televizyon ekranlarında kliplerinin dönmediği gün neredeyse yoktu. Tarkan'la devam ediyoruz. Unutmamalı ve gitme.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler.

Yalanmış dediler, bir anlıkmış

Bu büyük pop enerjisinin ardından şimdi güçlü bir kadın yorumcu geliyor. Yıldız Tilbe. Kendine özgü söz yazımı ve içten yorumuyla 90'lı yılların en farklı sanatçılarından biri olmayı başardı. Şarkılarındaki doğal anlatım dili ve sıra dışı sahne tavrı onu kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çeken bir isme dönüştürdü. Gazetelerde sıkça yer bulan açıklamaları kadar duygusal şarkıları da uzun yıllar

Şimdi romantik popun sakin sularındayız. 90'lı yılların ikinci yarısında dikkat çeken isimlerden biri Bora Öztoprak, akustik altyapılarla desteklenen sade pop anlayışıyla farklı bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Seni Seviyorum, özellikle dönemin slow müzik kuşaklarında sıkça yer bulan eserlerden biri oldu. Bora Öztoprak sizlerle. Seni Seviyorum.

programın finalinde Yonca Lodi. 90'lı yılların sonunda güçlü sesi ve modern yorumuyla dikkat çeken sanatçı, özellikle duygusal şarkılardaki başarısıyla öne çıktı. Sana Bir Şey Olmasın, yıllar içinde radyolarda en çok hatırlanan romantik pop şarkılardan biri haline geldi. Bu duygusal finale veda ediyoruz. Sana Bir Şey Olmasın.

Kasetlerden radyolara, kliplerden hatıralara uzanan bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'ların unutulmayan melodileriyle hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu programda bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkat çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçiren projeler ve reformlar anlatılacak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin verdiği bilgiye göre Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2,5 milyon kişinin kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirtti. Batman'da konuşan Bakan Memişoğlu, 228 bin vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi. Yüksek öğrenimi yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sıre Teyman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarını hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek aday için ilk ön oylamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtildi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz adayla ilgili yorumunda BM'yi uluslararası arenada daha etkili kılacak bir genel sekretere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.

Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçti, mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. Haberleri dinlediniz.

Varşova deyince aklınıza ilk ne geliyor? Piyanist filmi mi? Hayır, piyanist olamaz. Çünkü Piyanist filmi Varşova'da değil, Krakow'da çekilmişti. Gerçi nerede çekildiğinin ne önemi var değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın herkese yaşattığı acıları anlatmıyor mu? Vladek Spilman'ın gerçek hayatından esinlenmedi mi Polanski? Varşova deyince Chopin'i düşünenler de vardır. Bestecinin doğduğu, tutkuyla sevdiği Varşova. Zaten bugün Varşova'ya gitmek istediğinizde havaalanında sizi önce Chopin karşılamıyor mu? Belki de Yahya Kemal geliyordur aklınıza. Hayatının bir döneminde Varşova elçiliği yapmıştı hani. Pek bilinmez ama Kar Musikileri şiirini de burada yazmıştır Yahya Kemal. Ya da Andrzej Wajda. Güneşe doğru yürüyorum. Kanal, Vaatler Ülkesi ve Ecinlileri çeken Polonyalı büyük yönetmen. Belki de Krzysztof Kieślowski. Sinema tarihinin en güzel üçlemelerinden biri olan Üç Renk, Mavi, Beyaz, Kırmızı filmlerinin dahi yönetmeni. Sadece üç renk mi? Veronica'nın ikili yaşamı gibi son derece başarılı, derin ve etkileyici bir filmin de yönetmeni. Ya Nazım Hikmet? Onun Masalların Masalı şiirini Varşova'da yazdığını kaç kişi bilir? Ne dersiniz? Hangisiyle başlayalım? 1925 yılında Varşova'ya Polonya elçiliğinde görev yapmak üzere gelen Yahya Kemal, denizi ve dağı eksik olan bu şehre pek alışamaz. Havası kapalıdır ve yağmurludur Varşova'nın. İstanbul'a tutkun şair için Varşova sıkıcı bir şehirdir. Gece yarılarına değin dinlediği Tamburi Cemil Bey'le avutmaya çalışır hasretini. 3 yıllık bu döneminde yazdığı tek şiir Kar Musikileri'dir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı, bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Yahya Kemal İstanbul hasretini Tamburi Cemil Bey dinleyerek gidermeye çalışsın, Varşova bir büyük yıkıma hazırlanmaktadır o yıllarda. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı Varşova'yı yerle bir edecektir. Vistül Nehri üzerine kurulu şehir Alman topları altında ezilir. 1925'te nüfusu 1 milyon olan Varşova, 1945'te 420 bin kişiye düşer. Ama direnir Varşova. Mitolojideki Feniks kuşu gibi kendini yeniden inşa eder. Rusların ve Polonyalıların gayretiyle baştan sona restore edilir. Bu tarihi şehir ikiye ayrılır. Stare Miasto yani eski şehir ve Nove Miasto yani yeni şehir. Ve bugün Varşova, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyanın en refah 19. şehridir. Arnavut kaldırımı yolları kadar efsaneleri de ünlüdür Varşova'nın. En bilinen efsanesine göre Baltık Denizi'nde deniz kızı olarak yaşayan iki kız kardeş sudaki yaşamlarından sıkılırlar ve kıyıya çıkmak isterler. Kardeşlerden biri Danimarka Boğazı'ndan geçerek bugünkü adıyla Kopenhag Limanı'na doğru yönelir. Diğer kardeş Sirena ise Baltık kıyısının ünlü şehirlerinden Gdansk'a kadar yüzer ve oradan da Vistül Nehri'ne geçer. Varşova'nın kurulu olduğu yere kadar yüzen deniz kızı dinlenmek için karaya çıktığında burayı çok sever ve yaşamını burada devam ettirmeye karar verir.
Fakat burada yaşayan balıkçılar deniz kızı balık ağlarını serbest bıraktığı için ona çok kızarlar ve deniz kızını cezalandırmaya karar verirler. Deniz kızını kıyıda aramaya başlarlar ancak bulamazlar. Bir müddet aradıktan sonra uzaklardan deniz kızının güzel sesini duyarlar ve sesinden çok etkilenirler. O günden sonra deniz kızı muhteşem sesiyle orada yaşayan halkın neşesi haline gelir. Günün birinde şehre gelen zengin bir tüccar sesiyle ünlü olan deniz kızı Sirena'yı görür. Onu yakalayıp panayırda sergilemeyi düşünür. Sirena'yı bir ağla yakalar ve onu bir barakaya kapatır. Sirena'nın ağlayan sesiyle söylediği şarkıları duyan genç bir balıkçı onu kurtarır. O günden sonra Sirena artık orada yaşayamayacağını anlar ve orayı terk etmeye karar verir. Ancak onu çok seven halkı da unutmaz. Şehirden ayrılmadan önce yardıma ihtiyaç duydukları anda onları korumak için geri geleceğine dair söz verir. O günden beri Sirena, Varşova'nın koruyucusu olarak bilinir ve bunu temsilen Vistül Irmağı kıyısında elinde kılıç ve kalkanıyla duran deniz kızı heykeli bulunur.

Varşova'yı gezerken kendimize bir rehber olarak kimi seçelim sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Herhalde Kieslowski en iyisi olur. Hem 20. asır Varşova'sını her açıdan yansıttığı için hem de Türk sinema severler Kieslowski'yi yakından tanıdığı için. Öyle ya, bir rüyaya inanmak, bir umutla yaşamak, ekmek gibi, su gibi, nefes gibi inanmak, sonra hayal kırıklığı yaşamak. Derken kendini, geçmişini, ideallerini sorgulamak, karamsarlığa düşmek, nice kara sıfatları üstüne alarak sorular sormak. Yaşadığı çağın şartlarına ayak uyduramamak. İnandığın kavramların birer sukutu hayale dönüşmesi. Tüm hayatını bir yalana inanmakla geçirdiğini fark etmek. Kanayan yaralar, tazelenen acılar. Yeniden ve yeniden yeni kavramlar üretmek, sonra yeniden umuda koşmak. Tüm bu duygular hangimize yabancı ki? Düşünün ki bir yönetmen eşitlik kavramı üzerine bir film çekiyor ve bu filmi çekme nedenini şöyle anlatıyor. Hepimiz eşitlik kavramını anlıyoruz ve hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama ben bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin gerçekten eşit olmak istediğine inanmıyorum. Herkes daha fazla eşit olmak istiyor. Lehçedeki bir özdeyişe göre, bir eşit olanlar, bir de daha fazla eşit olanlar vardır. Krzysztof Kieslowski, Polonya Sinema Okulu'nun yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden biridir. En bilinen filmleri olan Üç Renk, sadece Polonya'nın ve Varşova'nın yaşadığı sosyal değişimleri anlatmakla kalmaz. Evrensel anlamda insan ruhunun derinliklerine eğilir. Fransız İhtilali'nin simgesi olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramlarını Üç Renk üzerinden anlatan Kieslowski, dünyayı cennete çevirmek adına duyduğu umutları, Polonya'da yaşanan hayal kırıklıklarını, İnsanlığın geleceğine dair endişelerini büyük bir ustalıkla dile getirir. Ama önce onun insanlığa hediye ettiği bir başka şaheserden, dekaloglardan bahsetmek istiyoruz. 10 bölümlük bu sanat harikasını anlatmasak herhalde usta yönetmene büyük haksızlık olurdu. Kieslowski bu filmlerde Tevrat'ta sözü geçen 10 emiri ele almış, kendince yorumlamış, başka bir deyişle ilginç perspektiflerden bakmayı denemiştir. Senaryo sadece Kieslowski'nin değildir. Bir hukukçu olan Piyeşeviç'le birlikte yazmışlardır. Kieslowski, bizim dinimizde de olan 10 temel ilahi kuralı şimdi de durarak anlamaya çalışmıştır. 10 emiri hatırlayalım. 1. Senin tanrın benim, başka tanrın yoktur. 2. Tanrı'nın ismini boş yere ağzına almayacaksın. 3. 6 gün çalışacaksın, 1 gün dinleneceksin. 4. Anne ve babana saygılı davranacaksın. 5. Öldürmeyeceksin. 6. Zina etmeyeceksin. 7. Çalmayacaksın. 8. Yalan yere şahitlik yapmayacaksın. 9. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. 10. Komşunun karısına, kölesine, hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. ...1988 yılında bir televizyon kanalı için çekilen dekaloglar, Kieslowski'nin bilimle Tanrı arasında gidip gelen Avrupa insanına sunduğu muhteşem bir tartışma konusudur. 10 bölüm boyunca konuların hepsi aynı sitede yaşayan insanların dünyasında gerçekleşir. Bir bölümde tanıdığımız kahramanın, bir başka bölümde yanından geçeriz.

yetişmeye çalışır, halasıysa Tanrı sevgisine aşılayarak. Pavel soğuk Varşova kışında buzda arkadaşlarıyla oynamaya gider ve dönmez. Bilimin hesaplamalarına rağmen buz çatlamış, kırılmış, Pavel suya düşüp boğulmuştur. Kristof, oğlunun soğuk cesedini eline aldığında sadece çocuğunu değil, inancını da kaybetmiştir. Bilim tanrısı onu yanıltmıştır. Kieslowski, Polonya'nın Nazilerden gördüğü eziyet sonrası yeni umutlara sarılan Varşova insanını büyük bir ikileme sokar. Aynı zamanda dünya insanına ciddi bir soru sorar. Senin Tanrın kim? Dinin emirleriyle bilimin yasaları arasında gidip gelen 20. asır insanı, Kieslowski'nin dekaloglarında hayati sorulara cevap vermek zorunda kalır. Kocanız amansız bir hastalığa, mesela kansere yakalandığında kimden medet umarsınız? Tıptan mı? Tanrı'dan mı? Toplum tarafından dışlanmış bir insan suç işlediğinde onu toplum olarak yargılama hakkına sahip miyiz? Veya kötü giden evliliği yüzünden eşinden ayrılan iki çocuklu bir anneyi ele alalım. Bu kadının psikolojisi iyi olmadığı için çocuklara anneannesi bakmaktadır. Kadın çocuklarını ister annesinden, fakat annesi kızının ruh haline ve annelik yapabileceğine güvenmediği için torunlarını ona teslim etmez. Kadın bir gün çocuklarını annesinden alıp kaçar. Bir annenin kendi çocuklarını kendi annesinden kaçırması hırsızlık sayılır mı? Krzysztof Kieslowski, dekalogların öldürme ve aşk üzerine olan iki bölümünü gördüğü ilgi üzerine eklemeler yaparak öldürme üzerine kısa bir film ve aşk üzerine kısa bir film olarak tekrar çeker. Bu iki filmde de Varşova'yı değişik bakış açılarıyla seyrederiz. Öldürme üzerine kısa bir filmde cinayet atmosferini vermek için kahverengi mercek kullanan Kieslowski, o kadar boğucu bir Varşova görüntüsü çizer ki, insan bu sıkıcı şehirde nasıl yaşıyor diye düşünebilirsiniz. Aşk üzerine kısa bir filmde de Kieslowski, bir postane çalışanının kendisinden yaşça büyük bir kadına duyduğu saf aşkı anlatır. Kimsenin kimseden haberinin olmadığı o yüksek binalarla çevrili sitede yaşanmaktadır bu olay. İnsan kalbinin bütün saflığıyla aşkla ilk tanışması zor bir süreçtir. Ama zararsızdır, saftır ve genellikle kalbimiz bu saflığı yüzünden çok acı çeker.

İnsan neyi kaybetmiştir 20. asırda? Neden bu kadar yalnız ve mutsuzdur? Bu binalar, bu teknolojik imkanlar, bilimsel icatlar, asfalt döşeli bu geniş bulvarlar neden bize yeni mutluluk imkanları açmak yerine bizi yalnızlaştırmaktadır? Kieslowski dekalogları çektiği tarihten bir yıl sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Belki de yönetmen, kapitalizmin ilacı olduğu iddia edilen ideolojilerin Polonya ve Avrupa için bir umut olamayacağını önceden görmüştü. Kieslowski'nin sinema serüveninde belki de en ilginç filmi Veronica'nın ikili yaşamıdır. Hiç düşündünüz mü? Bu dünyada sizin yaşadığınız her şeyden birebir etkilenen ikinci bir kişi daha var mıdır? Orhan Pamuk çocukluğunda aynanın karşısına geçip kendini seyrettiğini, "Bu şehirde benim dışımda bir Orhan Pamuk daha var." diye içinden geçirdiğini anlatır. Veronica'nın ikili yaşamı işte bu tezi savunan bir filmdir. Biri Varşova'da, diğeri Paris'te iki genç kızın hikayesidir film. Biri Veronica, diğeri Veronique olan iki ayrı insan. Birbirlerini hayatlarında bir kez görürler. O da Varşova meydanında bir gösteri esnasında. Veronique, turistik amaçla geldiği Varşova'daki bu eylemi fotoğraflamak isterken, kendisine tıpatıp benzeyen Veronica'nın da fotosunu çeker ama o hengamede bunu fark edemez. İki ayrı şehirde yaşayan bu iki kadın, duygusal olarak sanki birbirlerine bağlıdırlar. Veronique üzülüp ağladığında, Veronica derinden, sebepsiz bir acı duyar içinde. Ağlamak ister fakat sebebini anlayamaz. Kadınlardan biri sanatı için yaşamını feda eder, diğeri ise yaşamı için sanatını. İki kadın da müzikle ilgilidir. İkisinin de sesi güzeldir. Varşova'da yaşayan Veronica hastalığını öğrenince müziği bırakır ve öğretmenlik yapmaya başlar. Veronica hastalığını bilmesine rağmen müziğe devam eder ve bir akşam konserde şarkı söylerken hastalığına yenik düşüp ölür. Kieslowski bu filmi yaptıktan sonra kendisini arayan bazı kadınların "Aynısını ben de yaşadım." dediğini anlatır. Şunu söyler yönetmen: "Yaşadığınız hayata dikkat edin. Onu ciddiye alın. Çünkü sizin hayatınızdan, tercihlerinizden, seçimlerinizden birebir etkilenen bir başka insan daha olabilir. Ve o sizin kaderinizi paylaşıyor olabilir. Hani insanın aklına sebepsiz hissettiği hüzünler, açıklayamadığı duygular gelince, gerçekten böyle bir şey var mı acaba diye düşünmeden edemiyor. Acaba benim

ile aynı kaderi paylaşan bir ruh ikizim mi var? Filmde kullanılan kuklacı karakteri, Tanrı-insan ilişkisi üzerine belki de en güçlü metaforlardan biridir. Kukla gösterileri, Amerikalı kuklacı ve heykeltıraş Bruce Schwartz tarafından

tarafından gerçekleştirilen filmde Kuklacı karakterindeki Alexander, ölen Veronika'yı yaşayan Veronik'le tanıştıran kişidir. Varşova'nın sarı, solgun sokaklarında neşeyle şarkılar söyleyen Veronika'nın ölümü, Paris'te yaşayan Veronik'in kendisini tanımasına, sorgulamasına neden olur. Tıpatıp benzeri olan bu tutkulu kızın fotoğraflara yansıyan hüzünlü yüzü, kaderimizin sadece bize ait olmadığını, başkalarının hayatlarının da bizim kaderimizin bir parçası olduğunu bize hatırlatır. Belki de bu yüzden yönetmen Kieslowski, kuklacı Alexander'ın kuklalarını ikişer adet yaptırmıştır. Biri zarar gördüğünde diğerini sahneye sürmek için. Tıpkı biri Varşova'da, diğeri Paris'te yaşayan, tıpatıp birbirine benzeyen, birbirinden etkilenen Veronika ile Veronik gibi. Filmin finalinde yer alan şu cümle, belki de hayatımızın en ilginç duygularından birini hatırlatıyor izleyiciye. Bazen aynı anda iki yerdeymişim gibi hissediyordum.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Fransız sinemasının iki dev ismini Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo'yu aynı karede buluşturan 1970 yapımı Borsalino adlı filmden söz edeceğiz. Jacques Derain'ın yönettiği bu kült yapım, sinema tarihinin belki de en karizmatik işbirliğini beyaz perdeye taşır. Hikayemiz 1930'ların suç dünyasıyla örülü Marsilya'da başlar. Roch Freddy ve François Capella isimli iki hırslı genç, başlangıçta bir aşk hikayesi yüzünden karşı karşıya gelseler de bu rekabet, kısa sürede sarsılmaz bir dostluğa dönüşür. Şehrin sokaklarını ele geçirme arzusuyla yola çıkan bu ikili, artık kendi kurallarını koydukları tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştır. Film, suç dünyasının karanlık yüzünü, şık takımlar, karakteristik şapkalar ve keskin bir mizahla harmanlayarak aktarır. Filmde Alain Delon'un soğukkanlı duruşu, Jean-Paul Belmondo'nunsa hayata meydan okuyan tavırları ikili arasında muazzam bir denge kurar. Bu yapım sadece bir aksiyon öyküsü değil, iki farklı karakterin birbirine duyduğu saygının ve paylaştıkları ortak kaderin de anlatısıdır. Dönemin atmosferini yansıtan müzikler ise izleyiciyi adeta o yılların içine çeker. Film, zirveye çıkmanın her zaman bir bedeli olduğunu ve en güçlü ortaklıkların bile bir gün sonlanabileceğini mesaj olarak verir. Borsalino, Avrupa sinemasının estetik gücü ve oyuncu odaklı anlatımının en şık örneklerinden biridir. Bu yüzdendir ki sinema tarihi şapkalarını hafifçe öne eğen bu iki efsanenin Marsilya sokaklarındaki maceralarını asla unutmayacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Dan'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor, dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak.

0: Vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı da 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı ise muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık as subay ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapılacak. Türkiye'nin Gökbatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta Özerk Yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz üçüncü turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan, silahlı kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Görüşmenin gündeminde soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da vardı.
2: Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan

0: güvenliğinin bölge için önemine dikkati çekti. Türkiye'nin Lübnan'a güçlü desteğinin devam edeceğini belirtti.
1: Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
0: Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Farklı alanlarda işbirliğinin genişletilmesine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel meseleler de gündemdeydi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 4300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir, dedi. Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu.
2: Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Genel merkezde parti teşkilatı için mesai sürüyor. Mecliste ise yeni grup yönetimini belirlemek için kapalı grup toplantısı yapıldı. Grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu üyeleri ve denetçi üyeler seçildi. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. CHP'de bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündemi kurultay süreci olacak. Toplantıda il başkanlıklarına yeni atamalar yapılması da bekleniyor. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Muğla Seydikemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Günler Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarındaysa yoğun mücadele sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılardan Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendi jetini kiralayarak seyahat ettiğini ancak parasını ödemediğini, aralarında jet satışı için

protokol imzaladıklarını belirtti. Şüpheli Necdet Kuysa, Ahbap Derneği'nin asrın felaketinde 352 konutluk sözleşme yaptıklarını söyledi. Kuy, Levent'in kendisine verdiği bazı çeklerin karşılıksız çıktığını dile getirdi. Öte yandan soruşturma kapsamında Berna Leçin ve Kerem Bürsen'in de aralarında bulunduğu 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce ifade için çağrılan oyuncu Şahan Gökbakar'la yayıncı Fatih Koparan'ın da adliyeye gitmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku için başlatılan soruşturma yeni deliller doğrultusunda derinleştirildi. Ulaşılan yeni bilgi ve deliller ışığında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 7'si ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün saatli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Jandarmadaki işlemleri süren 10 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. ABD'de tutuklu olan Umut Altaş'ın iade süreci ise devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yaptığı sarı kodlu uyarıyı paylaştı. Buna göre Trakya, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor. İzmir ve Manisa'da yer yer kısa süreli fırtına öngörülürken Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar yarın da etkisini sürdürecek. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve fırtına anında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiriyor. En düşük aylık uygulamasındaki artış, kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığında 3.552 liralık artış yapıldı.

artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Dolayısıyla kök aylığı yeni taban tutarın altında kalan emekliler için oluşan fark ödemelerinin de yeni tutara göre yapılması bekleniyor. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Üniversiteler öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve diğer tüm istihdam alanları ile ilgili kadro sayısı ve unvanını da ayrıntılı olarak paylaştı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı da muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık astsubayı ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. 2026-2027 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre temin edilecek öğrenciler başvuru şartları ile ilgili ayrıntılara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin internet sitesinden ulaşabilir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapacak. Başvuru detaylarına ilişkin bilgilendirme kılavuzunun İçişleri Bakanlığı'nın ilgili sitesinde yayımlandığı bildirildi. Ankara-Bağdat hattındaki işbirliği güçleniyor. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerin yansımaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Gökbatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Gelişmeyi kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adım olarak niteledi. Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'den çekileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, anlaşma Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adımdır. Gazze, yeni Filistin hükümetinin yönetimine geçecek dedi. Trump, anlaşmanın aşamalar halinde uygulanacağını kaydetti. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini vurguladı. Uluslararası istikrar gücünün yeni Filistin polis gücüyle çalışacağını söyledi. Trump, Türkiye'nin rolüne de ayrı parantez açtı. Arabulucular, Türkiye, Mısır ve Katar'a önemli çabalarından dolayı teşekkür etti. Barış Kurulu'ndan da açıklama geldi. Buna göre yerine getirilmesi gereken şartlar 2 hafta içinde bildirilecek. Planın uygulanması kapsamında Gazze'deki tüm askeri faaliyetler durdurulacak. Gazze'nin yeniden inşası Barış Kurulu tarafından denetlenecek. Hamas ise İsrail'in anlaşma ilişkin taahhütlerini yerine getirmesini şart koşuyor. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Meselenin İsrail'in çekilmesi ve yeniden imar gibi konularla bağlantılı olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek aday için ilk ön oylamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, adayla ilgili yorumuyla Birleşmiş Milletleri uluslararası arenada daha etkili kılacak bir genel sekretere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Havn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma

0: soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Spor. Avrupa arenasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz üçüncü turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. Birbirinin rövanşında rakibini 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Katar ekibi El Sadd'la karşılaştı. Karadeniz temsilcisi sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da Leao ismi gündemdeki yerini koruyor. Sarı Kırmızılar, yıldız futbolcunun yeşil ışık yakması halinde kiralık transferi için Milan yönetimiyle görüşecek. Konyaspor savunma hattını Nant forması giyen Avaziyem'le güçlendirdi. Yeşil beyazlı ekip 29 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden karşı yaka eski günlerine dönmek için harekete geçti. Baş antrenörlük görevine 10 yıl sonra tekrar Nenad Markoviç getirildi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul, Kırklareli ve Kars 29, İzmir ve Adana 36, Eskişehir 30, Bolu, Düzce, Konya ve Samsun 28, Bursa ve Van 31, Antalya 39, Muğla, Denizli ve Malatya 37, Burdur ve Hatay 34, Mardin 40, Siirt 42, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Nikolay Vladimirovich'in mektubuyla Belarus'a uzanıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça masasının değerli çalışanları ve dinleyiciler. Dünya Radyo gününüzü içtenlikle kutlarım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünya radyoları arasında çok güçlü bir yerdi. Programlarınız, Türk toplumunun çeşitli alanına dair tarafsız, ilginç ve eksiksiz bir bilgi kaynağı. Ayrıca yayınlarınız Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi, harika tatil köyleri ve eşsiz manzaraları, halk gelenekleri, müziği, folklörü hakkında hikayelerle dolu. Muhteşem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Aralık 2003'te tesadüfen keşfettim ve şimdiye kadar elimden geldiğince büyük bir zevkle takip ettim. Her zaman büyük bir sevinçle, bazen heyecanda ve sunucuların çok sevdiğim tanınabilir seslerini duyma beklentisiyle. Sizi Minsk'ten dinliyorum. Bunlar benim için en zevkli anlar. En ilgimi çeken programlarınız siyaset, tarih, kültür ve sanat üzerine olanlar. Büyük bir zevkle Ayın Sorusu gibi yarışmalara katıldım. Eşsiz ve büyüleyici geleneksel Türk müziklerini gerçekten çok seviyorum. Programlarınız tarafsız, sıcak ve modern. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Kadir Ağa terzidir. Kısa boylu, göbeği yeleğini patlatacakmış gibi duran, ablak yüzlü, sabit bakışlıdır. Dükkanında top top kumaşlar dizilidir. Büyük bir köşkte oturur. Tarlalarından her yıl ürün parası gelir, bahçelerdense sebze ve meyve. Konuşurken geğirir, gayet normalmiş gibi sözlerine devam eder. Bir otobüsün ortağıdır ama otobüsle bir yere gittiği görülmemiştir. Kadir Ağa, yazıhaneden yolcu sayısını öğrenir. Isparta ve Konya yazıhanelerine de telefon açarak kaç yolcunun bindiğini sorar. Otobüsün başında zayıf ve uzun boylu ortağı bulunur. Ortak, güler yüzlü, hoş sohbettir. Çok çalışkan ve orta hallidir. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şehir şehir dolaşır. İlçeye geldiğinde toplanan parayı Kadir Ağa'ya getirir. Kadir Ağa, benzin, şoför, yedek parça masrafını düşer ama ortağının emeğini yok sayarak kalanı ikiye böler, geğirerek kalan parayı uzatır. Ortağa ilçeden uzun süre gidip de evde para bitince ortağının hanımı oğlunu pazar parası istemek için Kadir Ağa'ya yollar. Kadir Ağa, vallahi billahi daha siftah yapmadım der. Öğleyin çocuk tekrar dükkana gider, gene siftah yapmadım diyerek çocuğu başından savar. Öğleden sonra aynı durum tekrarlanır. Kadir Ağa celallenerek söylenir. Pazarın dağılmasına yakın çocuk tekrar geldiğinde bir lütufmuş gibi gelinir ve geğirerek avucuna bir miktar para sıkıştırıp gönderir. Kimseye selam vermez. Dik mi eğik mi yürüdüğü belli olmadan köylülere sipariş verdiği yoğurt, kuru fasulye gibi şeyleri torbasına koyarak evinin yolunu tutar. Müşteriye karşı yumuşak, satıcıyla sert konuşur. Sosyal hayatı yoktur. Sayın dinleyiciler, kullandığımız kelimeler ve söyleyiş şeklimiz

0: Evet ve hayır. Bir insan kendisine sunulan bir şeye, yapılan bir teklife hayır diyorsa, bu kişinin otokontrolünün yüksek olduğunu, karakterine, hayatına ters düşen bir şeyi reddedebileceğini anlayabiliriz. Bilhassa anne babaların ve öğretmenlerin çocuklarını nerede evet, nerede hayır demeleri konusunda eğitmeleri, onların iletişim gücünü belli bir karaktere ve disipline sahip olarak sürdürmeleri açısından çok önemlidir. İnsanın karakteri onun mizacıdır. Karakter, huy, yaratılış, insan tabiatıdır. Karakter, bir bireyin kendine özgü yapısı, başkalarından onu ayıran temel belirti ve davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye ve ruh kavramlarını belirtir. Meziyet sahibi kişi, karakterinden başlayıp diğer niteliklerine kadar hep olumluluk belirten bir sıfatla anılırken, güvenilmez kişiler için karaktersiz denir. Kimi kişiler otoriter, kimileri esnek, kimisi neşelidir, kiminin de yüzü gülmez. İnsan çeşit çeşit, yer damar damar türküsündeki gibi hırçınlar da var, uysallar da. İki yüzlüler de var, adam gibi adamlar da. İnsan karakterlerini romanlarda, hikayelerde bolca görebiliriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Aynı Çatı Altında'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Spikeriniz ben Meltem Kuyucu, teknik masada Tolga Kökten, programı hazırlayanlar Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran. Bu hafta da sizlere manevi dokumuz olan aileyi anlatmaya devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Aile ve kültür sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Doçent Doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam bugün değerleri konuşacağız. Değerler deyince aklımıza dürüstlük, vatanseverlik, inanç, adalet, vefa, sorumluluk gibi olumlu davranış kalıpları geliyor. Peki bu değerli özellikleri bize anlatır mısınız? Bu değerler eğitimini nasıl vermeliyiz ve neden vermemiz gerekli çocuklarımıza?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii toplumu bir arada tutan unsurlardan bahsettiğimizde ilk aklımıza gelen şeyler sözsüz kurallardır.
1: Evet.
2: Yani hukuk da mesela düzenleyici bir normdur ama bu yazılı bir kuraldır. Ama çoğunlukla biz gündelik hayatımızda hani buna sözsüz iletişim de diyebiliriz. Birçok pratiğimizi, yapıp etmelerimizi bu ortak değer sistemi üzerine yaparız. Yani nedir bunlar? Evrensel anlamda benimsediğimiz kurallardır. Adalet, doğruluk, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik bunlar evrenseldir. Biz bunu bu ilkelere göre aslında pratiklerimizi, toplumsal hayatta birbirimize olan münasebetlerimizi düzenleriz. Yarı bilinçli, yarı bilinçsiz. Yani bunları dediğiniz gibi değerler eğitimini aldığımız yer çoğunlukla ailemizdir. Yani sosyalleşme sürecinin ilk başladığı yerler. Sonra da bunu pratik hayatımızda sergilerken dikkat etmeye çalışırız. Yani doğru olmaya çalışırız. Başkasının hakkına girmemeye çalışırız.
1: Evet.
2: Kendi sınırlarımızda kalmaya çalışırız. Bu aslında değerlerin

0: bizim gündelik hayatımızdaki pratikleri düzenleyici bir işlevi olduğunu bize hatırlatması gerekiyor. Farkında olmadan benimseriz ama gündelik hayatımızı düzenleyen bir fonksiyona sahiptir diyebiliriz.
1: Evet. Peki değerlerin insan hayatı için bir pusula olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında insan olmanın özelliği. Her insanın da naturasında olduğunu
0: Kesinlikle.
1: düşünüyorum ben. Peki hocam, değerlerimizin örselendiğinden sık sık yakınır hale geldik. Gerçekten değerler kavramında bir değişim yaşandı mı, yoksa değişen sadece bu değerleri yaşama biçimimiz mi?
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bunun için de ayrıca. Esasında değerler varlar.
1: Evet.
0: Aynı şekilde devam ediyorlar. Fakat bizim bu değerlerle ilişkimiz, değerleri benimsememiz noktasında bazı güçlükler var.
1: Evet.
0: Burada da biraz teknoloji aslında olumsuz bir etkiye sahip oldu. Yani aile yapısı, işte çocukların biraz daha ebeveynleriyle daha az vakit geçirmeleri, almaları gereken ailelerinde almaları gereken bazı örf terbiyeleri, işte görgüleri biraz daha geç almaları ya da sosyal medya mecralarının daha fazla onlar için öğretici olması ya da referans olması gibi faktörler sebebiyle biz buna biraz uyaranların çoğalması diyoruz. Yani pek çok yerden bir mesaj alıyor şimdiki çocuklar, nesiller. Dolayısıyla şimdi eskinin geleneksel koşulları içinde daha fazla annesiyle babasıyla o kültürü, o değer sistemini, o sosyal çevrenin de ona kattığı yapıyı alan bireyler, yeni kuşağın bu biraz daha geniş ve rahat davranışları karşısında kalınca işte değerlerimiz ne oldu,
1: Evet.
0: çok farklı bir yere mi gidiyoruz gibi endişelere kapılabiliyorlar. Ama bu kadar büyük bir endişeye de gerek yok, ama dikkatli olmak lazım. Çünkü hepimizi bir arada tutan şeyler olduğundan bahsettim. Siz de söylediniz. Temel insani şeyler bunlar
1: Evet.
0: aslında. Birine yardım etmek, yol vermek, hakkını ona vermek. İşte otobüsteysen çok bilinen şeyler, işte kalkıp da bir büyüğüne yer vermek gibi. Bunları dikkat etmemiz lazım. Yani yeni kuşak da bazen bu konularda biraz daha kendi lehlerine davranabiliyorlar. İşte ben de yorgunum, ben de
1: Evet.
0: aynı şeyi çekiyorum gibi. Ama yine de erdemli davranmanın, hani bir değerin kendi çıkarını biraz daha geride tutup bir başkasını daha fazla öncelemenin daha erdemli bir davranış olduğunu biraz daha dikkatli vermek lazım. Daha güçlü vermek lazım. Buralarda biraz sorun yaşıyoruz.
1: Belki biz eyleme geçerek, değil mi? Yani eleştirmek yerine doğruyu biz yaparak. Çünkü sonuçta armut dibine düşer diye bir atasözümüz var. Çocuklar gördüğünü işler diye. Değil mi hocam? Toplumumuzda böyle inanışlar var. Belki eleştirmek yerine, kötülemek yerine örnek olarak çocuklarımıza rehberlik edebiliriz.
0: Kesinlikle iyi bir noktaya değindiniz. Bazen biz böyle gördüğümüz zarif davranışları, şık davranışları çok hoşumuza gidiyor. Hani
1: Evet.
0: biri bize bir yol verdiği zaman, işte kapımızı açtığı zaman ya da yardımcı olduğu zaman çoğunlukla biz böyle bekliyoruz aslında. Yani biri bize
1: Evet.
0: bunları sergilesin, ama dediğiniz gibi aslında biz başlatıcı olmalıyız. Bir yerde yoksa bile biz başlatalım, biz gösterelim, kendi rol model olmaya çalışalım, başkaları bizi takip etsinler, izlesinler. Burada aslında her bireyin güzel bir hasleti, başlatabileceği bu çapta bir potansiyel olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani bir insan bile değiştirebilir
1: Evet.
0: oradaki ilişkilerin yapısını. Bunu unutmamamız lazım.
1: Mutlaka trafikte siz de gözlemliyorsunuzdur. Hatalı bir manevrada pardon dediğinizde ya da karşı taraf pardon dediğinde zaten olay kendiliğinden çözülüyor. Hiçbir şey büyümeden. Çok küçük mikro alanlarda bile konuşabiliyoruz aslında, değil mi? Örnek
0: Kesinlikle.
1: davranışları.
0: Ya bir sıraya giriyorsunuz otobüste, yani sizin bir önünüzdekinden daha önce binmenizle bir sonraki binmeniz arasında ne kadar fark olabilir?
1: Evet.
0: Yani dönüp de buyurun önce siz
1: Evet.
0: binin demenizin katacağı zarafetin büyüklüğü, oradaki sizin aldığınız şey çok küçük kalır onun yanında.
1: Evet.
0: Bunları biraz daha düşünmek lazım. Yani herkes, bir de gündelik hayatımız çok hızlı ve ister istemez bir bazen kabalık da yaşanabiliyor. Çok fazla karşılaşıyoruz. İşte trafikte, başka şeylerde, bu bir yerlere yetişme telaşı, hayatın koşuşturmacasında. Ama işte böyle küçük zarif hareketler insanların biraz insan olduğunu hatırlamasına,
1: Evet.
0: başka şekillerde de bir ilişki kurulabileceğini ya da selam verme davranışı. Yani ne
1: Evet,
0: olabilir,
1: evet.
0: işte
1: Tabii.
0: işinize giderken orayı temizleyen birisine kolay gelsin,
1: Evet.
0: selam verdiğinizde ne kadar şey ol, o insan için ne kadar değerli. Ya
1: Evet.
0: bunları hatırlamamız lazım.
1: Çok küçük ama çok değerli. Gelelim hocam dayanışma kültürüne. Bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. İmeceler vardır, salmalar vardır, değil mi? Bireye ve topluma katkılarından söz edebilir miyiz dayanışma kültürünün toplumumuzdaki?
0: Şüphesiz yani biz birlikte bir hayat sürüyorsak iş bölümü var aramızda aslında örtük olarak. Birileri bazı işleri yapıyorlar. Biz bazı işleri başkaları üzerinden hizmet alıyoruz. Bir şekilde aslında biz dayanışıyoruz.
1: Evet.
0: Farkındayız ya da değiliz. Dayanışma dediğimiz hadise bir taraftan bu yükün paylaşımı anlamına geliyor. Yani siz tek başınıza her şeyin üstesinden gelemezsiniz ister istemez. Dolayısıyla destek almak
1: Evet.
0: durumundasınız. İmece kültürü çok güzel dediniz. İşte tarım toplumlarında bir araya gelerek bir işi daha
1: Değil
0: böyle kolay bir şekilde yapmak. Hem o sosyal desteği sağlıyor birbirlerine. Bir taraftan sosyal duygusal desteği de sağlıyor
1: mi? Tabii.
0: birlikte yapma kültürü. Hem de bir taraftan dayanışmayı da sağlıyor. Zaten toplumu bir arada tutan şeylerden bahsedecek olursak en büyük şey bu dayanışma ruhudur.
1: Evet.
0: Buna işte Fransız sosyolog Emil Durkheim çok vurgu yapar. The spirit of social solidarity yani sosyal dayanışmanın ruhu
1: Evet.
0: toplumu var eder. Bunu unutmamalı. Bu dayanışma kültürümüz bazı zamanlarda çok daha fazla açığa çıkar. Mesela işte Allah korusun afet zamanlarında, sıra dışı zamanlarda işte yakın dönemde yaşadığımız hadiselerde ortak ruh ortaya çıkar ve bir birliktelik tutkal görevi görür. Bu dayanışma kültürünü yitirmememiz lazım. Çünkü insan son kertede tek başına kaldığı zaman acziyetleriyle var aslında.
1: Evet.
0: Bir başkasının desteğini, bir komşusundan, birinden yardıma bunlar kötü şeyler değil. Bazen biz işte ben kendim başıma yaparım, yeterim duygusuna kapılıyoruz ama bu böyle değil. Atasözlerimizi düşünün. Komşu komşunun külüne
1: Tabii
0: muhtaçtır.
1: tabii.
0: Niye denmiş bunlar? Çünkü insan bir şekilde o dayanışmayı, o ihtiyacı hissediyor hayatında. Bu her zaman var olacaktır insanlıkla birlikte. O yüzden bu dayanışma mekanizmalarını mümkün mertebe canlı tutmak, bugün mesela kapitalizmde çalışma kültüründe de bunu fark etmiş durumda. Takım çalışması.
1: Evet.
0: Çünkü grup normları üretime daha fazla katkı sağlıyor. O yüzden biz her halükarda dayanışmaya muhtaç varlıklarız
1: Tabii.
0: diyebiliriz.
1: Çocuk büyütürken değil mi aile büyüklerinden destek alıyoruz. Çocuğa bakım verenler onlar oluyor zaman zaman çalışan annelerde.
0: Kesinlikle büyük kuşakları düşünün
1: Tabii.
0: işte anneler babalar çocuklara bir üst kuşak torunlara bakıyorlar. Bir taraftan hem o sosyal bağlar
1: Evet.
0: canlı kalıyor diğer taraftan da dayanışma devam ediyor.
1: Her yerde var hocam. Cenaze
0: Şüphesiz.
1: evlerine yemek götürürüz, değil mi? Acıyı paylaşırız. Peki değerler eğitiminde inançlar ve dinin katkıları nedir?
0: Şüphesiz çok yüksek çünkü değerlerin kaynaklarına baktığımız zaman işte ahlaki felsefi temelleri olduğu gibi dini temeller de çok güçlü. Yani biz bu noktada tabii çok zengin bir gelenekten geliyoruz. Çok güçlü bir geleneğimiz var. Değerleri oluşturuyoruz.

0: oluşturan ve tevarüs eden, kuşaktan kuşağa da aktarılan, halen daha günümüzde de canlı olan, az önce bahsettiğiniz ritüellerde de bunlar çok canlı şekilde açığa çıkar.
1: Evet.
0: Yani bazı döngülerde zaten siz yalnız bunları yapamazsınız. İşte doğum, düğün, cenaze. Şimdi
1: Evet.
0: bu, düşünsenize tek başınıza bir düğün yaptığınızı. Bir şey ifade etmez.
1: Tabii.
0: Oradaki sosyallikle mümkün o. Başkalarıyla olacak o hadiseler.
1: Sevincinizi, güzel anlarınızı
0: Şüphesiz.
1: paylaşmak,
0: Yani
1: başkaları büyütmek belki.
0: dinde de mesela çok dikkatli bir şekilde bu ibadetlere bakıldığı zaman, mesela cuma namazı, bayram namazı, bunlar tek başına kılamazsınız.
1: Evet.
0: Bir şekilde birlikte yapmanız gereken şeylerdir. Yani oralarda da bu tür şeylerin çok dikkatli bir şekilde yönetildiğini görüyoruz. Yani insanların birbirine muhtaçlığı, bir arada olmanın daha
1: Gücü
0: zenginleştirici
1: belki.
0: olduğunu unutmamamız lazım. Yani tabii bazen güvenlik kaygısıyla, işte hani tanıma, sanki daha böyle temkinli olma gibi tavırlar olabiliyor. Ama insana güvenmemiz lazım. Yani evet, etrafta bazen riskli durumlar, güvenmeyeceğimiz durumlarda da karşılaşabiliriz. Ama çoğunluk değil. Yani çoğunlukla biz bir güven ikliminde davranmalıyız. İyi niyetimizle hareket etmeliyiz. Bunun da dönüştürücü bir gücü olduğunu da fark etmeliyiz. Yani bu
1: Mutlaka.
0: iyilik her zaman bir şekilde sirayet eder, iyi bir şekilde sirayet eder.
1: Mutlaka hocam. Peki, değerler eğitimi yalnızca çocukları ilgilendiren bir konu değil. Elbette yetişkin olarak yaşam boyu değerlerimize sadık kalmalıyız. Peki, çocukların değerleri içselleştirmesi için neler yapabiliriz?
0: Bu da güzel bir konu. Biz hep değerler eğitimi deyince sanki böyle oturtacağız karşımıza, bak şu değer şöyledir,
1: Evet,
0: şimdi sana
1: evet.
0: bunu öğretiyorum, şu değer şöyledir. Bu değil aslında. Bu değerler yaşam pratikleri içinde, bizim tavır ve davranışlarımızda, görgümüzde, sosyal davranış kurallarımızda öğreteceğimiz şeyler. Yani bu önemli ölçüde pratikle açığa çıkan şeylerdir. Yani tavır ve davranışlarımızda, sözlerimizde, beden dilimizde, sözsüz iletişim alanlarında çoğunlukla biz bu değerleri aslında yaşatırız. Bunlar bir taraftan örtük olarak benimsediğimiz şeylerdir. Yani sosyal öğrenmeyle kazanılır. Sosyal öğrenme de görerek ve rol model alarak olduğu için, özellikle çocuklarla bir iş yaparken, bir oyun oynarken, birlikte olurken doğru rol model olmaya çalışalım yeterli. Ona zaten doğru değeri aktarmış oluruz bunu yaparsan. Yoksa kendi pratiklerimiz ayrı seyreder. İşte ama çocuklara ben doğruyu, dürüstlüğü söyledim ama söylemler ifade etmiyor bir saatten sonra. Tavır ve davranışlar daha fazla etkili olduğu için mümkün mertebe yetişkinler değerleri benimseyip sergiledikleri takdirde çocuklar da zaten otomatikman bunları alacaklardır. Değerler eğitimi dediğimiz bu aslında.
1: Peki günümüzde zorlaştı mı bu eğitimi vermek?
0: Şüphesiz zorlaştı çünkü çocukların beslendiği kaynaklar farklılaşınca
1: Evet.
0: sosyal medya mecralarında daha farklı küresel kapitalist kültürün değerleri söz konusu. İşte rekabet, hız, haz, başkasının önüne geç, güç. Bunlar orada daha fazla dolaşımda olan değerler olduğu için, işte çocuğa fedakarlık değerini aşılayacaksın, kendinden ödün verme, başka birinin hakkını gözetme, bunlarla çekişebiliyor. Yani bu güçlüğü yaşıyoruz aslında. Yani sosyal ortam, sosyal bağlam da bu değerlerin önemini destekleyici bir yerde olmalı ki çocuk doğru yaptığına inansın. Biraz bu güçlükleri yaşıyoruz aslında. Yani o alanla daha mesafeli ilişkiler kurmak, yani daha işbirliği, başkasının acısına ortak olmak, geride kalana destek olmak gibi hasletleri düşünelim. Bunlar çok önemli şeyler. Bir tane olimpiyatlarda bir yarışma hatırlıyorum ben, şimdi aklıma geldi. O Down'lu çocukların yarışmaları. Bunlar koşuyorlar ve aralarından birisi daha geride kalıyor
1: Evet.
0: ve diğerleri daha ileri gidecekken bir anda duruyorlar. Bunların hepsi zihinsel engelli çocuklar. Bir anda durup oradaki çocuğu tekrar geri alıyorlar. Yani tekrar onun yanına gelip birlikte koşmayı. Şimdi mesela buradaki insani yaklaşımı düşünebilir misiniz? Yani diğerleri ne yapar? Onun oradaki daha geride kalmışlığını bir fırsat olarak
1: Tabii,
0: görür.
1: tabii.
0: Ama yok, burada daha üst bir insanlık var, insani değer var. Yani bunları unutmamamız, fark etmemiz lazım. İlla birini yenmemiz, birini geçmemiz bizi son kertede mutlu etmeyebilir. Yani daha farklı görmeliyiz insanların. İnsanlar çünkü farklı farklı ve o yarışta daha geride kalacaklar olacaktır. Onların da o geride kalanları da onlara destek olmanın gerektiğini de bir erdem olduğunu hatırlamamız gerekiyor.
1: Belki de doğuştan aslında değerler eğitimi, değil mi hocam?
0: Yani doğuşla beraber
1: Bu
0: sosyalleşme
1: örnekten,
0: süreci.
1: evet,
0: Tabii
1: bu
0: yani
1: örnekten yola
0: kesinlikle,
1: çıkarak
0: kesinlikle. Çok
1: gerçekten
0: erken
1: insanın
0: yaşlardan
1: doğasında
0: itibaren.
1: var olan bir şey belki. Hocam peki

0: Değerler eğitimi bireyin akademik başarısını etkiliyor mu?
1: Olumlu anlamda etkiler. Çünkü orada akademik başarıyı da sadece şey olarak düşünmeyelim. Şimdi bugün eğitim sistemimizde sadece derslerde iyi olmakla birlikte bir şey, başarıyı ölçmemek lazım. Yani sosyal ve kültürel anlamda işte ilişkileri anlamında duyarlıysa aslında o çocuk başarılıdır. Yani biz bugün öyle bireyler görüyoruz ki yani çok iyi ama sadece kendi dünyasıyla meşgul. Yani evet çok yüksek skorlar almış ama bir herhangi bir sosyal dünyası yok. Yani bir iletişimi yok. Başkasıyla bir paylaşım alanı yok. Bunların da çok olumlu olduğundan bahsedemeyiz. Yani dengeli yürütmemiz gerekiyor. Herkesten dahi olmasını bekleyemeyiz ama dengeli bir birey olsun. Etrafına, çevresine, ailesine, bu topluma faydalı bir birey olsun. Bunun farklı farklı yönleri var. Yani illa akademik anlamda olmayabilir. Sanatsal, sportif,
0: Evet.
1: kültürel olabilir. Yani bireylerin de zekaları farklı farklı. Farklı zeka tipleri
0: Evet.
1: var. Biz şunu unutmayalım. Her birey, her çocuk bir cevherle doğuyor aslında.
0: Mutlaka.
1: Yani o yaratılırken belli bir donanımla doğuyor. Ama yetişkinler, okul, etraftakiler bunu fark ediyor, edemiyor. Fark ettikleri oranda gelişimine katkı sağlarlar ama fark etmedikleri takdirde de bu cevher söner gider. Burada dikkatli olalım. Her doğan çocuğun bir haberle, bir cevherle doğduğunu hatırlayalım ve bizim ona karşı davranışlarımız biliyorsunuz ilke zarar vermedir. Zarar vermeyelim. Mümkün mertebe gelişimine katkı sağlayıcı bir yerde duralım.
0: Belki ebeveynler olarak, bunun yanında eğitim kurumları, öğretmenler olarak da belki gençleri, çocukları sosyal sorumluluk projelerine değil mi dahil etmek çok doğru bir şey olabilir onları yönlendirme anlamında.
1: Güzel bir noktaya değindiniz. Bugün en fazla gönüllülük çalışmaları, sivil toplum çalışmaları çok değerli hale geldi. Çünkü bu sizi bu vesilelerle araçsal anlamda bir başkasının acısına ortak olmak, birine
0: Evet.
1: yardımcı olmak gibi imkanlar sunuyor. Dediğiniz gibi bunları daha fazla teşvik etmek lazım gençleri.
0: Peki siz bir sosyologsunuz ve gelecekte değerler eğitimi hakkında öngörüleriniz var mı hocam? Neler?
1: Biz eğer kültürel sürekliliği sağlayabilirsek aile kurumu üzerinden bu değerleri hatırlatıcı, yaşatıcı pratikler sergileyebilirsek herhangi bir kaygı hissetmemize gerek yok. Yani bu yine bugünün özneleri, bugünün aktörleri, bugünün ebeveynlerinin başarabileceği şeyler. Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka ne kadar ileri giderse gitsin, sonuçta insanız. İnsan
0: Evet.
1: olmanın her zaman için erdemlerini taşıyoruz. İnsan yaratılmışlar arasında eşrefi mahlukat
0: Evet.
1: sayılmış, en yüksek derecede önem atfedilmiş. Dolayısıyla insan olduğu sürece, insan kaldığımız sürece değerler de yaşayacaktır diye düşünüyorum.
0: Diliyoruz hocam. Peki son yıllarda yalnızca ülkemizde değil, dünyada artan bir göç var. Ülkelerde göç politikalarıyla bir takım önlemler alınıyor. Bu noktada farklı kültürden insanların yaşadığı toplumlarda değer eğitimleri nasıl oluşturulabilir?
1: Bugün dediğiniz gibi çok fazla kültürler karışmış durumda. Göçle, yer değiştirmeyle, işte çalışmayla ya da başka savaş, başka sebeplerle çok fazla göç alıyor, göç veriyor
0: Evet.
1: ülkeler. Bizim ülkemiz de çok fazla göç aldı son dönemde. Farklı kültürlerden gelenlerin var olan kültüre adaptasyonu her zaman kolay olmayabiliyor. Bununla ilgili belli programlar da yürütülüyor. Yani
0: Evet.
1: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belli programlarla bu kültürler arası uyumlaştırmayı sağlamaya çalışıyorlar. Bu dünyada da çok fazla uygulanan şeylerdir. Hatırlarsınız bir dönem Almanya'ya göç verdik yoğun bir şekilde.
0: Evet.
1: Orada da bu tür entegrasyon çalışmaları yapıldı.
0: Süremiz çok kısıtlı. Son bir soru sormak istiyorum hocam. Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız açısından değerler eğitimi konusunda neler söyleyeceksiniz?
1: Bu da çok önemli çünkü diaspora dediğimiz Türklerin kendi vatandaşlarımızın yaşadığı pek çok ülke var. Bununla ilgili Türkiye'deki kurumlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA gibi kurumlar çok yakından ilgilenmeye çalışıyor. Özellikle oradaki genç çocuklarımızı, genç nesli kendi ülkemizdeki kültürel bağları sağlamak çeşitli programlar yürütüyorlar.
0: Evet.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunlarla ilgili. Mümkün mertebe

0: kurumlarımız gayret sarf ediyor. Ailelerimiz de bu konudan çok memnunlar. Bu kültürel bağları sağlama noktasında bu tür programların çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, değerler eğitimi bir toplumun adeta kalkanı niteliğinde. Her değer geleceğe bırakılan en değerli miras. Değerlerimizi yaşatalım temennisiyle bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Kıymetli konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'e engin bilgileri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün yeşil sahaların adeta devasa bir borsa ekranına dönüşen mali yapısından söz edeceğiz. Futbol dünyasında yüz milyonlarca dolarlık bonservisler artık sıradanlaştı. Peki bu rakamlar oyunun doğasını, oyuncuları, seyirciyi nasıl etkiliyor? Gelin çok kısa bir sürede konuyu mercek altına alalım. Günümüzde bir futbolcunun piyasa değeri sadece yeteneğiyle ölçülmüyor. Çünkü her yeni oyuncu kulübü için aslında bütünsel bir ticari paket niteliğinde adeta. Yayın gelirleri, sosyal medya ve reklam anlaşmaları ise bu yatırımın geri dönüş kalemleri. Dev kulüpler için bu harcamalar stratejik birer işletme kararı iken, bu sınırsız sermaye akışı aynı zamanda stadyumların modernleşmesi ve görsel kalitenin de artması demek. Ancak bu büyümenin yapısal sorunlarını da asla göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü astronomik rakamların en belirgin yan etkisi rekabetçi dengenin bozulması. Sermaye gücü yüksek kulüplerle orta ölçekli takımlar arasındaki farkın açılması, şampiyonluk yarışlarını belirli bir grubun tekeline bırakıyor daha çok. Diğer yandan yüksek bedellerin sporcu üzerindeki derin psikolojik baskısı da çok dikkat çekici. Genç yetenekler milyonluk etiketlerinin altında ezilip çok ağır eleştirilerin odağı haline de gelebiliyor. Özetlersek futbol günümüzde bir halk sporu olmasının çok ötesine geçerek tamamen ürkütücü bir profesyonel endüstriye dönüştü. Mahalle maçlarının öngörülemez, sade, yalın, amatör heyecanı yerini verilere, milyon dolarlık banka hesaplarına bırakırken, oyunun ruhu da bu yeni düzene artık ne kadar elinden gelirse ayak uydurma çabasında. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılının dayanakları üzerine Türk Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru için önce altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır ifadesini kullandı. Yeniden inşa sürecinin bir fırsata çevrilebileceğinin altını çizdi. Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası Cumhuriyet'te başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Meclisteki kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiren düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 3.552 lira arttı. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. Türkiye'nin gökvatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşm Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler, dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarılarına dikkati çekti. Buna göre bugün 11 il için sarı kodlu uyarı bulunuyor. Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor. İzmir ve Manisa'da yer yer kısa süreli fırtına öngörülürken Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar yarın da etkisini sürdürecek. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve fırtına anında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Haberleri dinlediniz.

Rusya sefiri, Fransa sefiri, Avusturya sefiri. Lehistan sefirinin durduğu yer her zaman boş bırakılır. Sıra oraya geldiğinde mabeyinci başı bağırır. Lehistan sefiri burada mı? Oradaki başka bir görevli yine yüksek sesle cevap verir. Lehistan sefiri yolda sultanım. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Polonya yani Lehistan, komşuları olan Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından uğradığı saldırılar sonucu parçalanmıştı. Özellikle 1830'dan sonra Polonya'nın Rus topraklarına katılmasıyla şiddetli siyasi baskılar başladı. Bu baskılar 29 Kasım 1830 gecesi Varşova'da askeri akademideki genç Polonyalı subaylarının liderliğinde bir başkaldırıyı ateşledi ve parçalanmış Polonya'nın merkezindeki Kongre Krallığı'nda Fransa ve Osmanlı'nın da verdiği destekle Rus İmparatorluğu yönetimine karşı kitlesel ve silahlı bir isyan olan Kasım ayaklanması başladı. İsyancılar Rus çarının kardeşi Büyük Dük Konstantin'e suikast girişiminde bulundu ancak Dük kaçmayı başardı. Şubat 1831'de Polonya Meclisi Rus çarı 1. Nikolay'ın Polonya Krallığı unvanını elinden alarak isyanı resmi bir bağımsızlık savaşına dönüştürdü ve başkent Varşova işgalden kurtarıldı. Ruslar, Polonyalıların olası bir zaferiyle Litvanya, Belarus ve Ukrayna'nın da isyan ateşini yakacağını biliyordu. Bu yüzden bölgeye 100 bin kişilik devasa bir ordu sevk etti. Sayıca ve teçhizat olarak üstünlüğü, Rusların Eylül 1831'de Varşova'yı ele geçirmelerine sebep oldu ve Ekim ayına kadar tüm organize direniş çöktü. Ruslar bu isyanın bedelini lehlere ağır ödetmeye kararlıydı. Çar 1. Nikolay, 1832 yılında çıkardığı organik tüzükte Polonya'nın anayasal özerkliğini tamamen kaldırdı ve bölgeyi Rus İmparatorluğu'nun doğrudan bir parçası yaptı. Yüz binlerce Polonyalı ülkesinden göçe zorlandı, üniversite ve okullar kapatıldı ve sayısız kişi isyan gerekçesiyle idam edildi. Polonyalı dünyaca ünlü besteci Chopin bu dönemde yaşadığı derin üzüntüyü ünlü İhtilal Etüdü başta olmak üzere birçok eserine yansıttı.

İşte bu soykırımdan halkını korumak isteyen Polonya Milli Hükümeti liderleri Karol Otto Kozakiewicz ve Ludwik Plater içinde bulundukları durumu Osmanlı padişahına anlatıp kendilerine yardım elini uzatmalarını istediler. Osmanlı İmparatorluğu dönemin büyük güçleri karşısında Lehistan'ın bağımsızlığını destekleme politikası izledi ve bu göçmenleri topraklarına kabul etme kararı aldı. Bu süreçte Osmanlı'ya sığınan Polonyalı devlet adamları ve askerler tarafından 1842 yılında İstanbul'da kurulan Adampol yani Polonezköy bu göç hareketinin en önemli tarihi simgelerinden biri haline geldi. Yukarıda anlattığımız anekdotta Osmanlı'nın Lehistan'ın işgalinin kabul edilmediği ve bir gün Lehistan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşarak sefirinin buraya geleceğine inandığının bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. İşte bu başarısızlıkla sonuçlanan devrimin ardından 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na iltica eden Polonyalı bir subay, Severin Biliński'nin oğlu, Osmanlı Devleti'nde bir bürokrat, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyükelçisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de danışmanlığını yapmış bir isim. Bugünkü konuğumuz Alfred Rüstem Biliński. Alfred Rüstem Biliński 33 yaşındayken Osmanlı Devleti hizmetine giren ve Müslümanlığı seçerek Saadettin Nihat ismini alan bir göçmen babayla Bursa'nın İngiliz konsolosu olarak görev yapan İskoç kökenli Musevi bir baba ve İran kökenli bir annenin kızı olan Mary Sandison'un çocuğu olarak 18 Nisan 1862'de Midilli Adası'nda dünyaya gelir. İlk öğrenimini İzmir'deki İngiliz Mektebi'nde, lise öğrenimini İstanbul Kadıköy'de Frer Mektebi'nde tamamladıktan sonra Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulu'ndan yüksek öğrenim diploması alır. İstanbul'a döndükten sonra bir süreliğine Galatasaray Lisesi'nde derslere girer. Ana dili lehçenin yanı sıra Türkçeden başka Rumca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrenen Alfred Biliński, 1881'de 20 yaşındayken hariciye nezaretindeki kariyerine başlar ve Washington'da düzenlenen Amerikan Başkanı Chester Arthur'un başkanlığını üstlendiği Uluslararası Sağlık Konferansı'na Osmanlı Devleti'nin Amerika Orta Elçisi'nin yanında sekreter olarak katılır. 1882 yılında Osmanlı Devleti Bulgaristan Komiserliği Fransızca mütercimi olarak atanır, 1886'da büyük bir sıçrama yaparak Amerika'ya Osmanlı Devleti Elçiliğine ikinci katip olarak gönderilir. Sonraki yıllarda Atina, Londra ve Bükreş sefaretlerinde çeşitli görevler alır. Dürüstlüğü ve vatanseverliğiyle İstanbul'da herkesin dikkatini çeken Alfred Rüstem Bey, 1900 yılında tekrar Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Devleti Elçiliğine eski görevine geri döner. Bu dönemde elçilik çalışanları arasında bazı isimlerin yolsuzluk yaptığı, dürüst davranmadıklarını gözlemleyince bu durumu bir raporla İstanbul'a bildirir. Raporlarına cevap alamayınca bu kez bir makale kaleme alarak Londra'ya Daily Mail gazetesine gönderir. Bu makalenin yayınlanması Osmanlı hariciye nezaretinde büyük tepkiyle karşılanır ve Rüstem Bey devlet sırrını ifşa etmekle itham edilir. Derhal İstanbul'a dönmesi emredilir. Raporun özüne değil de yazmış olduğu makale üzerinden kendisinin cezalandırılmasına kızan Ahmet Rüstem önce Londra'ya, oradan Malta Adası üzerinden Mısır İskenderiye'ye gider ve burada yayınlanan Jön Türk gazetelerinde yazılar yazmaya başlar. İstanbul'a ancak 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra dönen Ahmet Rüstem Bey, 1910 yılında bu kez maslahat güzarı unvanıyla tekrar ABD elçiliğinde görevlendirilir. Bir yıl sonra bu kez Paris elçiliğinde yaşanan yolsuzlukları araştırma göreviyle Fransa'ya geçer. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'in devletin önemli belgelerini yabancılara vermek dahil bir dizi suçu işlediğini belgeleriyle kanıtlar. 1911 yılında bu kez elçi olarak Karadağ'da görevlendirilir. 1912

1911 yılında bu kez elçi olarak Karadağ'da görevlendirilir. 1912'de Balkan Savaşı çıkınca yurda döner ve gönüllü er olarak Osmanlı ordusuna yazılır. Savaştan sonra bu kez Washington'a büyük elçi olarak atanır. Görevine başlamasından hemen önce İstanbul'da Sultan 5. Mehmet Reşat'ın huzuruna çıktığında Müslüman olur ve bu kararın ardından adını Ahmet Rüstem olarak değiştirir. Washington'da daha önceki Osmanlı sefirleri orta elçi statüsünde olduklarından Ahmet Rüstem Bey, Türkiye'nin ABD'deki ilk büyükelçisi sayılmaktadır. Elçilik görevi boyunca Osmanlı'nın itibarına leke getirmemek ve özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını çürütmek için temaslarda bulunur. 8 Eylül 1914 tarihli Evening Star gazetesine bir mektup yollayarak, öteden beri süregelen Türklük ve Müslümanlıkla alay eden ve Müslümanların Hristiyanları katlettiği yolundaki yayınların birer yalan ve iftira olduğunu, buna özellikle Amerikalıların hiç hakkı olmadığını dile getirir. Amerikalıların zencileri linç ettiğini, Filipinler'de işgalci Amerikan askerlerinin yerlileri fıçılara doldurarak yaktıklarını, İngilizlerin ve Fransızların da sömürgelerinde aynı barbarlıkları yaptıklarını yazar. Türklerin Ermenilere katliam yaptıkları iddialarının yalan olduğunu, bu komplonun ABD'yi kendi saflarında savaşa sokmak için İtilaf devletleri tarafından tezgahlandığını açıklar. Ama Washington yönetimine esas kızdıran onun, şayet basının kışkırtmasıyla Amerika ve İngiltere Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergiler ve harp gemilerini gönderirlerse, karşılarında Hint Müslümanları başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki Müslümanları bulacakları tehdidinde bulunması olur. Açıklamaları Başkan Wilson'ı ve ABD yönetimini kızdırır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın özür dileme talebini reddeden Ahmet Rüstem Bey, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi istenir. Ahmet Rüstem Bey, 9 Ekim 1914'te bir İtalyan vapuruyla Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılır ve İstanbul'a döner, bir daha da herhangi bir diplomatik görev almaz.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Anadolu'nun işgali üzerine örgütlenen direniş hareketinde aktif görev alan Ahmet Rüstem Bey, Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde görev alır ve Avrupa gazetelerinde Osmanlı lehine yazılar yayınlatır. 17 Eylül 1919'da milli mücadeleye katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Sivas'a gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Sivas Kongresi toplantılarına katılarak milli mücadeleye destek verir. Diplomatik tecrübesi dolayısıyla temsiliye istişari üyesi olarak görev alır. Sivas Heyeti Temsiliyesi 19 Eylül'de milli harekete zararlı akımlara karşı her türlü yayın yapacak ve toplantılar düzenleyecek bir kurul oluşturur ve Rüstem Bey bu kurulda da yerini alır. Mustafa Kemal Paşa'nın dış siyaset danışmanlığını üstlenir. Heyeti temsiliye danışmanı ve çevirmeni olarak Fransa temsilcileri ve Amerikalı General James Harbord'la yapılan görüşmelere katılır. Sivas'ta kolordu komutanları toplantısından sonra hazırlanan tutanağı o da imzalar. Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'ya gelen Ahmet Rüstem Bey, Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ankara milletvekili seçilerek İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a katılır. Meclis-i Mebusan İstanbul'un işgali üzerine dağıtıldığında İtalyan yetkililerin yardımıyla Antalya'ya kaçar ve oradan Ankara'ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Ahmet Rüstem Bey, Nemrut Mustafa Divanı olarak anılan İstanbul'da kurulmuş askeri mahkeme tarafından 11 Mayıs 1920'de idamına karar verilen, aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu 7 kişiden biridir. Rüstem Bey heyecanlı mizacı ve çoğunlukla aşırıya varan haysiyet algısıyla tanınmıştır. Çankaya Köşkü sofrasındaki bir tartışma nedeniyle Mustafa Kemal'i düelloya davet eden Rüstem Bey, Atatürk'ü düelloya davet eden tek kişi olarak da anılır. Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı bu düello teklifinden kısa bir süre sonra kendi isteğiyle milletvekilliğinden istifa ederek 9 Eylül 1920'de yurt dışına çıkar. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle kendisine vatana hizmet tertibinde milletvekili maaşına denk bir maaş bağlanır.

Hayatının geri kalanında bu maaşla geçinen Ahmet Rüstem Bey, bu süreçte Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaşmaya ve maddi destek görmeye devam eder. Türkçe dışında altı dil biliminin avantajını da kullanarak, Avrupa'da yabancı dilde makale ve kitaplar yayımlayarak Türkiye lehine propaganda faaliyetlerinde bulunur. Avrupa gazetelerine Kurtuluş Savaşı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan yazılar yazar. Ayrıca Türkiye ile ilgili kimi resmi girişimlerde bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilir. 1923'te Türkiye'ye dönen Rüstem Bey, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle resmi bir vazifede bulunmaz. Bununla beraber vefatına kadar mektup yoluyla Mustafa Kemal Paşa ile haberleşmeyi sürdürmüş, yazdığı makale ve kitapları kendisine ulaştırmıştır. Uzun süre Türkiye'de ve Avrupa'da tedavi görmesine karşın hastalığına çare bulunamaz. 23 Eylül 1934'te Şişli Etfal Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar. Hayatı boyunca vatanına sonsuz bir sadakatle bağlanmış, inandığı doğrular için sonuç ne olursa olsun sonuna kadar savaşmış bir vatansever olarak Ahmet Rüstem Bey, Avrupa kamuoyuna doğruyu göstermek üzere kaleme aldığı Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi dışında Türkçe'ye çevrilmemiş olan 1918'de Birinci Dünya Savaşı ve Türk-Ermeni sorunu, 1922'de Orta Doğu krizi ve İstanbul Boğazı sorunu ve Doğu barışı, ve yine 1922 yılında yazdığı Fransız-Türk Anlaşması, Doğu ve Batı adlı eserleri de bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Mavi seslere hoş geldiniz. Hayat suda mı başladı? Evet, bilim insanlarının büyük çoğunluğuna göre hayat suda başladı. Bu aslında romantik bir cümleden daha ötesini işaret ediyor. Ciddi bilimsel verilerle desteklenen bir görüş çünkü. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünya henüz çok gençken hayatın ilk izleri okyanusların derinliklerinde veya sığ su kaynaklarında ortaya çıktığı savunuluyor. Bilim insanları bu konuda iki büyük teori üretti. Bunlardan ilki hidrotermal bacalar teorisi. Teoriyi savunanlar okyanus tabanındaki volkanik sıcak su bacaları çevresinde ısı, mineraller ve kimyasallar sayesinde ilkel canlılık molekülleri oluşmuş olabilir diyor. İkinci teori ise ilkel çorba teorisi. Bu görüş, sığ göllerde, yağmur sularında, güneş ve şimşek etkisiyle amino asitler ve nükleotitler gibi temel yaşam yapı taşlarının meydana gelmiş olabileceğini söylüyor. Bu konuda 1953 yılında yapılan bir deney, yaşamın yapı taşlarının suda, doğal şartlarda oluşabileceğini ortaya koydu. Miller-Urey deneyi olarak adlandırılan bu çalışmada araştırmacılar, erken dünya koşullarını taklit etti. Su, metan, amonyak ve şimşek gibi doğal yollardan elde edilen elektrikle yapılan deneyde amino asitler oluştu. Aslında bu teorilerin dışında hayatın tatlı sularda başladığını düşünen bilim insanları da var. Washington Carnegie Enstitüsü'nden mineral bilimci Robert Hazen, yaşamın denizlerde ortaya çıktığını düşünüyorduk ama karadaki tatlı sularda keseler içinde ortaya çıkmış olması daha büyük bir olasılık diyor. Bir başka görüşse yaşamın su haricinde başka bir yerde başlamış olabileceği ve ancak çok sonraları suyun varlığına adapte olmuş olabileceği. Hayat suda mı başladı, başka bir yerde mi? Teoriler çok. Hangisi doğru bilinmez ama şüphe götürmez gerçekler de var. Neredeyse tüm canlılar için su, hücre içinde çözücü, kimyasal tepkimelerin mekanı, ısı dengesini sağlayıcı özellikleri var. Yani su yoksa bilinen anlamda yaşam da yok. Peki insanoğlu hayata nerede başlıyor? Bebek, anne karnında adeta kendi küçük denizinde yaşıyor. Yani su içinde. Aslında bu su dediğimiz şey amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı gebelik sırasında fetüsü çevreleyen, koruyan ve bebeğin içinde yüzdüğü berrak ve hafif sarımsı bir sıvı. Rahim içindeki amniyon kesesini dolduruyor. Bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynayan amniyotik sıvı, hormonları, antikorları ve diğer sıvıları içeriyor. Kulağa anormal gibi gelse de fetüsün amniyotik sıvıyı yutması ve soluması sağlıklı. Sıvının içeriğine baktığımızda su, elektrolitler, proteinler, hormonlar ve antikorlar karşımıza çıkıyor. Amniyotik sıvı bebeği mekanik darbelere karşı yastık gibi korur. Anne yürürken, otururken hatta düşse bile bebeğe tampon etkisi sağlar. Sıvı ortam sabit bir vücut sıcaklığı sağlar. Bebek hareket ettikçe kas ve kemik gelişimi desteklenir. Kuru bir ortamda bu mümkün olmazdı. Öyle ki bebeğinizin boyu özellikle ilk 3 ayda olağanüstü bir hızla büyür. Eğer bebeğiniz doğduktan sonra da bu hızla büyüseydi 1 aylıkken boyu 4,5 metre olurdu. Bebek ayrıca bu sıvıyı yutarak nefes alır gibi yapar. Bu da akciğerlerin gelişimini sağlar. Yani ilk evimiz annemizin içindeki bir deniz. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aoun'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz, dedi. Yeşil vatanı savunan Alevi savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'ta Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin günlerdeki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çin'e ve Balıkesir Gömeç'te ise mücadele devam ediyor. En düşük emekli aile 23.552 liraya yükseldi. Emekli ailenin artırılması içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin gök vatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşim Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler, dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Ve spor, Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir ise Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF'ta FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 32, Kerkük 47, Paris ve Bakü 32, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24 ve Berlin 30 derece. Haberleri tıkladık.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, ister veda ister vuslat vakti deyin, memleket treni bu sabah da hareket ediyor. Ali Şahin var lokomotifte, bizlerse vagonlarda yerimizi aldık. Betül Yazar, Hatice Yılmaz Alaca hazırlıyor programı. Ben Yasemin Pamukçu ve konuklarımız birlikte olacağız az sonra yayınımız boyunca sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaraları sizlerin bizi arayacağınız, fikirlerinizi ya da isteklerinizi söyleyeceğiniz numaralarımız. Aynı zamanda bizi www.facebook.com/trtmemlekettreninden takip edebilirsiniz. Ve bunun yanı sıra elbette Instagram'da da yerimiz var. www.instagram.com/trtmemlekettreni yine adresimiz. Eğer cep telefonunda size ulaşmak istiyorum, cep telefonuyla size ulaşmak istiyorum derseniz de çift 090 530 662 2186. Bir kez daha söyleyeyim. 530-662-2186 numarasından da WhatsApp üzerinden bize mesajlarınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Eğer evinizdeyseniz ya da iş yerinizde bir televizyon açıksa kumandanızdaki radyo seçeneklerinden TRT TSR'yi seçmeniz ve yine bizi dinlemeniz mümkün. Ama galiba en kolayı ve sizin de her zaman yanı başınızda olan telefonunuz, işte orada da TRT Dinle mobil uygulaması devreye giriyor. TRT TSR'de bizim yerimiz belli. Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız başladı. Az sonra şarkılar dinleyeceksiniz. Sonrasında çok güzel bir güne not var. Bu notu mutlaka özümseyerek dinleyin derim ben okurken. Sonrasında çok güzel bir sohbet olacak. Bu sohbetimiz sanat üzerine bugün. Kurtuluş Özyazıcı TRT prodüktörümüz, Sinema Yazarları Derneği üyesi stüdyomuz olacak. Ve elbette her hafta olduğu gibi iletişim uzmanı Yelda Gökdağ yine burada bizimle sanat konuşuyor olacak.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Memleketim FM'de, daha doğrusu Memleket Treni'nde Güne Bir Notu Profesör Doktor Kemal Sayar düşüyor bugün. Kendileri bir psikiyatrist ve hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bakın, bu notu bence özümseyerek dinleyin dediğim bölümü. Sevdiğimiz için mi özen gösteriyoruz, yoksa özen gösterdiğimiz için mi seviyoruz diyor Profesör Doktor Kemal Sayar. Genellikle bakım vermenin ve bir başkasının sorumluluğunu üstlenmenin, hali hazırda var olan yoğun bir sevginin doğal bir sonucu ya da bir zorunluluk olduğu düşünülür. Tam aksini söyleyeceğim. Sevgi bir başlangıç noktası değil. Verilen emeğin, gösterilen şefkatin, dökülen alın terinin ve kurulan bağın bir sonucudur. Selvi Boylum Al Yazmalımı hatırlayalım. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Bir insana emek verdikçe, onun kırılganlığına ortak olup ihtiyaçlarını giderdikçe ona olan sevgimiz ve bağlılığımız derinleşir. Dolayısıyla emek verdiğimizi, ihtimam gösterdiğimizi, üzerine titrediğimizi severiz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Cuma, haftanın son gününde memleket treninde bambaşka bir konu var. Biliyorsunuz, sanat konuşuyoruz. Evet, sanat bize iyi geliyor. Konuşması bile güzel aslında. Çünkü o stresimizden, yorgunluğumuzdan vazgeçip biraz daha kendimizi kimi zaman sinemanın, kimi zaman tiyatronun, kimi zaman kitapların büyüsüne bırakıyoruz. İşte bu konuda da yanı başımızda iletişim uzmanı Yelda Göktağ var. Hoş geldin Yelda'cığım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim size de. Sevgili dinleyenlerim, şimdi bir filmden bahsedeceğiz. Yönetmen Ferit Karahan'ın yeni bir filmi var. Cinlerin Düğünü onun adı. Dünya premierini yapacak ve Toronto Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi bu film. Bu filmle ilgili detayları bize Yelda aktaracak. Evet Yelda'cığım, ne dersin? Sevdin mi? Filmi izledin mi sen?
1: Filmi izlemedim.
0: Ama
1: Aslına
0: okumuşsundur
1: bakarsan,
0: mutlaka.
1: evet, haberini
0: Değil mi?
1: okudum tabii ki. Aslına bakarsan bu yeni yeni yönetmenlerin çoğunun ismini biz bilmiyoruz. Ama ne kadar nitelikli filmler yapıyorlar ki çok önemli festivallerde ya ödül alıyorlar ya ana seçkilere seçiliyorlar. O yüzden oldukça da önemli bir gelişme. Bunun bir

0: de TV'lerde, Yeşilçam sinemasında
1: Evet.
0: da benzer izlediği konulardan biri. Önemli isimler de var. Demet Özdemir gibi, Kaan Yıldırım gibi o isimler oynamış. Dolayısıyla hem yönetmenin başarısı hem oyunculuklar, oyuncuların başarısıyla birlikte önemli bir noktaya yerleşmiş film. Cinlerin Düğünü bu sayede de Toronto Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçilmiş. Muhtemelen oradan da bir ödülle dönecektir diye düşünüyoruz.
1: Ne zaman seçimler biliyor musun?
0: Yani genelde yaz aylarının sonları Eylül Ekim gibi yapılıyor. Çok emin olmamakla birlikte öyle hatırlıyorum. Muhtemelen yeni bir ödül de dediğimiz gibi getirecektir. Ama
1: Güzel.
0: Toronto Film Festivali'nde en son biliyorsun bir milletvekilimiz var, Serkan Bey. Onun da yine bir filmi vardı, Buğday Tarlası isminde.
1: Evet.
0: Oradan da bir ödülle dönmüştük Toronto Film Festivali'nden. O yüzden o Kanada'da yapılan festivallerde çok ciddi ödüllerle geri döndüğümüzü yeniden şey yapalım, belirtelim.
1: O zaman umut var bir
0: Evet.
1: durum. Dem müzecilik tarafından Göbekli Tepe'den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarının ileri görsel ve işitsel teknolojilerle buluşturulduğu bir proje, Time Walk Exhibition. İşte bu Time Walk Exhibition, sevgili dinleyenlerimiz, İngiltere'nin başkenti Londra'da açılmış. Bakalım bununla ilgili öğrenmemiz gereken neler var Yelda'dan?
0: Evet. Şimdi bu ay itibariyle Excel London'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlamış sergi. Antik medeniyetleri, insan hikayeleri ve ileri görsel, işitsel teknolojilerle ele almış. Bu serginin önemi aslında geleneksel sergi anlayışının çok ötesinde düzenlenmiş olması. Çok duyulu bir deneyim olarak tasarlanmış Time Walk Exhibition.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insanlık tarihinin farklı dönemlerinde yolculuğa çıkartırken de sadece gözümüze değil pek çok duyumuza hitap eden bir şekilde organize edildiğini özellikle söyleyelim. Şimdi insanlığın temel hedefine normalde sadece hayatta kalmak ama işte bu sergide bunun ötesinde gerçek ritüel, anlam ve kolektif bilinç oluşturmaya başladığı dönemi temsil eden Göbekli Tepe ile hikayeye başlıyor, sergiye başlıyor. Ziyaretçiler de deneyim boyunca düzenin, şehirleşmenin ve bilgi sistemlerinin ortaya çıktığı Babil'e, ölümsüzlük ve kozmik denge arayışındaki Antik Mısır'a, matematik, astronomi ve döngüsel zaman anlayışıyla öne çıkan Maya uygarlığına ve Moai heykelleriyle bilinen Rapa Nui'ye uzanan bir anlatıyı takip ediyor sergi. Dolayısıyla katılanlar da hem hareket hem anlam hem de hatıralarla dolu yaşayan dünyalar olarak gözlerinin önüne serilen bu görselleri pek çok duyusuyla algılama şansı, duyumsama şansı buluyor. Şafakta uyanan şehirler, gece ışıldayan tapınaklar, göğe yükselen anıtlar ve günlük yaşamdan kesitler. Hem görsel hem işitsel olarak dediğimiz gibi aktarılıyor ziyaretçilere. 25 dilde sesli rehberi var. Çocuklara özel anlatım seçeneği var. Dolayısıyla uluslararası ziyaretçiler için de daha erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmiş. Son derece önemli. 2D ve 3D sanatçıların çalıştığı, Türkiye'de de yapılması gerekli olduğunu düşündüğüm bir sergi bu. 2 yılı aşkın bir süre boyunca çalışılmış bu serginin hayata geçmesi için çok ciddi zaman gerektiren işler çünkü. Türkiye'de de yapılabilir, özellikle Göbeklitepe konusunda, Çatalhöyük konusunda. Muhtemelen bize de böyle yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Biliyorsun bizim müzelerde de özellikle internette, webde ya da bir aplikasyonla ziyaret ettiğinizde çok boyutlu olarak görme imkanı var. Ancak oraya gittiğinizde de işte gözlüklerle ya da farklı şekillerde bu ileri teknolojilerle düzenlenen sergilerin müzecilik anlayışının çok daha artık son dönemde
1: Evet.
0: tercih edildiğini biliyoruz. Türkiye'de de muhtemelen hayata geçecektir.
1: Biz hani bu kadarı bile değil, Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı Müzesi bile bizi ne kadar çok etkiliyor, değil mi?
0: Evet,
1: Yani bunun
0: kesinlikle.
1: bu boyuta geldiğini düşündüğünüzde tabii çok etkileyici. Biraz da bize Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastia antik kentinin kentiyle ilgili gelişmelerden bahsedebilir misin?
0: Evet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine kaydedildi. Neden önemli? Çünkü biliyorsun bir İsrail işgalinin altında Filistin. Dolayısıyla her an oralar yıkılabilir. O tarihi varlıklar yok edilebilir. Dolayısıyla UNESCO'nun bu listeye alması ve korumaya alması bir anlamda son derece önemli. Şimdi buna ilişkin de bir açıklama

0: 19-29 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda ele alındığını özellikle belirtmiş. Kentin arkeolojik katmanlarının çeşitliliği ve tarihsel sürekliliğinin 2000'den fazla yıl boyunca kentsel, siyasi ve dini bir merkez olarak gelişimini yansıttığına yer verilmiş. Şimdi bu ulusal bir başarı, özellikle bunun altını çizmekte yarar var. Çünkü dediğimiz gibi çok ciddi bir tehdit altında, İsrail işgali altında. Dolayısıyla İsrail'in araziye el koyma planları var. Alanın tarihi ve arkeolojik dokusunu değiştirme planı var. Yönetim ve restorasyon çalışmalarına getiren bir de kısıtlamalar var. Dolayısıyla bunların hepsini aşan bir karar oldu UNESCO'nun kararı. Böylece bu Filistin'in de kendi çabasıyla gerçekleştirdiği büyük bir başarı olarak da altı çizilesi diye özellikle belirtelim. Onları da tebrik edelim bu anlamda. En azından İsrail'in artık dokunamayacağını biliyoruz. Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği için yaklaşamayacaktır. Yıkmak ya da restorasyon çabalarının önüne geçme gibi planları vardı. Onları artık askıya almak zorunda kalacak ya da tamamen iptal etmek zorunda kalacak.
1: Acaba
0: Evet, çünkü
1: diye de
0: UNESCO
1: düşünüyorum.
0: Dünya Miras Listesi'nde.
1: Bilmiyorum ki.
0: Yani şöyle, biliyorsun İsrail'in son dönemde o eylemleri, Filistin'e yönelik, Gazze'ye yönelik eylemleri dünya çapında çok ciddi tepki topluyor her anlamda. Yani kültür sanat bakımından da öyle.
1: Evet.
0: Eurovizyon'da bile yapılanlar tek başına yeter, biliyorsun. Kültür ve
1: Tabii.
0: sanat bakımından diyoruz. Yani elbette siyasi anlamda yapılan çok daha fazla şey var. Ama mesela sanatçılar bu konulara dikkat etmek için, dikkat çekmek için çok ciddi bir çaba harcıyorlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla işte İsrail'in bu başına buyruk tavrına karşı ne kadar büyük bir örgütlenme sağlanırsa toplumsal ve kültürel anlamda o kadar büyük fayda sağlıyor. Şimdi UNESCO da dünya çapında bir
1: Tabii, öyle.
0: örgüt. Dolayısıyla onun kararına aksi yönde bir hareket muhtemelen çok ciddi sonuçlanır diye düşünüyorum.
1: Evet, bakalım bekleyelim. Şimdi çok önemli bir gelişme oldu. 6 yıl önce Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu 6 yılın sonunda bir yeniden bir bu yıl dönümünü kutladığımız dönemde Fethin Mühürü diye bir koleksiyon eser var. İşte bu eser kitap evinin raflarında yerini aldığını biliyoruz. Detayları elbette Yelda Gökdağ Arıkanoğlu'ndan alacağız.
0: Evet, ya ben çok mutlu oldum bu habere. Kitaba da bir an önce erişmeyi çok isterim açıkçası. Şimdi Ayasofya'nın hem tarihini, hem mimarisini, hem kültürel mirasını anlatıyor. Bu bilimsel kaynak. Zengin arşiv belgeleri var içinde. Özgün fotoğraflar var, gravür ve minyatürler var. Dolayısıyla çok muhtemelen uzun süredir, yani 6 yıl önce başladığını düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. O fotoğrafların toplanması bile çok ciddi zaman gerektiriyor ya da arşiv belgelerinin bir araya gelmesi. Dolayısıyla ciddi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça olarak hazırlanıyor bu eser. Dolayısıyla Ayasofya'nın kilise olduğu o tarihten bu yana camiye çevrileceği, yani tüm dönemlerini, tüm kuşaklarını anlattığı önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Her dönemini anlattığı için İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya Kebir Camii insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş, mübarek bir mabet olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır demiş. Kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çünkü eserin açılış metnini de kendisi yazmış. Dolayısıyla yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin

0: ve bir dönem Türkler cami olarak çeviremez Ayasofya'yı dediler. Çok ciddi tartışmalar oldu. Özellikle Hristiyan dünyası ayağa kalktı. Ama buna rağmen 16 yıl önce cami olarak ibadete kazandırıldı, başladı. Şimdi artık özellikle Hristiyan dünyası için hala çok önemliyken onun tüm dönemlerini anlatan bir kitap hazırlanmış olması son derece önemli. Bu arada şey de söyleyelim istersen Yasemin. Erzurum Kongresi ile ilgili de bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı onun hemen arkasından. 107. yıl dönümü ve Hatay'ın anavatana katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla mesajlar yayınladı. Ve hem Erzurum Kongresi'nin istikbal hedefini ortaya koyması bakımından bir dönüm noktası olduğunu özellikle belirtti. Hem de Hatay'ın biliyorsun bir deprem geçirdiler. Yeniden ayağa kalkması için Hatay'ı inşa etmek için, ihya etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler. Birkaç cümleyle de o değerlendirmelerini de aktarmış olalım Cumhurbaşkanı.
1: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, zaman zaman çok farklı gelişmeler olabiliyor. Örneğin yani ta 1071'e ulaşmak gerekiyor belki Malazgirt Savaşı için, ama Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönleri de bir taraftan ortaya çıkartılıyor. İşte bunlardan bir yenisi var, onu da Yelda bizimle paylaşacak.
0: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapmış bu açıklamayı Yasemin. Malazgirt'te yürütülen çalışmalar kapsamında 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını bildirmiş. Evet, Muş'un Malazgirt ilçesinde yürütülüyor bu çalışmalar biliyorsun, arkeolojik çalışmalar. 955 yıllık sır çözülüyor şeklinde aktarılmış haber ki gerçekten öyle. Şimdi hem arkeolojik verilerle ortaya çıkartılmak isteniyor Malazgirt'te yürütülen o savaş, hem arkeolojik verilerle dediğimiz gibi hem de tarihi belgelerle ortaya çıkartılmak isteniyor. Dolayısıyla orada da arkeolojik çalışmalar devam ediyor.
1: Düşünsene, ta 11. yüzyıldan kalan şeyler bunlar.
0: Tabii. Yani biz her hafta bunu söylüyoruz. Gerçekten Türkiye taş toprağı altın bir memleket. Nereyi kazsan oradan tarih fışkırıyor. İşte öğren yerleri biliyorsun, müzelerimiz ya da yani şöyle tabii ki onu tasvip ettiğimiz için değil ve özellikle de belirtiyoruz. Kaçak kazılarda bile kazmayı vursan ortaya bir şey çıkıyor ve insanlar yakalanıyor. Dolayısıyla bu kadar çok rağbet var kaçak kazılara da. Dediğimiz gibi doğru bulmuyoruz, onu da özellikle belirtelim. Dolayısıyla taş toprağı altın bir memlekette 955 yıllık değil 10 bin yıllık binlerce yıl öncesine gittiğimiz işte arkeolojik sit alanlarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Malazgirt de öyle yerlerden biri. Şimdi dediğimiz gibi o özellikle Bizans askeri teknolojisini yansıtması bakımından bulunan ok uçlarının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok da heyecan verici bir keşif olarak değerlendiriliyor arkeoloji dünyasında. Çünkü Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini de aydınlatmış oluyor. Bu bakımdan da kayıtlara geçiyor. Bizans İmparatoru Roman Diyojen 22-23 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizat, bu teçhizat bu arada onu söyleyelim. Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli bir katkı sağlıyormuş bu çalışmalar. Buna ilişkin de Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy bir açıklama yapmış ve özveriyle görev yapan tüm uzmanlara özellikle teşekkür etmiş. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'a, Kutlu Ordusu'na ve Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarına rahmet dilemiş, minnet ve saygıyla yad ettiklerini özellikle söylemiş. Malazgirt Zaferi bakımından oldukça önemli dediğimiz gibi bu veriler. 955 yıl öncesinden bahsediyoruz. Çok kıymetli. Muhtemelen daha yeni gelişmeler de olacaktır orada. Biz de aktarmayı sürdürürüz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl yapılan bir etkinlik bu aslında. Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü üzerinde. Bu kez de 460. geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları yapıldı. Onunla ilgili görseller mutlaka düşmüştür televizyonda, görmüşsünüzdür. Yeldar'cığım, senin bir bilgin var mı? Bize aktarmak istediğin detay var mı bu konuyla ilgili?
0: Şimdi çok güzel bir gelenek, öncelikle bir gelenek olması için tabii yıllardır, hatta asırlardır sürüyor olması gerekiyor. 460 yıllık bir gelenek olduğunu özellikle söyleyelim. Bu bir Osmanlı mirası köprü biliyorsun. Batı Balkan ülkelerinden pek çok kişi de katılıyor bu arada ve 34 sporcu katılıyor.

0: Bu senede kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bırakmışlar. Başüstü kategorisinde Ewald Krnić, biliyorsun çok ilginç isimler, yani telaffuz
1: Evet,
0: etmek de
1: zor
0: oldukça
1: olabiliyor,
0: zor.
1: haklısın.
0: Aynı kategori, yani o birinci olmuş. Aynı kategoride yarışan Dino Bajrik ikinci, Ahmet Stupak kısa üçüncülük elde etmiş. İsimleri de söyledik. Hem başüstü var, hem dik atlayış var. Yani enteresan atlayışlarda özellikle birinci, ikinci ve üçüncünün özellikle seçildiğini belirtelim. Mostar Köprüsü bizim için önemli.
1: Tabii.
0: 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa ediliyor. Ve o tarihten bu yana da bu yarışlar düzenleniyor. Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcuların katıldığını özellikle söyleyelim.
1: Evet.
0: Mostar şehrinin ruhu olarak biliniyor bu arada bu tarihi köprü. Ve 9 Mayıs 1993'te de Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu. Maalesef savaşlarda ilk yaralanan yerlerden, yani insanlar dışında bu tarihi yapılar oluyor. O da çok üzücü. Onu da özellikle belirtelim.
1: Evet, az sonra sohbetimize TRT Prodüktörü Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı da katılacak. Ama son bir şey paylaşalım. Bence bu çok kıymetli. Cezaevlerinin artık farklı şekillerde gündemde olması, Diyarbakır Cezaevi ile ilgili hafıza müzesi olduğunu biliyoruz. 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Bu konuyla ilgili detay var mı Yelda'cığım?
0: Var tabii. Bence de çok önemli. Senin söylediğin gibi Yasemin, bu Ulucanlar Cezaevindeki o ruhu biliyorsun, yani gittiğin zaman orada o cezaevinde kalmak zorunda kalan insanların çektikleri acıları az çok tahmin edebiliyorsun. Diyarbakır Cezaevi de bu anlamda gerçekten çok tarihi bir cezaevi ve onun da bir müzeye, aslında bir kültür kompleksine çevriliyor olması bence çok kıymetli. Hem junta dönemlerinin demokrasiye ve insan haklarına verdiği zararları gelecek nesillere aktarmış olacak. Hem de şehrin ihtiyaçlarına cevap veren, 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet verecek bu restorasyon çalışmalarının arkasından. Buna ilişkin de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir açıklama yaptı. Yapının hem junta dönemlerinin demokrasiye ve insan haklarına verdiği zararları gelecek nesillere aktaracağını, hem de dediğimiz gibi önemli bir hizmet merkezi olarak, kültür merkezi olarak hizmet vereceğini özellikle söyledi. Projeyle ilgili biraz değerlendirmede bulundu. 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında karar alındığını özellikle söyledi. Ve Hafıza Müzesi kültürel merkeze dönüştürülmesi yönündeki açıklamayla, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla çalışmaların başladığını söyledi. Özellikle 1980 dönemi bakımından son derece önemli, biliyorsun. Askeri darbe sonrasında junta yönetimi demokrasiyi askıya almıştı ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri en çok cezaevlerinde de yaşanmıştı. Dolayısıyla bu yapının demokrasinin ülkeleri ve toplumları nasıl geliştirdiğini anlatacak tarihi bir merkez olarak kurgulanmasında son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Diyarbakır cezaevinin ne tür anılara ya da ne tür mutsuzluklara ev
1: Tanıklık
0: sahibi
1: etti.
0: olduğunu, tanıklık ettiğini okumak isteyenler de bu anlamda çok fazla
1: Evet.
0: kaynak var. Onu da özellikle söyleyelim.
1: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi biz Kurtuluş Özyazıcı'yla The Odyssey filmi üzerine konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Memleket Treni programı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Kurtuluş Özyazıcı TRT prodüktörümüz ve Sinema Yazarları Derneği üyesi aynı zamanda da Odisey filminin üzerine konuşacağımı söyledik. Hoş geldiniz her şeyden
1: Hoş
0: önce.
1: bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biz
1: Bugün
0: teşekkür ederiz.
1: stüdyodayım.
0: Çok güzel. Hep telefon altındaydınız. Çok güzel oldu sizi görmek. Şimdi ben İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. O yüzden hani de Odisey deyince Homeros'un böyle

0: bin yıllarca önce yazdığı işte Odise'in, işte o Truva Savaşı'ndan dönüşün, ondan sonra tekrar İthaka'nın o krallığa kavuşmasının, hatta şehre bir dilenci şeklinde gelmesi falan. Gözümün
1: Dönmesi
0: önünde
1: değil
0: benim
1: mi?
0: onlar var, Kurtuluş Bey.
1: Hatta siz madem İngiliz dili ve edebiyatı mezunusunuz, muhtemelen filmin ismiyle ilgili de bir sürü tartışmanın da farkındasınızdır. Çünkü biliyorsunuz Odise, Odysseus,
0: Odysseus,
1: Ulysses,
0: evet,
1: Batı
0: Ulysses.
1: dillerinde Ulysses, Ulysses hatta olarak biliniyor. Daha doğu toplumları biz Odessa adıyla Türkçe'ye çevrilmiş zamanında. Ama bu filmle birlikte tekrar gündeme geldi. Ben filmi İngilizce altyazılı izledim. Odysseus olarak geçti. Ama filme hep Odise diyorlar. Böyle bir karışıklık da var aslında.
0: İngilizce'de ona Odysseus diyorlar.
1: Evet, Odysseus
0: Odysseus ya dedi.
1: aslında.
0: Evet. Şimdi Oscar ödüllü bir yönetmen olduğunu
1: Evet,
0: biliyoruz. Sir
1: evet.
0: Christopher Nolan'ın detayları ama sizden alalım.
1: Evet. Hem Christopher Nolan hakkında hem de bu film hakkında konuşabileceğimiz çok şey var aslında ama Nolan hakkında konuşursak öyle başlayalım. İngiliz yönetmen ama yıllardır Amerika'da sanırım Amerikan vatandaşlığı da var ama o başındaki Sir'den anlıyoruz ki bir İngiliz
0: İngiliz, evet.
1: geçmişi var.
0: Doğru.
1: Sinemaya 1990'lı yılların sonunda kısa filmlerle başlıyor ve bence çok güzel bir film takip filmiyle ilk uzun filmini çekiyor. Sonra bana göre hala benim bir numaramda yer alan Akıl Defteri Memento filmini çekiyor ki Christopher Nolan'ı dünyaya tanıtan film de bu oluyor aslında. Müthiş bir kurgusu var. Hafızasını kaybetmekte olan bir kişinin objelerin üstüne ne işe yaradıklarını yazarak hayatta kalma mücadelesi. Ama bunu anlatırken daha sonra Christopher Nolan filmlerinin hemen hemen hepsinde göreceğimiz ve bunda da gördüğümüz, Odise'de de
0: Nedir?
1: gördüğümüz bir kronolojik anlatım değil, hikayeyi sondan başa anlatıyor. Yani biz önce karakterin bugünkü halini görüyoruz, sonra yani hafızasını en çok yitirdiği halini, sonra yavaş yavaş başa doğru tıpkı Benjamin Button gibi hikaye geriye doğru akıyor ve çok zekice bir kurgu, zekice bir senaryo. Zaten genelde filmlerinin senaryosunu kendi yazıyor.
0: Bu
1: Dolayısıyla
0: bir üslup mudur mesela Kurtuluş Bey? Yani bir yönetmen için üslubu budur
1: tabii her
0: diyebilir
1: filmde bunu
0: misiniz?
1: yapamazsınız ama Christopher Nolan'ın bütün filmlerine bakın. Yani böyle bir iki istisna vardır tabii ama mesela Oppenheimer'da vardır, Odysseus'da vardır, geri dönüşler. Yani hikaye bir kronolojik anlatıyla ilerlemez.
2: Feedbacklerle
1: Evet,
2: sürekli besliyor.
1: feedbacklerle,
0: Flashback diyor değil mi daha
1: evet,
0: çok?
1: flashbacklerle, bir takım şeylerle, kişilerin anlattığı hikayelerle. Örneğin bu filmde, Odysseus'ta biz biliyoruz ki Troya Savaşı'na giden Odysseus gidiyor, İthaka'dan, memleketinden yola çıkıyor, savaşa katılıyor. Pek çok kişi dönüyor. Hatta kumandan Agamemnon bile dönüyor ama Odysseus dönmüyor ve bu onun dönüş macerası. Yani biz aslında onun
0: O 10 yılı mı anlatıyor
1: evet
0: bize?
1: evet onun nasıl döndüğünü izliyoruz. Ama tabii bunu izlerken kronolojik bir şekilde izlemiyoruz biz. Bir taraftan oğlunun onu bulma çabasını, bir taraftan İthaka'da yaşananları, bir taraftan Odise'nin başına, Odysseus'un başına neler geldiğini. Ama onun başına gelenleri de yine kronolojik
0: Karısını
1: izlemiyoruz.
0: da anlatıyor mu?
1: Penelope'yi mi? Çok az var.
0: Az mı?
1: Yani filmde tabii karakteriyle görünüyor ama çok geri planda. Çünkü özellikle film bir noktadan sonra belki filmi de bu kadar cazip kılan tabii çok yüksek bütçesi olan bir film. İşte canavarlar, tepe gözdür, ne bileyim kirkedir, yani
0: Doğru.
1: cadılar, devler, çok büyüleyici bir atmosfer işin içine giriyor. Zaten bence filmi güzel kılan unsurlardan biri de bu. Bir süre sonra aslında size bir masal anlatmaya başlıyor Christopher Nolan ama bunu anlatırken de yine kronolojik gitmiyor. Episod episod diyebileceğimiz işte Odysseus'un bu yolculukta başına gelenlerin anlatıldığı. Şurada şunu yaşadı, burada bunu yaşadı. Ha bakın işte dönüyor, dönüş yolunda. Ama öncesinde bunu yaşamıştı. O başkalarının da anlattığı.

0: flash
1: Oyuncular
0: belleklerle.
1: anlamında nasıl? Güçlü karakterler mi var?
0: Tabii bir kere Matt Damon var. Yani her filmiyle çok özel bir yerdedir. Ben hala onu Tom Ripley rolünde, Yetenekli Bay Ripley filmindeki rolüyle çok severim ama zaten çok iyi bir karakter oyuncusu. Ama onun dışında da iyi isimler var. Anne Hathaway var. İşte bu son yıllarda çok dizilerle adı duyulan Zendaya var. Yani çok görünmüyor ama Athena rolünde. İyi bir oyuncu kadrosu. Ama doğrusunu
1: Güzel.
0: söylemek gerekirse Christopher Nolan filmlerinde evet tabii iyi oyuncularla çalışır ama oyuncuya çok da görev kalmaz.
1: Tamam.
0: Çünkü
1: Hikaye çok
0: çok
1: güzel evet.
0: güzel
1: Kurgu çok
0: hikaye,
1: güzel.
0: iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi bir de şu da herhalde önemli. İşte bu yönetmen 2023'te en iyi film Oscar'ını kazanan
0: Oppenheimer'ın
1: Oppenheimer'dan
0: da yönetmeni.
1: sonraki ilk filmi olması
0: Evet,
1: da.
0: evet.
1: İkisi arasında süre çok az ama yani normalde Nolan'ın tarzı böyle miydi?
0: Aslında şöyle diyelim, Christopher Nolan özellikle Akıl Defteri'nde popülerliği yakaladı. Sonra Uykusuzluk, Insomnia'yı
1: İnsomnia,
0: çekti.
1: evet.
0: Ondan sonra artık büyük bütçeli filmler yapmaya başladı ve zaten şey hediye ettiler ona işte al Batman serisini yap diye. Üç filmlik bir Batman serisi yaptı. Batman başlıyor, Kara Şövalye ve Kara Şövalye yükseliyor. O 2000'li yıllardaki Batman serisinin yönetmeni Christopher Nolan. Sonra yapımcılığa soyundu. Ve şu anda sinema tarihini, sinema dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri. Yani Christopher Nolan bir taraftan film yönetmeye devam ediyor. Tıpkı konuşmuştuk Steven Spielberg gibi. Ama bir taraftan da işte başka projelerle mesela işte yine Batman projesi ama onun yapımcılığını yapıyor, üstleniyor. Onlara da devam ediyor. O açıdan çok böyle hadi bu yıl film çektim, seneye de bir daha film çekeyim modunda olabileceğini düşünmüyorum. Çok fazla işi var. Bir de o 250 milyon dolarlık bir filmden söz
1: Ama iki
0: ediyoruz.
1: film arasında 3 yıl var.
0: Bence iki filmi düşününce çünkü Oppenheimer'da çok büyük bir yüksek bütçeli bir filmdi. Bu da yüksek bütçeli bir film. O yüzden çok da şey anlaşılmaz değil. Yani makul. Zaten filmi izlediğinizde gerçekten çok büyük emek harcandığını
1: Yani
0: görüyorsunuz.
1: 3 yıl mesela böyle iki dev yapım için
0: Bence
1: mantıklı bir
0: normal,
1: süre mi
0: normal
1: işin
0: bence.
1: geçmesi?
0: Evet.
1: Anladım.
0: Yani bir yıl sonra da çekebilirdi bunu ama belli ki yani bir de artık biliyoruz bu gibi isimler yani fabrikasyon film yapmıyorlar. Her anlamda üstüne düşünülmüş sahneler. Mesela şimdi biraz tekniğinden konuşalım. 70 milimetre analog IMAX kamerasıyla çekiyor. Bu artık günümüzde yönetmenlerin kullanmadığı bir şey. Bir kere analog kamera yani o eskiden bildiğimiz makara filmlerle çekiyor. Onunla çekim yapmak çok
1: Zor.
0: zor çünkü baştan alacaksınız, baştan
1: Niye peki
0: alacaksınız.
1: böyle bir tercih var?
0: Daha kaliteli bir görüntü yakalamak. Aslında analog her zaman daha iyi bir görüntü sunar. Nedeni o. Analogla çekiyor. 70 milimetre de yine önemli. Çünkü normalde sinema filminin boyutu 35 milimetredir. Ve IMAX teknolojisi dediğimiz işte o çok daha iyi kamera görüntüsü, çok daha iyi ses. Tabii şunu da söyleyelim. Türkiye'de de IMAX salonları var ama Türkiye'dekiler dijital. Yani aslında biz tam şeyi izlemiyoruz. IMAX'te izlediyseniz bile tam filmi izlemiyorsunuz. Sahte bir IMAX izlemiş
1: Allah Allah.
0: oluyorsunuz. Evet.
1: O kadar
0: Yani
1: iyi.
0: dünyada zaten sayısı 15-20 civarında bildiğim kadarıyla.
1: O kadar
0: Çok
1: az.
0: özel bir teknoloji. Tabii
1: Evet.
0: bunu yakalamak, bunu büyük yönetmenlerle yapabilirsiniz. Çok arkanızda çok güçlü sponsorlar olacak ki ancak bu kadar yüksek bütçeli bir film çekesiniz.
1: Yani hani onun çekmesi ayrı, bizim izlememizle ilgili de
0: Tabii tabii
1: söylüyorsunuz
0: tabii
1: değil mi?
0: tabii biz de yani şu anda şöyle düşünün.
1: Buna uygun salon mu?
0: Tabii salon yani film salon değil film makinesi yok buna
1: Film
0: uygun.
1: makinesi yok.
0: Tabii çünkü bu analog.
1: Tamam.
0: Bizdekiler dijital. analog makinede, yani o makaralı makinede normalde izlememiz gerekir bunu. Ama zaten dünyada sayısı çok sınırlı bunların. O yüzden, ama biz de tabii ki IMAX olan daha dev ekran, daha böyle güçlü ses ekranlarında izlemeyi tercih ediyoruz.
2: Tam kalite izleyemiyoruz yani aslında.
0: Evet, evet.
2: Evet, maalesef.
1: Ama biz onunla bile mutluyuz.
0: televizyonda izlemekten iyidir. Çünkü değil mi? Bu filmleri biraz da yani salonda hem desteklemek izlemek lazım.
1: Değil mi?
0: Evet. Salonda izlemek her zaman daha iyidir. Yani peki, bir sinema sever için iyidir diye düşünüyorum ben.
2: Christopher Nolan artık bir klasikçi değil mi? Yani filmleri artık klasikleşmeye başlayacak bir yönetmen.
0: Her filmiyle bir kere çok iyi hikayeler, evet, anlatıyor. Şimdi ben belki en az bilinen filmlerinden biri, benim en sevdiğim filmlerinden biridir. Prestige diye iki sihirbazın öyküsüdür. Birbirleriyle ölümüne rekabet eden iki kişinin öyküsü. Yani müthiş bir hikaye anlatımı var.
2: Oyuncularını hatırlatır mısınız?
0: Oyuncularını yine hatırlayamayacağım, bakmam lazım.
1: Tamam. Ama hikayeyi ben anımsadım.
0: Çok güzel bir şey. Yine orada canlandıran, örneğin filmin sonunda anlıyorsunuz ki şey var. O güne, o ana kadar izlediğiniz pek çok şeyi açıklayabiliyorsunuz. Evet. Yani filmin sonunda ancak anlayabiliyorsunuz hikayenin gücünü. Dolayısıyla çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Oppenheimer öyle. İşte atom bombasının öyküsü, o tartışmalı ismi anlatırken yine tanıklıklar, bir taraftan mahkeme süreci, yine kırılan kronoloji, doğrudan gitmeyen bir zaman. Dolayısıyla Tenet öyle, işte başlangıç rüyalarla, yani bilim kurgu bu işin içinde. Interstellar var mesela, Yıldızlar Arası, bilmiyorum, o da paralel evrenle ilgili bir hikayeydi. Yani her filmiyle çok güzel şeyler anlatan bir isim.
1: Evet.
0: Ben büyük bütçeli filmlere böyle biraz mesafeli yaklaşırım çünkü şeyi çoktur. Cazibesi çoktur. Yani sizi tavlamak için.
2: Ortalama akla hitap eder.
0: Evet, her şeyi yapacak elinde çok koz vardır. Ama Christopher Nolan olduğunda tabii biraz daha taraflı bakıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya bu adam iyi iş çıkarır diyorsunuz. Evet. Şimdi siz kitabı biliyorsunuz, eseri biliyorsunuz. Evet. Zor bir eserdir çok. Ama o kadar güzel anlatmış ki, o kadar sadeleştirerek anlatmış ki o Odessa Destanı'nı.
1: O da çok önemli.
0: Gerçekten büyük bir başarı. Evet. Ben örneğin orada biraz bocalayabilir diye düşünüyordum. Ama o işte tepe gözdür, o kirkedir, onları o kadar güzel yansıtmış ki. Çok büyük bir edebiyat dehası olmanıza gerek yok. Destanı anlayabiliyorsunuz yani. Çok güzel. Güzel bir hikaye anlatıcısı.
1: Şimdi sevgili dinleyenlerim, şu da önemli. İngiltere merkezi Telegraph gazetesi de Odyssey'yi şimdiden yılın filmi ilan etmiş. Ve Metro gazetesi de yine filmin sinemayı sonsuza dek değiştireceğini yazıyor. Ve Times gazetesi filmi her anlamda bir başyapıt olarak nitelendirmiş. Dolayısıyla bize de galiba izlemek düşüyor.
2: O kadar iddialı mı? Sonsuza kadar değiştirecek.
0: Yani onu bilemeyiz artık. Günümüzde biraz fazla iddialı laflar onlar. Biraz herhalde filmin promosyonunu yapalım diye kurulmuş cümleler. Ama oyuncu kadrosu, işte filmin görüntüleri, biraz önce hatta dışarıda yapımcı arkadaşlarla konuşuyorduk. Oscar'ı alır falan dediğimizde, örneğin oyuncularda belki başrolü falan alır mı bilmiyorum ama görüntü yönetimi, teknik şeyler, ödüller, müzik, mesela müthiş bir müziği var. Ludwig Göransson yapmış. Yani onlar da Oscar ödülünü alacak gibi görünüyor daha şimdiden.
1: Evet. Şimdi Kurtuluş Bey, biz siz gelmeden önce biraz Cinder'in Düğününden de bahsettik. Siz izlediniz mi? Ya da biliyor
0: musunuz? Yok, hayır, hayır.
1: Toronto Film Festivali'nden bahsettik. Evet, Yelda ile ondan da bahsettik. Onu da, oradan da iyi bir sonuç çıkacağını umut ediyoruz hepimiz. İnşallah oradan da ödülle döneriz. Evet, çok değerliydi bu paylaşımlarınız bizim için. Her şeyden önce yaz sezonu biraz böyle ölü geçen bir dönemde. Ama mutlaka dikkatimizi celbeden bir noktada Odyssey'i izlemeliyiz.
0: Bence izlense iyi olur. Belki sinemayı sonuna kadar değiştirmeyecek ama.
1: Olsun,
0: izlenmesi gereken. Evet, bir de gerçekten o çok büyük bütçeli filmler yapılıyor ama içindeki hikaye o kadar güçlü olmuyor. Bunda güzel bir hikaye izliyorsunuz. Aslında bugüne kadar duyduğumuz masalların

0: Biraz da şeyleri var orada. Eş değer hikayeler var. Yani Yunan kültürü
1: Yunan
0: zaten
1: kültürü,
0: bu coğrafyada.
1: mitolojiyle
0: Evet,
1: ilgili değil mi
0: mitoloji çok
1: anlatılar
0: fazla.
1: var.
0: O yüzden birçok şeyde tanıdık gelecektir diye
1: Peki, çok
0: düşünüyorum.
1: teşekkür ederiz. Her şeyden önce sevgili Yelda Göktağ Arıkanoğlu, iletişim uzmanı, çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: teşekkür
1: Bugün de yine
0: ederim.
1: farklı bilgilerle bizi donattın. Ve Kurtuluş Özyazıcı bugün stüdyomuzdaydı. TRT prodüktörümüz ve Sinema Yazarları Derneği üyesi, bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Betül Yazar, Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırlıyorlar programı. Ali Şahin'le çalıştık teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz, dedi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin günlerdeki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'te ise mücadele devam ediyor. En düşük emekli aile 23.552 lira yükseldi. Emekli ailenin artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin gök vatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılması planlanıyor. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşim adasına düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler, dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğünü savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas'tan İspanya'ya düzensiz göç

0: girişiminde 18 kişi hayatını kaybetti. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ve spor, Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir ise Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF'da FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa, Paris ve Bakü 32, Kerkük 47, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24 ve Berlin 30 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hen gelene eğilem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Adalet Ağaoğlu imzalı Evcilik Oyunu adlı eserden söz edeceğiz. Öykü ve romanlarıyla tanınan yazarı tiyatro alanında ön plana çıkaran Evcilik Oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve evlilik kurumunu eleştirel bir bakışla masaya yatırır. Oyun, bireylerin toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri nasıl üstlenmek zorunda kaldıklarını ve bu rollerin yarattığı yapaylıkları sahneye taşır. Eserin temel kurgusu bir kadın ve bir erkeğin evlilik hayatını bir oyun gibi kurgulaması üzerine şekillenir. Yazar bu noktada gündelik hayatın sıradanlığını ve kalıplaşmış davranış biçimlerini absürt ögelerle birleştirerek izleyiciye sunar. Metin boyunca karakterlerin isimlerinden ziyade üstlendikleri roller ön plana çıkar. Bu durum, bireyin kendi özgün kimliğinden sıyrılıp toplumsal bir tip haline dönüşmesini temsil eder. Ağaoğlu, evlilik içindeki iktidar mücadelelerini, iletişim kopukluklarını ve sevginin yerini alan alışkanlıkları derinlemesine inceler. Karakterler mutlu bir yuva illüzyonu yaratmak için çaba sarf ederken aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yalnızlık yaşarlar ve yabancılaşma hissederler. Oyunun dili bu yabancılaşmayı vurgulayacak şekilde tekrarlar ve anlamsızlaşan diyaloglarla doludur. Oyun, toplumsal baskıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Kadın ve erkek figürleri, çevrenin ve geleneklerin onlardan beklediği ideal kalıplara sığmaya çalışırken, kendi gerçekliklerini kaybederler. Adalet Ağaoğlu, mülkiyet kavramının ve ekonomik sınıfların aile yapısını nasıl şekillendirdiğini de oyun boyunca sürekli hissettirir. Ev içindeki eşyalar bile bu oyunun birer parçası haline gelir ve karakterlerin yaşam alanlarını gitgide oyun boyunca kısıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz, dedi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Balıkesir Gömeç'in, Antalya Alanya ve Mersin Günler Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. En düşük emekli aile 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin gök vatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılması planlanıyor. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşim adasına düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf bunun bedelini ödeyecekler dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas'tan İspanya'ya düzensiz göç girişiminde 18 kişi hayatını kaybetti. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Fransa'da olağanüstü seviyedeki kuraklık ve sıcaklıklar yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Fransa'daki yangınlarda 4 itfaiye eri hayatını kaybetti, 230'dan fazla kişi de yaralandı. Ve spor, Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı.

Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF'ta FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa, Bakü ve Paris 32, Kerkük 47, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24 ve Berlin 30 derece. Haberleri dinlediniz.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamışlar.

Bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir tür

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz, dedi. Yeşil Vatan'ı savunan Alev Savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Günnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin gök vatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılması planlanıyor. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşim adasına düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf bunun bedelini ödeyecekler dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda

0: Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Fransa'da da olağanüstü seviyedeki kuraklık ve sıcaklıklar yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Fransa'daki yangınlarda 4 itfaiye eri hayatını kaybetti, 230'dan fazla kişi yaralandı. Ve spor, Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF'ta FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 32, Kerkük 47, Paris ve Bakü 32, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24 ve Berlin 30 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten ulaştırıyor, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması ümidiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam insanı sadece kendi ibadetlerinden sorumlu gören bir din değildir. Elbette namazımız, orucumuz, duamız, ahlakımız, kalbimizi temiz tutmamız bizim şahsi sorumluluğumuzdur. Ama bunun yanında komşumuza karşı merhametimiz, ailemize karşı görevlerimiz, ihtiyaç sahiplerine uzanan elimiz, toplumda adaleti, iyiliği ve kardeşliği çoğaltma çabamız da imanımızın hayata yansıyan tarafıdır. Müslüman olmak sadece iyi bir kul olmaya çalışmak değil, aynı zamanda iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir evlat, iyi bir anne baba, iyi bir vatandaş olma gayretidir. Bazen insan, ben kendi halimde yaşayayım, kimseye karışmayayım diye düşünebilir. Elbette kimseye zarar vermemek önemli. Fakat İslam bize bunun daha ötesini öğretiyor. Faydalı olmayı, iyiliği yaymayı, haksızlığa karşı durmayı, gönül almayı ve toplum huzuruna katkı sunmayı. Bugün İslam'ın hayatımıza yüklediği önemli bir dengeyi, birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuşacağız. Her hafta olduğu gibi, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldin.

0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, her zaman olduğu gibi programımızın bereketli olması için sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Bakara suresi 223, Enfal suresi 28 ve Kehf suresi 45. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara suresi 223, Enfal suresi 28 ve Kehf suresi 45. ayetleri dinledik. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Bugün birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuşacağız. Fakat konumuza geçmeden biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla başlayalım.
1: Hay hay inşallah. Bakara suresi 223'te Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, kadınlarınız size çocuk yetiştiren bir ekinliktir. O halde ekinliğinize dilediğiniz

Aman da dilediğiniz biçimde varın. Ancak mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapmayı ve kendi geleceğiniz için geliri hiç tükenmeyecek hasılat göndermeyi de ihmal etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, ona kavuşacağınızı bilin. Burada bir talimat veriyor. Resulüm, erişecekleri ilahi lütuflarla müminleri müjdele buyuruyor. Şimdi bu ayet-i celile özellikle kadınlarımız için çok değerli. Merhametin Allah katındaki simgeleri kadınlardır. Şefkatin, huzurun, aşkın, muhabbetin ana kaynağıdır kadın. Yaratılışı itibariyle o bir ekinliktir, tarladır. Madde boyutu değil, mana boyutuyla her şekilde tarladır. Onun bir bakışı dahi insanı abad eder manen. Kalbi anlamda, aşk anlamında, iman anlamında, ibadet anlamında, şuur anlamında, psikolojik rahatlama anlamında, pedagojik rahatlama anlamında, sosyolojik rahatlama anlamında, gerek bireysel ve gerekse toplumsal huzurun ana kaynağıdır kadın. Ama kadın

ve gerekse toplumsal huzurun ana kaynağıdır kadın. Ama kadın tersi de olabilir. Neticede erkekler için var olduğu gibi kadınlar için de cennet ve cehennem vardır. Burada Cenab-ı Hakk'ın lütfederek ima ettiği ahlaklı kadın, sebiyeli, seciyeli, karakterli, imanlı, ibadetli, aşklı, muhabbetli eşine sağlam anlamda hürmet ve muhabbet, çocuklarına karşı şefkat ve merhamet, birlik için, dirlik için, düzenlik için, yuva için, huzur için, mutluluk için büyük bir servettir kadın. Cenab-ı Hak kadını burada aslında övüyor. Kadın tarla derken, kadın ekinlik derken kadını yere vurmuyor, kadını en üste kaldırıyor. Sen benim dünyadaki kul fabrikamsın diyor. İmalat sende diyor. Yaratan benim ama onu vücuda taşıyan senin bedenindir diyor. Dolayısıyla senden o kul fabrikasından dünyaya zuhur edecek yavruna iyi ahlak vermekle yükümlüsün. Helal süt vermek zorundasın. İyi bir karakter işlemelisin. Dilin temiz olmalı. Gözün temiz bakmalı. Kulağın temiz duymalı. Yediğin içtiğin temiz olmalı. Ve sen o çocuğa irs yoluyla o manevi karakteri ne yapacaksın? Oturtturacaksın. Dolayısıyla yarın bu çocukların sana mihnet, meşakkat, sıkıntı, eziyet, keder olmaması için, dert olmaması için onun o ekinlik anı itibariyle, doğumu itibariyle onun ana kucağında besleyecek olan o karakteri, o doğruluğu, o dürüstlüğü verecek olan o ana sevgisini, baba sevgisini, kardeş sevgisini, abla sevgisini, amca sevgisini, dayı sevgisini, hala sevgisini, teyze sevgisini, o muhabbetleri, Allah sevgisini, Kur'an sevgisini, Resulullah'ın sevgisini, insanlara hürmetin sevgisini, muhabbetin sevgisini, toplumda nasıl yaşanır, nasıl davranılır, hangi davranışlar topluma zarar verir, hangi davranışlar toplumda seni abat eder, zengin eder, madden manen yüceltir, her şeyi anne verecek. Anne. Anne, anne, anne. Bak erkek için demiyor Cenab-ı Hak. Kadınlarınız diyor. Görevi ne erkeğin? Erkek görüntü itibariyle çok sert gözükür. Yürek itibariyle çok cesurdur. Kuvvet itibariyle kadından daha güçlüdür. Fakat akıl itibariyle kadın erkekten daha akıllıdır. Çünkü ilahi kudretin kul fabrikası o olması sebebiyle kadına ne yapacak? Hürmette bulunacak, erkek sevgide bulunacak, şefkatte bulunacak, merhamette bulunacak. İmkanlar nispetinde onu yedirecek, giydirecek, içirecek, gezdirecek, tozduracak. Onun dünyevi bir takım istek ve arzularını ama hayri noktadaki arzularını yerine getirecek. Ailenin en üst çatısıdır erkek. Ama ailenin çatısının altındaki duvarlar, kapılar, pencereler, halılar, koltuklar hepsi kadın elinden geçiyor çünkü. Kadın çok değerli. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, deminki aktardığım ifadelerin hemen akabinde şöyle. Enfal suresi 28'de. İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükafatın ise yalnız Allah'ın yanında olduğunu unutmayın. Ve'lemu ennemâ emvâlikum evlâdikum fitne ve ennallâhe indehu ecrun azîm. İfade buyurdu Cenab-ı Hakk'ın. İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Burada fitne kelimesi yer alıyor. İmtihan. Ama fitne şu boyutta da ele alınabiliyor işte. Demin arz etmeye çalıştığım konu. Eğer baba evin rızkını getiren ise ki öyle. Ama şimdi hanımefendiler de çalışıyor. Onlar da eve rızık taşıyorlar. Burada genel kaide erkeğin rızkı taşıdığını ifade ediyor. Diyor ki erkek helal lokma getirecek bir kere. Alın teriyle çalışacak. Alın terini dökmek suretiyle helal lokmayı getirecek. Çalmadan, çırpmadan kendisine verilen görevleri maddi ve manevi anlamda yerine getirecek. Diyelim ki bir kişi devlet memuru 8 saat bir dairede çalışacaksa oradan buradan sağdan soldan işte alışkanlıklar gereği de geç kalmayacak işine, zamanında gelecek, zamanında gidecek, elinde hiçbir iş olmasa dahi. Evinden iş yerine saat 8'de bulunacaksa mesela, iş yerinde 8'de olacak.

0: olacaksa, ya benim bugün işim yok zaten, geç de gitsem olur hesabı yapmayacak. Saat 8'de benim orada olmam gerekiyor kesinlikle. Çünkü bana verilen bu mesai için toplam maaşım buradan geliyor. Rızkım buradan geliyor. Çoluk çocuğuma ben bu rızkımı harama çeviremem. Helal lokma götürmem gerekiyor. Sabah 8'de işimde olacağım. Akşama kadar hiçbir iş yapmasam dahi o devlet dairesinde, o koltukta, o masada olmam gerekiyor. İşçi de aynı şekilde. Bugün benim saat 8'de işim var, bina yapıyorum. Müteahhit dedi ki, arkadaş biz yarın saat 10'da işe başlayalım. Sorun yok. Müteahhit dedi ki, arkadaşlar siz saat 8'de işin başınızda olun. Ola ki kum geç gelebilir, çimento geç gelebilir, demir geç gelebilir. Ama siz saat 8'de orada olacaksınız. Evet, sen saat 8'de orada olacaksın. İşte demir geç gelebilir, işte çimento geç gelebilir diye. Nasıl olsa saat 10'da 10.30'da gelir. Boş ver ya, ben de 10 10.30 gibi gideyim. Hayır. Bu senin kazancını harama çevirir herhalde. Böyle bir alı teri yok. Dolayısıyla bir kere babalar, çalışanlar çocuklarına ve kendilerine helal lokma yedirmeliler. Fitnenin en büyük sıkıntısı burada. Helal lokma ya da haram lokma.
1: Ana babanın evladına karşı sorumluluklarının en
0: En büyüğü.
1: önemlisi bu aslında.
0: En büyüğü.
1: Helal lokma
0: Tabii
1: yedirmek.
0: helal lokma. Çünkü rızkınız helal değilse başınız beladan kurtulmaz. Eğer haram bir lokma girmişse bir evladın boğazından ve bunu göre göre bile bile hala bu haram lokmalar o çocuğun boğazından gidiyorsa, sen ondan iyi bir karakter bulamazsın. Sen onda iyi bir ahlak göremezsin. Sen onda doğruluk, dürüstlük bulamazsın. Yalana bulaşır, hileye bulaşır, kötüye bulaşır, kötü arkadaşa bulaşır. Şeytanın tuzağına düşer kısaca. Cenab-ı Hak diyor ki, ben sana o evlatları verdim. O evlatların senin için bir imtihan. Onların fitne olmaması için. Yarın senin başına musibet, bela, sıkıntı açmamaları için. Sana bir keder getirmemeleri için öncelikle helal lokma vereceksin. İki, Allah'ı tanıtacaksın. Resulullah'ı tanıtacaksın. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl hemen hemen 1-1,5 ay camilerde kurslar açıyor, değil mi? Bu kursları niye açar Diyanet? O din görevlileri istirahatini terk ediyor. Zaten namazlarını kıldırıyor. Görevini zaten yapıyor hakkıyla. Evinde çoluğuyla çocuğuyla sabah kahvaltısını iyice yapmasın. Öğle yemeğini adam gibi yemesin. Akşam yemeğine niye yorulsun yani din görevlisi? Senin için yoruluyor. Talimat gelmiş kendisine. Camide kurs açmış. Yani senin görevinle o camiye çocuğunu götürmen. Çocuk kitap okumuyor. Sen ona Allah'ı yeterince zaten anlatamıyorsun. Senin ona zamanın da yetmiyor, ilmin de yetmiyor. Dolayısıyla yenge hanım, hanımefendi de belki o mahiyette yeterli değil. Fırsat ganimet. Yani camiye çocuğunu getirmen de senin kaybın ne? Senin zenginliğin olacak, fakirliğin olmayacak. Camiye çocuk geldiği zaman oradaki din görevlisi sadece Kur'an öğretmiyor. Orada Allah sevgisini öğretiyor, anne sevgisini öğretiyor, baba sevgisini öğretiyor, kardeş sevgisini öğretiyor, vatan sevgisini öğretiyor, bayrak sevgisini öğretiyor, ezan sevgisini öğretiyor, ölümü anlatıyor, cenneti ve cehennemi aktarıyor, dürüstlüğü anlatmaya çalışıyor, doğruluğu anlatmaya çalışıyor, yalanın ve hilenin insanların başına açabilecek felaketlerden bahsedebiliyor, farklı farklı çocuklara yönelik onların alabileceği kapasitede cümleler kurmak suretiyle tatlı tatlı hikayeler aktarıyor. Fakat çocuğunu götürmüyor. Bir mahallede 1.000 hane var. Oraya gelen çocuk sayısı 30. O 1.000 haneyi muhtarlıkta araştırdığın zaman her ailenin en az bir tane, belki iki tane 10 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuğu vardır. Dolayısıyla herkes o camiye o çocuğu getirdiği zaman orası çocuktan cennet bahçesi olacaktır.
1: Kıymetli hocam, bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim inşallah.

0: evlatsa öncelikle güzel İslami bir isim konulması, ikincisi erkek çocuğun sünnet edilmesi, üçüncüsü askere gönderilmesi, dördüncüsü evlendirilmesi.
1: Evlendirilmesi.
0: Kız çocuğu için de güzel bir isim konulması, daha sonra yetişkinliğe erdiğinde evlendirilmesi. Günümüzde sosyal medyanın da tabii çok büyük bir etkisi var. Bazı anne babaların orijinal isim arayışında olduklarını görüyoruz. Orijinal olsun, pek duyulmamış olsun ama dikkat çekici olsun diye çok farklı isimler koyuyorlar çocuklarına. Bunların bir kısmı da İslami değil. Hatta bazılarının anlamları bile yok. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Valla işte annenin babanın görevlerinden bir tanesi öncelikle müminliğini ortaya koyacak. İnsanların isimleri, insanların karakter yapısında mutlaka etkileri var isimlerin. Adının karakteri üzerinde
0: Evet.
1: mutlak etkisi var.
0: Hatta bir kader boyutu var.
1: Tabii. Dolayısıyla Allah'ın hoşuna giden isim çok elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de nice isimler var. Hazreti Resulullah'ın hayatında eşlerinin, çocuklarının, evlatlarının nice güzel isimleri var. Yani çiçek isimleri var. Hepsi Allah'ın yarattığıdır ama bazı böcekler, bazı hayvanatı yılan ismi konulmaz mesela. Ama
0: Evet.
1: aslan ismi koyulmuş
0: Hı.
1: mesela. Değil mi?
0: İsterseniz
1: Evet.
0: zenginlerin fakirlere karşı sorumluluklarını da konuşalım.
1: Evet. Tabii toplumsal barışı sağlamak için Allah Teala Hazretleri zekatı emretmiş. Sen de benim kulumsun, fakir de benim kulum. Sen sana verdiğim zenginlikleri aklını kullandın, ilmini kullandın, irfanını kullandın, büyüttün, geliştirdin. Tamam, bu senin değil. Sen ölümlüsün. Öldüğün zaman seni kabre koyduklarında 12 metrelik bir bezle geleceksin. Asıl senin zenginliğin bana olan imanın ve ibadetlerindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sen benim hoşuma gidecek, benim rızamı sana kazandıracak olan amellerinin sağlam yap, zekatını hakkını ver, bulunduğun devletin hakkını ver, vergini sağlam öde, çevrendeki akrabalarını, yakınlarını, sıkıntıda olanlarını gözet ve elin açık olsun, gözün açık olsun, cömert ol. Çünkü ben cömert kullarımı severim. Bir kere zenginin görevlerinden bir tanesi bu. Ama sadece namazsız, oruçsuz, zekat vermesi yetmez. Namaz da kılacak. Hiç çaresi yok. Namazsızsan eğer batık gemi gibisin sen. İçinde tonlarca altının olsun, incilerin olsun, mercanların olsun. Yani batık gemi gibisin kardeşim sen. Ayağa kalkmak istiyor musun? Okyanusta yeniden yol almak istiyor musun? Evet, namazı kılacaksın. Ondan verdiğinde de kimse hayır görmez. Çünkü zekat dediğin şey ilahi bir emirdir. Allah'a olan samimi imanınla onu vereceksin. Bir kere bu şart. İki, aşkınla vereceksin. Üç, ben bundan Cenab-ı Hak bir vereceğim 70 ikram edecek. Pazarlık etmene gerek yok. Rabbi Teala'ya bırak onu. O 70 de verir, 170 de verir, 570 de verir, hiç fark etme. Sen bilemezsin onun nereden geleceğini. İki, sadaka ver. Sadaka senin başının belaları, sıkıntılarını ortadan kaldırır. Sadaka senin etrafına gelen insanların sana nazarını ortadan kaldırır. Sadaka etrafına gelecek bir takım şer insanların karınlarını doyurursan sana dost olur. Hani seni ısırmaya gelen köpeğe biraz ekmek ikram edersen aslında seni ısırmak için geliyordu içgüdüsüyle. Sen de elindeki poşetten çıkarırsın ekmeği ya da onun yiyebileceği ne varsa önüne hemen koyarsan sana dost olur o köpek. Sana zarar vermez. E şimdi seni kıskanan insanlar vardır etrafında. Nereden kazandı bu adam? Nasıl kazandı bu adam? Bu adamı nasıl biz kendi menfaatimizi alabilecek bir yapıya nasıl ulaştıracağız? Bu adamın içine nasıl girmeliyiz? Hesapları yapan bir sürü akrabalar, yakınlar, komşular vardır. Belli
0: Evet.
1: olmaz.
0: Kıymetli hocam, Cenab-ı Allah'ın bire karşılık 10 vereceğinin vaadi var.
1: Evet.
0: Şöyle buyuruyor: kim bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır.
1: Evet.
0: Kim de bir kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır ve onlara haksızlık edilmez. Cenab-ı Allah burada da çok merhametli. Bir günahın karşısında bir ceza ama bir iyilik yaptığında, bir sadaka verdiğinde onun 10 katı.
1: Bir hasene 10 hasene.
0: Evet.
1: Tabii
0: Ne
1: bir
0: kadar
1: on.
0: güzel bir
1: Tabii.
0: şey.
1: Bazı nokta 1'e 70 de gönderiyor Cenab-ı Hak da. Fakat hadis-i şerif öyle. Ya iyiliğin zor tarafı yok ya. İyilikten maraz doğar diyorlar ya bazen. İyilikten maraz doğar. Bu kötü bir
0: Uydurma bir söz.
1: tabi, uydurma ya. Yani sen iyiliği yapacaksın, bir kere o marazlığı ortadan kaldırmak için yaptığın iyiliği unutacaksın.

0: Evet.
1: Sen unutmadığın için maraz doğuyor. Ben sana filan zamanda şöyle yapmıştım da esenlerinden tutmuştum da utanmıyor musun da falan. E kardeşim sen o zaman bu iyiliği bana keşke yapmasaydın ya. Ne yüzüme vurur durursun? Ben insanım neticede. Olmuştur. Niyetimde sana nankörlük yapmak yoktur ama bir anda bir beşer olarak bir yanıldım yani. Bir cümle sarf ettim. Özür dilerim ama. Keşke ama yapmasaydın. Yani keşke benim yüzüme bunu çalmasaydın.
0: Evet. Yaptığı iyilikleri
1: İşte
0: yüze
1: maraz
0: vuranlar
1: bu.
0: var. Evet, maalesef.
1: Hastalık bu. Seni de hasta ediyor, beni de hasta ediyor. Vereni de hasta ediyor, alanı da hasta ediyor.
0: Evet.
1: Sorun orada yoksa. Verme o zaman, yapma. Ben demin dedim ya hani bir kere namazı olmayan bir adamın imanda sorunu var demektir. İhlası zaten yoktur. Samimi de değildir.
0: Kıymetli hocam, özetle namazsız Müslümanlığın olmayacağını
1: E
0: söylüyorsunuz.
1: olmuyor, olmaz yani. İmanı gollik bir iman derler büyükler. Sakat iman. Allah'ın el verdiğini alıyorsun, yiyorsun yani. Kardeşim ya şu gözünün sadece şuradaki kipinin karşılığını veremezsin. Şu kaşının karşılığını veremezsin.
0: Mümkün değil.
1: Yani yaratamazsın da, yapamazsın da. Mümkün değil yani. Niye peki altından kalkamayacağın şeylerin altına girersin? İman etmekle yükümlüsün zaten. Ahiret var. Ve bil ahiretü hüm yokinun. Kur'an-ı Kerim'de fit dünya vel ahira. Yani bir sürü. Cenab-ı Hak hem dünyayı ahiretle beraber ikisini hem dünyayı ahiret birlikte zikretmiş. Çok yerde Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bunları boşuna mı zikretmiş? Dünyadan ahirete taşınacaksın demektir. Seni uyarıyor. Dünyada ne yaparsan ahirette onun karşılığını göreceksin. Ne ekersen onu biçeceksin demiyor mu? Diyor.
0: Evet.
1: E peki namazsız bir insanın ahlakında sorun var mıdır? Vardır. Çünkü içkiye meyyal olabilir. Hiç içmese de bir topluma girer. Orada toplumda size hemen ikram ederler. Ya zaten namazın yok, niyazın yok. Şuradan bir kadeh içsen ne olur? Sarhoş olmasın, bir şey olmasın. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Hükmünü ortadan kaldırmış olursun. Öyle bir kadeh alırsın, sonra ikinci kadehe bulaşırsın. Ondan sonra başka bir yerde bu sefer kendi şişeni kendin alırsın. Ondan sonra bir kız çocuğuna 1,81 promil alkolle vurursun. Felç olmasına sebep olursun. Evine gidersin, evini tarumar edersin. Sokağına gidersin, sokağını tarumar edersin. Kimsenin güveni kalmaz sana. Kimsenin sana itibarı olmaz. Ama namazlı insan ki biz o namaz derken Maun suresindeki feveylülil musallinellezine hum kısmından bahsetmiyoruz. Yani onları siz namazda görürsünüz ama onlar namaz namaz değildir kısmından bakarak söylemiyoruz. Gerçek iman ehlinin namazını konuşuyoruz. O namaz kılan ki yalan söylemez. O namaz kılan ki haram lokma yemez. O namaz kılan ki onun bunun hakkına tecavüz etmez. O namaz kılan ki hangi meslek dalında olursa olsun haram lokma asla ne kendine ne eşine ne çocuklarına götürmez.
0: Evet.
1: O namaz kılan Allah'tan korkar. O namaz kılan ki ahiret hayatını anlamıştır. O namaz kılan ki dünyanın da bir azabı, ahiretin de azabının varlığına inanır. O namaz kılan ki dünyada Allah bana bu cezayı vermese bile ahirette benden bunun hesabını soracaktır imanına ermiş kişidir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onun elinden, dilinden, gözünden, kulağından, belinden kimseye zarar gelmez. O Allah ile her an buluşmuş haldedir. O Allah ile lütfu ihsanını Cenab-ı Hak'tan manen alan kişidir. Onda asla gönül dünyasında tartışması yoktur. Var mıdır ki, yok mudur ki şüphesi yoktur onun imanının. Çünkü namaz ehlinin imanında şüphe olmaz.
0: Kıymetli hocam, birbirimize karşı sorumluluklarımızdan biri de emre bil maruf, nehyi anil münker. Ne
1: Evet.
0: demek? Sevgili dinleyicilerimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak manasına
1: Tabii.
0: geliyor. Yani bir Müslüman, Cenab-ı Allah'ın emrettiği namazı kıl, orucu tut, zekatı ver. Eğer halin vaktin yerindeyse, durumun müsaitse, hacca git diye ikazda bulunması emre bil maruftur. Değil mi kıymetli
1: Tabii
0: hocam?
1: tabii ibadetler kısmında da öyle, ahlaki kısımda da öyle. Evinde sana kimse karışmaz kardeşim. Bir kere bunun altını çizmeliyiz. Akrabanın içerisinde sana baban karışır, annen karışır, kardeşin karışır, amcan karışır, dayın karışır, yengen karışır, teyzen karışır, halan karışır. Onlar senin büyüğün. Onlar çünkü bu hayatı gördüler.

0: kime hangi şeyden zarar geldiğinin farkındalar. Seni de bağırlarına bastıkları için, canlarından, kanlarından olduğun için sana da bir takım manevi zararlar da gelmesin diye seni güzellikle ikaz edebilirler. İki, toplum içerisinde eğer girdiğiniz zaman toplumun haya, edep bakımından, ahlak bakımından bayansanız erkeklerin dikkatini çekmeyecek mahiyette giyiminiz daha hoştur. Erkekseniz bayanların, kadınların dikkatini çekmeyecek derecede edep ve hayanızı örtünerek yola çıkmanız sizin için çok uygundur. Hem dua alırsınız, hem bereketlenirsiniz, hem sizin o yapınızla başka insanlara da örnek olmuş olursunuz. İnsanlar bazen diliyle konuşurlar, ikaz ederler. Bazen de davranışlarıyla sizi ikaz ederler. Bazen de bakışlarıyla sizi ikaz ederler. Hiç konuşmasalar bile. Siz o bakışın hangi anlamı taşıdığının farkına varırsınız.
1: Muhterem hocam, rahmetli Barış Manço'nun güzel bir sözü var. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir demişti.
0: Eyvallah.
1: Hakikaten tatlı dil, güler yüz o kadar önemli ki. Yani birine bir şey söylerken, ikazda bulunurken o kullandığımız dil, üslup o kadar çok önemli ki o insanı yola da getirebilir, yoldan da çıkarabilir.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla sözlerimizi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Sosyal medyada birileri bir yanlış yaptığı zaman maalesef o kadar kötü yorumlar yapanlarla karşılaşıyoruz ki o insanı çıldırtıyor.
0: Ya.
1: Küfürler, hakaretler, bunları yapmamalıyız. Mümkünse çok güzel bir üslupla söylemeliyiz. Mümkün değilse hiçbir şey yazmamalıyız.
0: Cevap vermemek lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: insan bir şekilde hatasını anlayacaktır. Kıymetli hocam, bir programın daha sonuna geldik. Sizinle bugün birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuştuk. Önemli bilgiler aktardınız. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin inşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep An'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşm Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler, dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye

Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Gülistan 9 soruşturmasında 5 tutuklama. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonlarının mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyete daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi. Ve spor. Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'i 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF'da FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Paris ve Bakü 32, Kerkük 47, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24, Berlin 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin sesi radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber bugün 30 dakika içerisinde yine Anadolu'nun benzersiz topraklarını mayalıyor olacağız. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Evet, bugün Anadolu'yu mayalayacağız ama çok önemli bir konuğumuzla Anadolu'yu mayalayacağız. Mikrofonumuzun karşısında Mustafa Afacan var. Aslında o bir arkeolog. Siyez'e yeniden hayat veren, Siyez'i yeniden sofralarımızla, düşüncelerimizle buluşturan, Kastamonu'dan bize merhaba diyen Mustafa Afacan hem yazar, hem çizer, hem bir çiftçi, hem bir sosyal girişimci. Dahasını kendisiyle konuşacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mine Hanım.

0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Ben de bütün dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum.
0: Şimdi Mustafa Bey, size şunu sormak isterim. Tapduk Emre diyor ki Anadolu diyor bu kadar nasıl hızlı Türk yurdu oldu diye soranlara, çünkü diyor Türkler Orta Asya'dan gelirken yanlarında Maya kelamını getirdiler. İşte diyor o Maya kelamı aslında Türklerin ziraatçılıktaki hem becerileri, deneyimleri hem de aynı zamanda Türklüğün özü olan çalışkanlık ve disiplindi. Şimdi nasıl ki binlerce yıl önce Anadolu tarımla mayalandı ve Türklüğü her yerde yeniden yeşerttik, siz de esasen 20 yıl önce kadar, sanırım beni düzeltirsiniz yanlışsa,
1: Evet.
0: Kastamonu'da Siyez'i yeniden toprakla buluşturarak bir tohumla Anadolu'da yeniden bir mayayı tutmaya başladınız. Bu mayaya kimileri sağlıklı beslenme diyor, kimileri yeniden köklere dönmek diyor. Neydi bu maya, Siyez mayasıyla? Siz yeniden neyi mayaladınız?
1: Mine Hanım, çok güzel bir giriş yaptınız. Maya dediniz. Tabii o mayayı tutturmak için de özellikle Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında bir de bunun içine irfanı katmak lazım. Hikmeti katmak lazım. Yani bu maya ancak doğru ellerde olursa bir anlam taşıyor. Yanlış ellerde olursa o kıymetini kaybediyor. Ve Anadolu insanı gerçekten o mayayı o ilim ve hikmetiyle, akıl ve becerisiyle ve geleneklerine bağlı olarak tümüne Anadolu irfanı diyebiliriz. Bunu mayaladı ve bu mayadan da bu irfandan da tabii Kastamonu'da nasibini aldı. Ve artı bu mayaya da Kastamonu insanı da bir emek verdi. Şimdi Siyez buğdayının biliyorsunuz şeyi tarihi işte çok öncelere 12 bin yıllara gidiyor. 12 bin yıllara gidiyor ama zaman içinde bu buğdayın da diğer buğday çeşitleri karşısında yeni gelişen buğday çeşitleri karşısında rekabete dayanamamasıyla bir şekilde gündemden düşüyor. İşte Anadolu insanının, Kastamonu insanının bu Anadolu irfan dediğimiz o geleneksel kökleriyle bu mayayı ama kaybetmiyor ve yeniden mayalıyor. Ve işte o maya, o 12 bin yıllık maya bugün yeniden günümüzde bir şekilde yaşıyor. Ve aslında bizim burada 20 yıl önce ortaya koyduğumuz şey bir şeyi bulmanın berisinde bir şeyi fark etmek olarak aslında anlattırdır. Fark etmek ve anlatmak ve bunu tanıtmakla alakalı bir şey. Yoksa bizim bölgemizde Kastamonu'da o maya sizin deyiminizde hep vardı, hep varlığını sürdürdü. Ama biz bunun tırnak içinde diyeyim belki değerini çok anlatamadığımız için 20 sene önce bu sanki yeniden ortaya çıkmış gibi oldu. Ama bu hep vardı.
0: Peki bir şey soracağım. Tabii bizi şimdi dinleyenler için aslında Mustafa Afacan Türkiye'de hiç kimsenin işte yerel buğdaylar, yerel tohumlar gibi konuları gündeminde yokken Anadolu'nun çok eski buğdayın atası dediğimiz Siyez buğdayını yaygınlaştırdı. Elindeki tohumu o bölgede bir farkındalık yarattı. Siyez buğdayından yapılan ekmekle ilgili bir farkındalık yarattı aslında. Bugün ekmeğe dair konuştuklarımızın pek çoğu esasen sizin oradaki ektiğiniz o tohumlar sayesinde oldu. Biraz bu noktada Kastamonu ekmeğinden bahsedelim mi? Kastamonu
1: Tabii.
0: ekmeği de bütün Türkiye'de biliniyor. Alameti farikası nedir?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani ülkemizde şu an dünyada yaklaşık 27 tane yabani buğday türü kaldı. Bunların 20 tanesi Kastamonu'da. Aslında Anadolu'nun dört bir tarafında bu 20 buğday türünün farklı şeyleri var. Burada bizim işte Siyez'i tabii farkına varmamız ve bu Siyez'i bir yerel kalkınma argümanı halinde düşünmemiz de daha öncesinde hayvan yemi olarak kullanılan, çoğunluğu hayvan yemi olarak kullanılan bir miktarı efendim şey olarak işte bulgura çevrilen ve de aile içi işletmeler işte pazarlarda yok parasına satılan buğdayın bir şey olması lazımdı.

0: bir katma değerli ürün haline dönmesi lazımdı. Ve burada da işte Siyez'den elde edilen işte buğdaydır, ekmektir, işte undur. Şimdi son zamanlarda kurabiye, galeta gibi. Bu bir şey haline döndü. Yani bir kalkınma aracı haline döndü. Özellikle kadınların ekonomisinin gelişmesinde, onların istihdamında bir araç haline geldi. Kastamonu ekmeğine gelirsek tabii Kastamonu'da şey çok farklı ekmekler yapılıyor. Yani bizim hemen hemen 20 ilçemizin 20'sinde de birbirinden çok farklı hem fırın ekmeklerine yani ocak ekmeklerine hem de sac ekmeklerine rastlayabilirsiniz. Yani bu sayılarla hani 10 tane 20 taneden de fazla ekmekler var. Yani sahil bölgelerimize gittiğiniz zaman mısır ekmeği var. İşte iç bölgelere geldiğiniz zaman bilmem somun ekmekler var. İşte bir tarafta yufka dediğimiz veya işte lavaş diye bilinen sac ekmeklerimiz var. Şimdi son dönemde de özellikle Siyez ekmekleri hem üretimi çok fazlalaştı hem de talebi çok arttı. Yani bunda da işte ne var? Bir bunun yapımıyla alakalı işte odun ateşinde yapılması, işte taş fırınlarda yapılması ve işte kullanılan malzeme, kullanılan un ve buna bir de tabii kullanılan maya da çok önemli. Yani ekşi mayanız yoksa tabii ekmeğin lezzeti, sağlığı siz benden daha bu konulara vakıfsınız değişebiliyor. Ve bir de bunun bütün tabii bunun yanında yani o ekmeklere lezzet veren şey o geleneksel bilgiyle bunun yoğrulması, bunun bekletilmesi, efendim bunun mayalandırılması. Yani böyle 4-5 tane farklı aşamadan geçtiği zaman bir üretim ve üretimin her aşaması da geleneksel bilgiyle hani günümüzün modern belki bilgisini bir şekilde harmanladığı için bu anlamda bu lezzeti kazanıyor. Ve dediğiniz gibi yani şehir dışında da işte görüyoruz çoğu fırınlarda işte şeylerde yapılıyor. Ve ister işte Siyez unlu olsun, ister mısır unlu olsun, ister ne bileyim farklı bizim kepekli eski köy unları dediğimiz işte su değirmenlerinde, taş değirmenlerde çekilen unlardan yapılan ekmekler olsun. Ve bunlar bir de işte taş fırında, odun ateşinde ve ekşi mayla yapıldığı zaman Kastamonu ekmeklerinin alemi farikası buradan ortaya çıkıyor.
1: Evet. Peki Mustafa Bey bir şey soracağım. Benim anneannem derdi ki değirmen de dert öğütülür. Şimdi Kastamonu'da da değirmenler var. Hala da hatta suyla çalışan değirmenler var. Değirmen kültürünün bölgede bir etkisi var mıdır hayata?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi değirmenler işte bildiğimiz eskinin un fabrikaları. Yani bizim mesela 5 değirmenler diye şeyimiz var, bir bölgemiz var. Yani 5 değirmendir işte oradaki değirmenlerden şeyin alan ve değirmenler tabii yani günümüzde o kültür yavaş yavaş mecburen ortadan kalkıyor. Ama geçmiş dönemlerde değirmenler bir şeyin yanında hani bir üretim, un üretim tesisinin olmasının ötesinde aslında hayatın bir şekilde etrafında döndüğü birer sosyal tesis de diye de düşünebilirsiniz. Yani insanlar oraya işte buğdaylarını öğütmeye geliyorlar ama yani orada buğdayı işte sabah getiriyorsun, bilmem akşama kadar sıraya giriyorsun. Efendim şeyin değirmenin unu öğütmesini bekliyorsun ve orada aslında bir şey de oluşuyor, bir sosyal ortam oluşuyor. Ve insanlar, komşular veya çevre köylerden gelen insanlar arasında bir iletişim de oluşuyor. Yine orada yemekler yeniliyor. Yani çünkü bekleme süresi olduğu için hani oradaki oranın bir kültürel tutkal, kültürel bağlam özelliği veya bir kamuoyu oluşturma özelliği değirmenlerin çok fazla. Ama işte gelinen tabii süreçte endüstri karşısında değirmenler ne yazık ki şeyini kaybediyor. Yani hem üretimdeki yerlerini kaybediyorlar hem de o sosyal doku içerisindeki yerlerini kaybediyorlar. Öbür tarafından işte değirmen aynı zamanda dert öğütme şeyi diyorsunuz işte su değirmeninde buğday öğütürken o geçen dakikalar, geçen zaman içinde onu öğüten insanın da kendisi de bir dertleşme zamanı da oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden hatta Mevlana'nın da buna yönelik şeyleri de vardır, sözleri de vardır. Yani değirmenin işte üretim yeri dedik, sosyal dokuyla alakalı yer dedik. Bir de sizin bu altını çizdiğiniz felsefik tarafları da var. O yüzden değirmen deyip geçmemek lazım.
1: Evet, hatırlarsanız Mustafa Bey, Maskeli Kedi'de de aslında değirmencinin üç oğluna vasiyeti var.
0: Evet.
1: Öyle de bütün dünyada da esasen antik zamanlarda da mitolojide de yeri var diyebiliriz. Peki, şimdi tabii sizin bizi dinleyenlere Mustafa Bey aynı zamanda bir arkeolog. Kültürü de anlatıyor. Çok da güzel yazılar yazıyor. Felsefik tarafı olan, kültürel bağları, bağlantıları çok da güzel mühürlediği. Bir şey soracağım. Şimdi Kastamonu'nun Osmanlı'da da bir yeri var, değil mi? Önemi var. Nedir?
0: Kastamonu'nun Osmanlı'da da önemi var. Osmanlı'dan önceki beylikler döneminde de çok özel yeri var. Ondan öncekindeki Bizans ve Roma dönemlerinde de çok özel yerleri var. Yani özel önemi var diyeyim. Yani mesela Roma döneminde işte Pompei Polis, bizim Kastamonu Taşköprü ilçemizdeki şu an kazıları devam ediyor. Yakında ören yeri statüsü de alacağını inşallah düşünüyoruz. O zamanlarda burası hem bir idari merkez olduğu gibi, yani M.Ö. 60'lı yıllarda, M.Ö. sonra 2. yüzyıla kadar giden zamanı söylüyorum, hem de o bölgenin dini bir alanı, piskoposluk daha sonra başpiskoposluk haline geliyor. Yani ve yine orası öyle bir idari merkez oluyor ki Roma İmparatorluğu'na işte ihracat bile yapılıyor bizim bu bölgeden. Yani onun ta öncesinde gidersek, yani Troya Savaşı'na Kastamonu'dan da Kastamonu'lar kattı. O zaman Paflagonyalılar diye ve bu İlyada'da da geçiyor. Yani burada bir şey, ta bizim bu bölgenin milattan önce işte 1000 yılında, 1200 yıllarında Troya'da Anadolu savunmasına, Anadolu vatan savunmasına katkı vermesi gibi bir özelliğimiz de var. Belki de o yüzden, yani hem Osmanlı'nın en güvendiği, devamlı yanında olan bir bölge olması yanında, aynı zamanda da işte Cumhuriyet döneminde de biliyorsunuz, yani İstiklal yolumuzda bu kanılarla istiklalin ve istikbalin devamlı yanında olmuş bir şey, bir yöre.
1: Mustafa Bey, çok özür diliyorum.
0: Evet.
1: Bu dediniz ya, hani o yüzden güvenilir bir yer. Peki Şapka müzeniz var.
0: Evet.
1: Bu niye acaba orası seçilmiş? Atatürk'ün?
0: Şimdi şöyle anlatayım. Bizim Kastamonu'nun milli mücadelede destek vermesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Gözüm cephede, kulağım İnebolu'da" sözüyle ifade ediyor. Yani gerek İstanbul'dan, gerekse işte deniz yoluyla, işte başka dost ülkelerden Anadolu'ya girecek olan insan ve cephanenin yegane giriş kapısı İnebolu. Ve bu İnebolu'dan giren cephane de bizim Şehit Şerife Bacı da sembolleşen kahraman kadınlarımızda, kahraman insanlarımızda, o İnebolu'ya gelen cephane Ankara'ya kadar götürülüyor. Buradaki bizim Kastamonuların milli mücadeleye verdikleri bu büyük desteğinin vefasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Ağustos 31 Ağustos tarihler arasında 9 günlük bir Kastamonu gezisiyle taçlandırıyor. Bu bir vefa göstergesidir. Ve burada da şapka ve kıyafet inkılabını yapıyor. Bizim bu şapka müzemizin de kökü budur. O şapka Türkiye'nin değişik bölgelerinden müzeye hediye edilen şapkalar o şapka müzemizde sergileniyor. Ve tabii bunun yanında şunu da altını çizmek lazım. Kastamonu sadece şapka müzesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki valilik kanalıyla eliyle açılan ilk kent müzesine de sahip Türkiye tarihinde. Ve ayrıca onun yanında arkeoloji ve etnografya müzelerimiz ve farklı yine sanat müzelerimiz de aslında bir açık hava müzesi de denebilir Kastamonu'ya.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii bu kadar aslında köklü, farklı uygarlıklara çok önemli ev sahiplikleri yapmış.

0: keyifle ve huzurla saklamış. Ama sanki modern zamanlarda günümüzde Kastamonu biraz ırak mı? O Ilgaz'ın o güzel ormanları biraz hani ırak mı kaldı? Etkisi biraz azaldı mı Kastamonu'nun? Türkiye'nin bu son yıllardaki mayasına etkisi.
1: Şöyle bir şey var. Yani Kastamonu'nun mesela İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası 1800'lü yılların sonunda İstanbul Ticaret Odası ile beraber kurulan ülkemizdeki ilk ticaret ve sanayi odalarından biri. Keza Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da öyle. Yani Anadolu'da kurulan, yani Osmanlı topraklarında kurulan ilk ticaret ve sanayi odaları. Bunlar niye peki kurulmuşlar? İşte bunlar o dönem bizim İnebolu Limanı sayesinde veya o dönemki işte ticaret yollarında bir şekilde olmamızda Kastamonu bölgenin hem ticaret hem üretim ve bir yandan da kültür merkezlerinden biri Osmanlı'nın. Ama tabii zaman içerisinde işte Cumhuriyet kuruluyor. Zaman içerisinde Kastamonu ticaretteki yani ekonomideki bu şeyini kaybetti. Bu gücünü kaybetti. Bunun yanına bir de tabii şeyi de ekleyebilirsin. Yani işte ulaşım altyapısının da eksikliğinden dolayı yani ticaret yollarının dışında kalınca ve nüfusumuz da hani eski üretim kabiliyetini kaybettiği için biz gündemden düştük. Aslına bakarsanız yani hemen Ankara'nın işte yanı başında gibi görülebilir. Yani başkentin işte hemen yanı başında. Ama o işte Ilgaz Dağları büyük olasılık şey anlamında coğrafyanın da ötesinde bizim de zihnimize bir bariyer oluşturdu. Yani bu işte ticari şeyin zekanın
0: Çok
1: veya
0: özür
1: bizim
0: dilerim. Bugün Deniz Ülkü Arıboğan Profesör Doktor bir yazısı vardı. Diyor ki İbni Haldun'un o coğrafya kaderdir cümlesinin diyor arkasında coğrafya beladır. Aslında diyor şeyi vardır, alt mesajı vardır. Sizin az önce söylediğiniz birazcık bu coğrafyanın psikolojik bariyer halini bahsettiniz.
1: yani bariyer oluşturuyor. Yani o şeyi kıramıyorsunuz. Demek ki zihinlerde o şey kırılmıyor. Ama tabii şu da var. Şimdi mesela Ilgaz Tüneli işte yapıldı ve hani bizim Ilgaz Dağı'nı aşmamız çok da kolaylaştı. Ama işte o yine hani suç aslında coğrafyada değilmiş ki. Yani o tünel açıldığı halde biz yine çok büyük bir hani atılım sağlayamadık. Yani o daha zihinlerdeki bariyerler demek ki tam anlamıyla da çözülmedi. Ama tabii bunun da şöyle bir şey tarafını görmek lazım. Hani her şerde bir hayır vardır diye. Yani bizim için fırsatlar çok Kastamonu için. Çünkü yapabileceğimiz kalkınmanın, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme yolunda fırsatımız çok. Çünkü bu alanda çok bakiriz. Yürüyeceğimiz çok yol olduğu için hani koşacağımız şeyimiz çok, fırsatımız çok. Yani yapacağımız eğer ödevleri hakkıyla, layıkıyla yapabilir ve hani planlı, sürdürülebilir şeyler önümüze koyabilirsek Kastamonu hani önümüzdeki dönemin hem ekonomik kalkınmada hem sosyal gelişmede böyle çok yıldızı parlayan illerinden birisi olabilir.
0: Mustafa Bey, şimdi tabii biz ilkokulda Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağsın şiirini hep birlikte hep okuduk. Şimdi bir taraftan da aslına bakarsanız Kastamonu Türkiye'de herhalde orman varlığı %67 olan nadir illerden bir tanesi. Görece tarım alanları daha az ama dediğim gibi Siyez gibi bir bilgeyi taşıyor bağrında. Siz de az önce bakir olduğundan da bahsettiniz. Sizin tabii bir sosyal girişimci tarafınız da var. Peki Kastamonu'ya o zaman şimdi yeniden ne mayası lazım böyle kanatlanıp semaya yükselebilmesi için?
1: Kastamonu'ya önce deminden dediğim gibi bu zihindeki bariyerleri bir yıkmak gerekiyor. Ve örneğin mesela Siyez üzerinden konuşursak yani elimizde tamam çok güzel bir ham madde var. Ama bu ham madde bir şekilde bizim ama bu bir tabii bir de az bir ham madde.

0: Daha sonra bunların işte bir şekilde kooperatifleşmesi veya şirketler arası, işletmeler arası bir güç birliğinin oluşması lazım. Yani bunu sürdürülebilecek ekonomiyi oluşturmak için bunun iklimini yaratmak lazım Kastamonu'na. Yani bu da işte üniversitesi, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yerel yönetimleri, efendim işte özel sektörü, yani hepsinin bir havuzun içerisinde el ele tutuşup bu küçük havuzu büyük bir denize çevirmesi lazım. Ki bizim bu Siyez buğdayını işte 20 yıl önce işte farkındalığını yaratmamızda da bu işin içinde valilik vardı, bu işin içinde yerel yönetim vardı, bu işin içinde ticaret odaları, borsalar, ziraat odaları, meslek odaları, efendim sivil toplum örgütleri, işte yazarı, çizeri, şusu busu, özel sektörü, herkes vardı. Yani bu bir iklimle alakalı bir şey. Bir iklim ve bir hani heves, iştah, irade, ısrar. Yani 3 kere yaptım, 4 kere yaptım, 5 kere yaptım. Yani hiç yorulmadan, etmeden belki hani farklı yolları da deneyerek, farklı seçenekleri deneyerek, ha yeri geldiği zaman işte ormandaki o en az ayak izinin üzerinden yürüyerek. Ama dediğim gibi Kastamonu'nun gerçekten bu bakir kalmasından dolayı, bu belki geri kalma demeyeyim de geride kalmasından dolayı da fırsatları çok büyük. Ve bu fırsatlar yani ormanda da ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme argüman olabilecek çok büyük şeylerimiz var, ham maddelerimiz var. Tarımda da bu var. Yani yerin üstü zengin olduğu gibi altında da var. Yani bugünkü yazımda mesela şeyde gazetede yazdım. Yani işte bugünkü büyük silikon şeylerini endüstrilerinde ham madde olarak kullanılan kuvars, kuvarsit gibi şeyler Kastamonu 422 ton bunun rezervi olduğu iddia ediliyor. Bunlar da bilimsel iddialar yani. Şimdi biz kendimizi şöyle de tanımlıyoruz Kastamonu'yu, varsıt topraklarının yoksul insanlar olarak. Yani elimizde çok büyük ham maddeler var, çok büyük potansiyel var. Yani mesela şimdi tarımdan, ormandan konuşuyoruz ama öbür tarafımız deniz ve Türkiye'nin en büyük şeyi sahiline sahibiz, 170 kilometre. Yani bu 170 kilometre deniz sahili Kastamonu'da, yani Çatalzeytin'den Cide'ye kadar olan bu sahil 170 kilometre. Yani Belçika'nın deniz olan sahili 66 kilometre. Düşünebilir misiniz?
1: Yani biraz o dediğim gibi coğrafyanın belki bariyer olmuş ya da bir bazen yaz şehirleri olabiliyor, travmalarımız olabiliyor. Benim
0: Aynen.
1: anneannem derdi ki Mustafa Bey, mayalanırsa insan, oyalanırsa elem olur. Ama sizin söylediğinize bakılırsa aslında o bakirlik belki de bu yeniden mayalanmak için o bize bir fırsat sunacak, değil mi?
0: Kesin. Ya kesinlikle, yani şu var, kalkınmada geride kalmış şehirlerin, yörelerin, insanların aslında ileri kalkınma yörelerindeki insanlara göre daha moralli olmaları lazım. Çünkü önlerinde yapabilecekleri çok fazla iş var.
1: Değil mi? Fırsatlar çok daha fazla.
0: Ya fırsatlar çok fazla. Yani şimdi hepsi işte olmuş bitmiş olsaydı, yani biz ne olabilirdik? Yani matematik problemi çözülmüş olsaydı biz neyi düşünecektik? Ama şimdi bizim yani Kastamonu'da hem düşünme hem de eylemeye yönelik çok önümüzde büyük bir vaha var. Bir de çok potansiyelimiz var. Yani denizi, ormanı, tarımı, iklimi, yani her tarafından bir zenginlik fışkıran bir yörede.
1: Mustafa Bey, ben bugünkü işittiklerimden sanki Kastamonu'ya yeni bir gönül mayası, gönül motivasyonu lazım. Ben eminim Siyez Oktay Akbal diyor yani önce ekmekler bozuldu. Bence tam tersi, önce ekmekler yeniden mayalandı diyerek Kastamonu, son birkaç dakikam kaldı artık.
0: Evet.
1: Bence Kastamonu yeniden mayalanacak. Son, o zaman şunu öğrenmek isterim sizden. Sizin anneniz, kendisiyle de ben tanıştım. Çocukluğunuzda kurduğu sofrada sizde kültür neyle mayalanırdı?
0: Ya kültür neyle mayalanırdı? Yani
1: Kültür, hayat.
0: o sofrada bir kere ailenin bütün bireyleri olurdu. Yani biz bir de tabii şey, çekirdek bir aile değildik. Yani büyük babam, büyük annem, annem, babam, kardeşim, yani bu sofrada bir kere herkesin olması aslında en büyük kültür o. Yani şimdi

0: Hayat hep böyle şeye gidiyor da beni üzüyor. Hani böyle çok çekirdek aileye doğru gidiyor. Bu çekirdek ailenin içinde de işte çocuklar bir odada, işte o bir odada, bir odada geçiştirme öğünleriyle hayat sürüyor. Ama o yemek masası, ister kahvaltı, ister öğle yemeği, akşam yemeği olsun, ailede aslında ne bileyim bir meclis özelliği taşıyor. Bir meclis. Yani orada bir şeyler hep konuşulur, edilir. Ve hep bir şeyler yine hani orada kimin morali bozuk, kimin derdi var, kime de işte derman olmak lazım, oralarda anlaşılır. Biz belki de hani kültürümüzdeki eksikliklerin artık en büyük şeyi de o. Yani bizim sofralarımızda bir araya gelinmiyor. Aileler bir araya gelemiyorlar. O da büyük eksiklik. Yani benim çocukluğumdan aklımda kalan hep oydu. Yani yer sofrasında İşte 5-6 kişinin, bütün ailenin bir arada olması, yani en büyük meziyet o aslında.
1: Bir olmak değil mi?
0: Ya bir olmak, onun devamında işte bir olduğu zaman bir de diri doluyorsunuz.
1: Evet,
0: Yani
1: diri.
0: tabii diri oluyorsunuz. Yani orada omuz omuza vermenin lezzeti, işte yediğiniz yemekleri de geçiyor bazen.
1: Evet. O yüzden zaten hep diyorlar ya, anılarımız, bilgiler aslında kokularla hafızamıza kodlanıyormuş.
0: Tabii.
1: Çocukluğunuzdan kalan en böyle hatıranızdaki koku nedir?
0: Tarhana
1: Aa, süper. Peki Taşköprü sarımsağı, hadi onun da gönlü kalmasın.
0: Taşköprü sarımsağı, evet. Taşköprü sarımsağı şu an tescil de aldı. Avrupa Birliği tescil de aldı. Yani bu alanda Türkiye'deki birkaç üründen bir tanesi. Şimdi ekimi de yapıldı. Temmuz ayının ortası gibi hasatı da yapılıyor. Tabii buradan bir şey daha duyuralım. Yani Türkiye'nin farklı yerinde farklı sarımsaklar şu an günümüzde Taşköprü diye, sarımsağı diye satılıyor. Taşköprü sarımsağı Kastamonu'daki hasatı Temmuz ayının ortasında başlar. Yani pazarlara gelmesi de Ağustos ayının başını bulur. Onun öncesindeki sarımsakları Taşköprü sarımsağı diye,
1: Almasınlar.
0: evet, almasınlar.
1: Evet, son bir cümlenizi de alıyorum ve programı artık kapatıyoruz.
0: Bizim Kastamonu olarak yürüyecek çok yolumuz, başaracak çok işimiz ve Türkiye'ye kalkınma ve gelişme yolunda destan yazacak çok kelimemiz var. TRT'ye teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet. Mustafa Afacan'a biz de canı gönülden kucak dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son sözler çok önemliydi. Bir efsane yazmak için aslında orada demlenmeye devam ediyor Kastamonu. Çünkü Mustafa Bey'in de söylediği gibi bazen büyük şehirlerde hayatı geçiştiriyoruz maalesef. Hatta çekirdek aileler kurup hayatın çekirdeğine ırak hayatlar yaşıyoruz. Hayatı mayalamayı unutuyoruz. Bugün de yine Kastamonu'ya uzandık. Anadolu Mayası programında hayatı mayalamaya çalıştık. Haftaya başka bir programda yeniden görüşmek üzere, hayatı yeniden mayalamak üzere. O güne değin lezzetle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin sesi radyosunda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar.

Anlatsam anlamazlar, yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar, alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok, bulutlar ağlasın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Adalet Ağaoğlu imzalı Evcilik Oyunu adlı eserden söz edeceğiz. Öykü ve romanlarıyla tanınan yazarı tiyatro alanında ön plana çıkaran Evcilik Oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve evlilik kurumunu eleştirel bir bakışla masaya yatırır. Oyun, bireylerin toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri nasıl üstlenmek zorunda kaldıklarını ve bu rollerin yarattığı yapaylıkları sahneye taşır. Eserin temel kurgusu bir kadın ve bir erkeğin evlilik hayatını bir oyun gibi kurgulaması üzerine şekillenir. Yazar bu noktada gündelik hayatın sıradanlığını ve kalıplaşmış davranış biçimlerini absürt ögelerle birleştirerek izleyiciye sunar. Metin boyunca karakterlerin isimlerinden ziyade üstlendikleri roller ön plana çıkar. Bu durum, bireyin kendi özgün kimliğinden sıyrılıp toplumsal bir tip haline dönüşmesini temsil eder. Ağaoğlu, evlilik içindeki iktidar mücadelelerini, iletişim kopukluklarını ve sevginin yerini alan alışkanlıkları derinlemesine inceler. Karakterler mutlu bir yuva illüzyonu yaratmak için çaba sarf ederken aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yalnızlık yaşarlar ve yabancılaşma hissederler. Oyunun dili bu yabancılaşmayı vurgulayacak şekilde tekrarlar ve anlamsızlaşan diyaloglarla doludur. Oyun, toplumsal baskıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Kadın ve erkek figürleri, çevrenin ve geleneklerin onlardan beklediği ideal kalıplara sığmaya çalışırken, kendi gerçekliklerini kaybederler. Adalet Ağaoğlu, mülkiyet kavramının ve ekonomik sınıfların aile yapısını nasıl şekillendirdiğini de oyun boyunca sürekli hissettirir. Ev içindeki eşyalar bile bu oyunun birer parçası haline gelir ve karakterlerin yaşam alanlarını gitgide oyun boyunca kısıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep An'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz dedi. ABD İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşm Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 tutuklama. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonlarının mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyete daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi. Ve spor. Beşiktaş tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'i 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF'da FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Paris ve Bakü 32, Kerkük 47, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24, Berlin 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşu

Ve verilen selam ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Her cuma bildiğiniz gibi yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün teknik masada Melih Demirezer ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün ülkemizin ilk ve şimdilik tek nükleer enerji kaynağı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni konuşacağız konuklarımızla. Konuklarımı tanıtmak istiyorum öncelikle sizlere. Doktor Kürşat Tosun, hoş geldiniz Kürşat
2: Bey. Merhabalar, hoş buldum.
1: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Konumuz Akkuyu Nükleer Güç Santrali dedik ama hocam birkaç gün öncesine dönelim. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ülkemize ve bu ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bunlardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiltere'ye, İngilizlere ait bir şirketin Kerkük'teki petrol sahalarından %15 hisseyi satın aldı. Ve yeni bir ortaklık başladı. Kerkük petrolleri ile ilgili daha kolay ulaşabileceğimiz bir hale geldi. Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum.
3: Evet, bu aslında önemli bir ziyaretti. Anlaşma da gayet önemli. Irak Başbakanı yeni seçildi.
1: Evet.
3: Seçilir seçilmez ilk resmi ziyareti Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. Trump'la görüştüler. Arkasından önemli komşusu İran'a yaptı. Üçüncü ziyareti de yine son derece önemli komşusu Irak'ın kuzeyindeki Türkiye yaptı. Arkasından da Suudi Arabistan'a gideceği söylendi. Şimdi bu ziyaret içerisinde 5 önemli anlaşma imzalanmıştı. Bunlardan biri de kalkınma yolu.
1: Evet.
3: Basra Körfezi'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya giden bir yol. Hem karayolu hem demiryolu. Anlaşmanın içerisinde savunma sanayisi de var, enerji de var biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani yeniden petrol boru hatları gündeme geldi. Özellikle bu Basra Körfezi sorunundan itibaren artık Türkiye'den geçen boru hatları tekrar gündeme geldi. Tabii ki bu Kerkük konusu da son derece önemli. Türkiye zaten Kerkük konusunda, daha doğrusu eski Osmanlı Devleti'nin Musul vilayeti konusunda son derece hassas. Kerkük'teki Türk kökenli, Türkmen diyoruz ama ben Türk diyorum, Irak vatandaşları içinde son derece hassas olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
3: Ki uzun bir aradan sonra ilk defa bir Türkmen vali de burada göreve başlamış durumda.
1: Evet.
3: Talabani'nin de desteğini alarak, grubunun desteğini alarak. Şimdi Kerkük dünyadaki en önemli petrol rezervlerinin, kaynaklarının olduğu yerlerden biridir. Burada Türkiye'nin yeniden bir söz sahibi olması, tabii ki Bağdat'ın onayıyla Irak'ın toprak bütünlüğüne asla Türkiye karışmıyor. Ama Bağdat'ın da onayıyla burada söz sahibi olması sembolik ve ekonomik olarak son derece önemli olduğunu görüyoruz. Ki yeniden Irak'tan resmen petrol almaya da başlayacağız. 1 milyon varil.

0: bir anlaşma da zaten yapılmıştı. Böylece Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gelişecekmiş gibi görünüyor. Çünkü zaten de olması gerekiyor. Bütün dünyada ülkeler dış ticaretinin hem ithalat hem ihracatının %50'sinden fazlasını komşularıyla yapar. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bu Avrupa Birliği ile %50, %50 de bütün dünyayla. Bu da niye böyle oldu? Çünkü son 20 yıldır çevremizin her tarafı yanıyor. Yani İsrail'den de kaynaklanan bir şekilde istikrarsız bir Orta Doğu'yu görüyoruz. Libya'da gördük, Mısır'da gördük, Suriye iç savaşa girdi. 2003 sonrası Amerikan işgali sonrası Irak belini doğrultamadı. İran'ı zaten görmekteyiz. Yukarıda Ukrayna'yı görüyoruz. Bundan dolayı da Türkiye'nin dış ticaretinde maalesef komşularıyla bir istikrar olamadı. İnşallah bundan sonra Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak'la böyle bir yakınlığın olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, umuyoruz. Çünkü
0: Evet.
1: ülkemiz büyük bir oranda enerjide dışa bağımlı ne yazık ki.
0: Evet,
1: Evet.
0: %85-86 oranında
1: Evet.
0: dışa bağımlı maalesef.
1: Bu nedenle de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ekonomik ve stratejik bir zorunluluk ülkemiz
0: Kesinlikle,
1: için.
0: kesinlikle.
1: Nükleer enerji de bugünkü konumuz olan nükleer
0: Tabii.
1: enerji ve akkuyu da dışa bağımlılığı azaltmanın yanında kesintisiz düşük karbonlu enerji sağlamak için stratejik bir kaynak.
0: Evet.
1: Halihazırda inşası devam ediyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Mersin Akkuyu da inşa ediliyor. Bugün dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası orası. Bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor. Ve tüm santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde test amaçlı ilk elektrik üretimi Eylül 2026'da başlatılacak. Planlama o yönde.
0: Evet inşallah.
1: Evet, inşallah bu test ve deneme üretim sürecinin yaklaşık 9 ay sürmesi öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı hedefliyoruz dedi. Hocam, Sayın Kürşat Tosun, Akkuyu Nükleer Santrali'ni birazcık özetledim ben. Lütfen tarihçesini ve Türkiye için önemini de kısaca siz anlatır mısınız bize?
0: Özür dilerim Kürşat Hocam. Buraya girmeden önce Akkuyu Nükleer Santrali aslında Türkiye'de nükleer santralının hikayesini, yani Akkuyu öncesi,
1: Akkuyun,
0: oradan
1: tamam,
0: başlasak
1: evet,
0: daha
1: lütfen,
0: iyi.
1: tabii ki.
0: Arzu ederseniz ben kısa bir katkı yapayım, sonra
2: Estağfurullah, ne
0: size
2: demek hocam,
0: vereyim.
2: buyurun.
0: Yani 1900 İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında Türkiye dünyada üçüncü sıradaydı. Yani Amerika Sovyetler Birliği sonrası ve 1950 yıllarda Güney Kore ile biz nükleerde eşit durumdaydık. Hatta onun önündeydik. Fakat şu anda Güney Kore artık kendi santrallerini bile yapan ve bütün dünyada da bu çalıştıran bir konuma geldi.
1: Biz neden bu kadar geride
0: Evet,
1: kaldık hocam?
0: Mart 1958'de Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin kurulması kararı alınıyor. 1962'de de açıldı.
1: Evet.
0: Halen de orada zaten. Ve böylece bizim hikayemizin başladığını görmekteyiz. Fakat maalesef Avrupalı müttefiklerimizin de bence katkısıyla önümüze sürekli bariyerler kondu. Nükleer konusunda gelişim tam sağlanamadı. Hacettepe Üniversitesi'nde de bölüm açıldı ama orada da bir türlü sağlanamadı. ve bugüne geldiğimizi görüyoruz.
1: O zaman bugünü de sizden alalım. Tamam. Akkuyu'nun tarihçesini hocam.
2: Elbette, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii 2000'li yılların ortası diyeyim artık. 2005-2006'lar gibi görüşmeler başlıyor. Tabii Türkiye'nin daha öncesinde denemeleri var. İşte Kanadalılarla Kandu üzerinde bir denemesi var. Almanlarla var biliyorsunuz.
0: Akkuyu üzerinde.
2: Alanında. Hatta saha çalışmaları falan yapıyor bu ekipler.
0: Türkiye zaten 3 yerde tespit ediyor. Sinop, İğneada ve Akkuyu olarak daha önceden tespit etmişti. Hatta 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Türkiye bir reaktörlü bir santrali Diyarbakır'da Dicle kenarında açmaya karar vermiş. Ve bunun anlaşmaları da yapılmış. Fakat 12 Eylül darbesi olunca bu da rafa kaldırılıyor. Ama hocamın da dediği gibi bu Akkuyu, Sinop ve İğneada ki uzun araştırmalar sonrası burası tespit ediliyor. Burada yapılmasına karar veriliyor.
2: Evet. 70'li yıllarda buraların yer lisansı temin ediliyor. İşte Türkiye, o zamanki adıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından. Çok kısaca şeyi bahsedeyim. Hani neden bu yerler seçildi?
1: Evet.
2: Çünkü yer seçimi, ben derslerimde de öğrencilerime özellikle anlatıyorum. Özellikle bu tip projelerde en önemli ve ilk basamak. Çünkü hani düğmenin ilk düğme gibi düşünün. Hani bir tane düğmeyi yanlış yaptığınızda bütün işte...
1: Evet, hepsi yanlış iliklenir değil mi?
2: Gibi
1: evet.
2: Söz vardır ya.
1: Evet.
2: Yer seçimi de özellikle çizgisel projelerde işte güzergah seçimi, bor hatları, karayolları, demiryolları gibi böyle noktasal projelerde de enerji projelerinde özellikle fabrikalarda buna tabii ki dahil bütün yatırımlarda yer seçimi çok önemli. Tabii bunun çeşitli sınıfları var. Örnek veriyorum mesela en önemli konu ülkemiz için nedir? Depremsellik.
1: Evet.
2: Buna bağlı olarak da depremin olmayacağı mümkünse ya da en az olacağı da olsa da
1: mühendislik fay hatları üzerinde olmayanlar.
2: Mühendislik çözümleriyle bunun tolere edebileceği, yönetebileceği şekilde bir yer çalışmasını, depremsellik çalışmasını, sismisi de diyoruz biliyorsunuz, çalışmasının olması çok önemli. Diğer taraftan soğutma, ki günümüzde artık hava soğutmalı sistemler de var ama hala su soğutmalı sistemler kuruluyor ve su kaynağının yanında olması çok çok önemli. Bunun dışında tabii diğer konular nedir? Tarım alanlarına etkisi, yerleşim alanlarına etkisi, havaya olan etki, suya, toprağa olan diğer çevresel konular.
1: Burada belki hayvan popülasyonu, bitki
2: elbette,
1: popülasyonu.
2: Endemik türlerden evet, tutun da aklınıza evet, gelecek. Tabii ki bu günümüzde ÇED raporlarıyla ve çevresel sosyal etki değerlendirme raporlarıyla ortaya çıkarabiliyor ve gayet güzel çalışmalar da yapılabiliyor. Buna benzer yüzlerce parametrenin olduğu ve bir optimizasyonla nihai yerler seçilir. Ama buradaki tabii ana konu bana sorarsanız sismisite, yani depremsellik, santrali nasıl soğutacağına dair su kaynağına yakın olmanız. Onun dışında tabii sosyolojik etkenler var. Yerleşim birimlerine olan mesafeler, onları olabilecek. Tabii ki en kötü durum senaryosunda inşallah öyle bir şey olmayacak ama bu tip etkilerin tabii değerlendirilmesi gerekir. O yüzden de bu hem İğneada hem Akkuyu'nun işte hem de Sinop'un yer seçim parametreleri kabaca söylüyorum tabii. Bu şekilde seçildi 70'li yıllarda. Tabii Akkuyu'dan özelinden devam edecek olursak dediğim gibi 80'li yıllarda Kanadalılarla, Almanlarla bir görüşmeler var, bir ön anlaşmalar yapılıyor, saha çalışmaları yapılıyor ama tabii nükleer yatırımlar gerçekten büyük yatırımlar. İşte evet. Mesela Akkuyu 20 milyar dolarla yola çıktı ama tahminlerimize göre 40 milyar dolara giden bir maliyet söz konusu olacak gibi duruyor. Tabii bu para ciddi büyük bir para.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi.
2: Tabii gelmiş
0: yani,
2: geçmiş en büyük projesi.
0: İskenderun Demir Çelik de büyük bir projeydi ama onu da geçen bir proje.
1: Ama sonuçta herhalde devreye girdiğinde... Değerinin kat ve kat fazlasını kazandıracaktır ülke ekonomisi.
2: Tabii ki. Şimdi zaten şöyle yap işlet sahip ol modeline göre yapılan bir proje olduğu için 1 ve 2 nolu reaktörlerden üretilen elektriğin %70'i, 3 ve 4 nolu reaktörlerde üretilen elektriğin de %30'unun Türkiye tarafından, hükümetimiz tarafından bir alım garantisi var.
1: Evet.
2: Kalanlarında şirket, Akkuyu Nükleer AŞ şirketi serbest piyasada satacak onları dilediği gibi. Yani Paçal'da %50'lik, yani üretilen elektriğin yarısı kadar bir şey olacak. Satın alma garantisi oluşacak. Bunun dışında tabii asıl son konuya geldiğimiz zaman 2008-2007'li yıllarda Rusya Federasyonu'na görüşmeler başlıyor. 2010 yılında 12 Mayıs 2010'da da projenin anlaşması imzalanıyor. Hatırlıyorum o günü. Ankara'daydım ben de yine. Önemli bir gün tabii. Ülkeler evet. açısından, ülkemiz açısından da oldukça önemli bir gün. Tabii ardından nükleer, Akgün Nükleer AŞ şirketi kuruluyor.

0: Onun dışında tabii çalışmalar başlıyor. İlk önce tabii sahada hafriyat çalışmaları ki bizzat ben işin başındaydım o sıralar. İzinler, lisanslar, kamu kurumuyla ilişkiler, direktör olarak şirketin işte yer izinleri, çevre izinleri, çevresel etki değerlendirme raporlarının olumlu görüş alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan saha kullanım izinlerinin alınması, o zamanki ismiyle şimdi Nükleer Düzenleme Kurumu oldu diyelim devamı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan saha parametre raporunun alınması, sınırlı çalışma izninin alınması, sonrasında 2018 yılında da inşaat lisansının alınması. Tabi bu arada EPDK'dan alınması gereken üretim lisansı gibi işte şeyler de alındı, izinler de alındı. 2018 Nisan'da da temel atma törenine beraber birinci reaktörün inşaatına başladık. Tabii bu süreçte uluslararası anlaşmaya göre de 4 tane reaktör var malumunuz. Her biri birer yıl arayla
1: Evet.
0: inşaatı başladı ve devreye de işletmeye de o şekilde alınacak. Normalde 2025 yılı 1 Temmuz'da ticari işletmeye girmemiz beklenirken tabii bu Covid'dir, işte Rusya'ya uygulanan Avrupa'daki özellikle yaptırımlarla vesaireyle malum bir takım gecikmeler oldu. Şu anda da artık yakın zamanda test aşamalarının başlayacağını düşünüyoruz birinci reaktör için. Ardından da gelecek yılda inşallah bir aksaklık olmazsa ikinci, üç ve dört birer arayla planlandığı şekilde millet arası anlaşmaya göre inşaatın ve işletme aşamasının işletmeye geçilmesinin başlamasını bekliyoruz.
1: Diliyoruz hocam en kısa zamanda. Türkiye peki neden nükleer santrallere yöneldi?
0: Şimdi aslında dünyada son dönemde de hani bir ara bir Fukushima, bir Çernobil tabii
1: Evet.
0: kazaları oldu. Ancak şimdi nükleer enerji ben şöyle tanımlıyorum kendimce. Kişilerde olduğu gibi, olaylarda olduğu gibi artıları ve eksileri fazla olan konular biliyorsunuz çok tartışmaya açık
1: Tartışılır,
0: konulardır.
1: evet.
0: Şimdi nükleer enerji de artısı ve eksisi çok fazla olan bir konu. Yani Allah korusun bir kaza durumunda işte yani böyle hakikaten katastrofik şeyler oluşabiliyor. Ancak bu da çok düşük bir ihtimal. Yani şu ana kadar işte 50'lerden düşündüğümüz zaman 75 yıl içerisinde 3 tane büyük kaza oldu. Diğer enerji üretim yöntemlerine göre aslında görece olarak bu çok az, çok düşük miktarda bir kaza sayısı. Ama diğer taraftan büyük kazaların etkisi maalesef ki uzun süreli olabiliyor. Olumlu taraflarına baktığımız zaman
2: Bir
0: da
2: de bu kazayı önlemek için akkuyu aslında yeni teknolojiyle yapılan bir yer. Burada kazaların ana nedeni ister deprem olsun, ister insan kaynaklı olsun, ister başka bir nedenden dolayı kızgın zenginleştirilmiş uranyumun toprağa kavuşmasıyla bir zehirlenme oluyor ve bunun yayılması söz konusu oluyor. Onu önlemek için de dev bir çanak oturtturuyorlar uranyumun altına ve herhangi bir olayda bu dev bir çanağın içine akıtılıyor. O zaman da olası bir kaza böylece büyük bir sorun olmadan atlatabiliyor. Bu da zaten dünyanın en büyük vinci getirildi yapılan limanla ve bu çanakta oturtuldu.
1: Akkuyu'nun kendi internet sitesinde bazı ilginç bilgiler gözüme
2: Evet.
1: çarptı benim de. Deprem programı başında seçilen yerin depreme dayanıklı olduğu bir yer demiştiniz, olması gerektiğini söylemiştiniz. İnşaat alanında inşa edilen nükleer santral 9 büyüklüğündeki depremlere karşı dayanıklıymış. Kasırgalara,
0: Doğru,
1: sellere, yüksekliği
0: tabii.
1: 10 metreye kadar ulaşacak tsunamilere
0: Tabii ki,
1: ve uçak
0: tabii.
1: çarpmalarına da
0: Tabii ki,
1: dayanıklıymış hocam.
0: tabii ki.
1: Sözünüzü balla
0: Evet,
1: kestik.
0: estağfurullah.
1: Lütfen kaldığınız yerden
0: Yok,
1: devam
0: estağfurullah. Bu konular
1: edin.
0: çok önemli. Zaten bunlar da tasarımda düşünmek gereken
1: Evet.
0: konular. Dünyadaki bütün nükleer santraller tabii ki düşünen konular. Hatta o dönemde hatırlıyorum ben işte Kıbrıs civarında oluşabilecek bir depremde, oluşabilecek bir fay hattı kırılmasında ve bunun sonucunda oluşacak bir tsunami'deki etki nasıl olur gibi sorularla tabii varsayımlarla hareket ediliyor ve buna bağlı olarak da bir takım modellemeler yapıldı ve bunların hepsi zaten tasarım parametresi olarak oluşturuldu. Hem depremsellik, hem tsunami, hem dediğiniz gibi bilinçli ya da bilinçsiz bir uçak çarpmış. Bilinçsiz tabii çok zor da hani bu tip şeylere karşı santral tabii ki dayanıklı. Ki öyle de olmak zorunda. Onlar da zaten bir tereddütümüz. 9 şiddetindeki depreme de dayanacak şekilde zaten tasarlanıyor. Zaten şöyle ilave bir bilgi vereyim. Aslında mühendislikte biz mühendisler olarak şunu deriz her zaman. Yani mühendislikte her şey mümkündür. Konu zaman ve maliyet, para konusudur. Evet. Yani siz bugün derseniz ki Ay'a örnek veriyorum, çok da farazi konuşuyorum, bir nükleer santral yapalım, tabii ki yapılır. Deriz ki bize 100 yıl süre verin, atıyorum 500 milyar dolar da para verin, biz bunu yapalım ama tabii gerek var mı? Onlar tabii ayrı konular ama mühendislik, ha fay hattına da yapabilirsiniz fakat çok maliyetli olur. Böyle bir şeye gerek yok. Evet. O zaten yanlış bir yer seçimi yaptığınız anlamına gelir. Onun yerine yerinizi değiştirip daha az maliyetle ve daha hızlı sürede, daha hani optimize edilmiş mühendislik yaklaşımlarıyla daha hızlı çözümler üretirsiniz zaten.
1: Tüm bu tartışmalar gölgesinde evet inşaat başladı. Tekrar soruma dönmek istiyorum. Türkiye neden nükleer santrallere yöneldi?
0: Doğru, orada kalmıştık. Evet. Şimdi ilk kısım tabii ki bu diyelim ki olumsuz taraflar ama tabii olumlu tarafları da çok fazla nükleerin bahsettiğimiz gibi. En önemli bana sorarsanız iki tane önemli konusu var. Bir tanesi baz yük santral olması, yani sürekli olarak emre amade olması. Bu çok önemli. İkincisi de sıfır karbonla çalışıyor olması. Evet. Ve günümüzün iklim krizi için enerji üretim, şöyle söyleyeyim size bir adım geriye gideyim. Dünyadaki karbon emisyon kaynaklarının %75-%80 civarındaki oranı enerji sektöründen geliyor maalesef. Bu da tabii ki fosil yakıtlardan geliyor. Ve bu bugünlerde maalesef yaşıyoruz. Bana sorarsanız bunun en büyük etkenlerinden biri odur. İşte İspanya, Fransa hatta Türkiye'deki orman yangınlarının çoğalması. Bundan 3-4 yıl önce biliyorsunuz normalin 20 katı kadar orman yangınımız devam etti. İnşallah yenilirim ama yani öngörüler şu şekilde bizim topraklarımızın bir Kuzey Afrika bandına doğru, daha doğrusu Kuzey Afrika'nın bizim topraklarımıza doğru yaklaşacağı, yani inşallah doğru değildir. Hani orman alanlarının azalacağı, hatta çoraklaşma olacağı yönünde bir öngörü var. İklim krizi böyle devam ederse. Evet. Ama bunun da işte en iyi çözümlerinden bir tanesi hakikaten nükleer santraller. Çünkü sıfır karbonla elektrik üretiyorsunuz. Devamlılığı var. Her ne kadar inşaatları...
2: Avrupa zaten yeşil enerji olarak kabul açıkladı. Etti. Kabul etti.
1: Yani onu soracaktım. Yeşil enerjiyle aralarındaki fark var mı? Nükleer enerjiyle diğer temiz enerji kaynakları arasındaki...
2: Yeşil enerji farkı

0: enerji konusunda, elektrik enerjisi konusunda yapılan ve üretilen bir yer. Onun için tamamen farklı konular.
1: Evet, nükleer santrallerin atmosfere saldığı kirletici miktarı termik santraller de dahil olmak üzere tüm diğer sanayi kollarından çok daha düşük olduğunu
2: Sıfır da
1: biliyoruz, değil
2: sıfır.
1: mi? Yani
0: Sıfır. Düşük
2: sıfır
0: değil.
2: karbon.
0: Sıfır.
1: Sıfır,
2: Sıfır
1: o
2: karbon.
1: kadar.
2: Tabii
0: yani
2: tabii.
0: sıfır. Yani.
1: Ama Akkuyu'nun da ayrıca inşaat sırasında da çevre duyarlılığı da yüksek sanıyorum, değil mi?
2: Şimdi o konu şöyle. Çevresel izleme zaten ÇED raporunda bir taahhüt veriyorsunuz.
1: Evet.
2: Diyorsunuz ki ben şu parametreleri bir aylık, aylık, 3 aylık, o artık parametreye göre değişir. Raporlayarak bakanlığa zaten bunları teslim etmek zorundasınız. Yani o dönemdeki daha da ileri bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 16 tane istasyonda da biz onu arka plan çalışması deriz. Mevcut radyasyon oranları. Çünkü radyasyonun aslında biz iç içe yaşayan
1: Evet.
2: durumundayız biliyorsunuz. Örnek veriyorum, zaten İngilizcesi de biliyorsunuz solar radiation. Güneş bile aslında bir radyasyon sonucu. Biliyorsunuz hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi bir çekirdek reaksiyonu sonucunda güneş
0: Evde
2: bize
0: kullandığımız ütü bile.
2: tabii
1: Saç kurutma
2: vardır.
1: makinesidir, değil
2: Tabii
1: mi? Evet.
2: sigarada bile vardır
1: Evet.
2: maalesef radyasyon. Hatta muzda bile çok az seviyede de olsa radyasyon
0: Granitte,
2: vardır.
0: mermerde
2: Tabii
0: bile
2: tabii.
0: radyasyon var.
2: Vardır belli seviyelerde. Zaten önemli olan da onun o işte şeyde ya, arka plan çalışmalarında ortaya çıkarılması ve ardından da santral inşaatındayken zaten bir nükleer şey olmayacak tabii ki, radyasyon etkisi olmayacak. Ancak işletmeye geçtiği zamanlarda da hem çevresi olarak hem de radyoaktif olarak bir arada fark var mı? İşte aradaki fark zaten bir kabul edilir bir fark olması lazım tabii her şeyden önce. O fark zaten doğrudan tesisin etkisi olarak düşünebiliriz zaten.
1: Evet, yani havaya, yüzey ve yeraltı sularına, içme sularına, hayvan ve bitki türlerine, değil
2: Bunların hepsi
1: mi? Hepsi
2: ölçülecek tabii.
1: ölçülecek.
2: Şu anda da ölçülüyor zaten. Baseline deriz biz onu İngilizce'de. Arka plan çalışması. Çünkü bir referans oluşturmanız lazım. İlk önce aradaki farkı anlayabilmeniz için faaliyet olmadığı dönemdeki mevcut durumu anlamanız lazım ki faaliyete geçtikten sonraki aradaki farkı görebilirsiniz. O
1: Tabii,
2: yüzden de
1: doğru.
2: çalışmalar zaten yıllar önce başladı bu
1: Evet.
2: ölçümler.
0: New York'ta, Paris'te hemen banliyöde yani
2: Yakın bir yerde, evet.
0: çok yakın bir yerde nükleer santraller var ve iç içe yaşanıyor. San Petersburg'da, Moskova'da
2: İspanya'da
0: da,
2: da öyle, çok
0: İspanya'da.
2: plajda böyle yani,
0: Evet,
2: çok yakın.
0: aynı şey. Bir de şunu da ifade etmek isterim. Nükleer santraller o kadar güçlü enerji üretiyor ki bir fındık büyüklüğünde peletler var yani uranyumdan. Bu 350 kilo petrolle eşdeğer, yani
1: Karşılıklı.
0: fındık büyüklüğünde. 400 kilo kömür, 640 kilo oduna, 360 metreküp gaza bedel. Yani fındık büyüklüğünde. Yani verdiği çıkarttığı enerjinin
1: Ve
0: büyüklüğü.
1: karbon salınımını da düşünürsek,
0: Evet,
1: tüm bu
0: sıfır,
1: yakıtların,
0: sıfır, sıfır.
1: evet,
0: Yani
1: doğaya
0: onu
1: verdiği.
0: görmek lazım.
1: Evet. Peki Akkuyu Nükleer Santrali'ne verilen son teşvikler hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi tabii genel bir konu malumunuz. 31-12-2045'e kadar bir paket hazırlandı. Bununla ilgili olarak işte KDV iadeleri, işte ekipman KDV muafiyeti gibi damga vergisi ve harçlardan istisnalar getirildi. Bu tabii biraz da aslında ikinci ve üçüncü santralleri daha çok tabii etkileyen ve daha çok ilgilendiren bir konu. İkinci santralde biliyorsunuz Sinop'ta Korelilerle şu an için müzakereler devam ediyor. Üçüncü santralde Çinlilerle yine adadaki
1: Onları
2: santral.
1: ayrı bir başlık altında konuşmak istiyorum.
2: Tamam.
1: İsterseniz bunu söyledikten sonra daha
2: Tamam.
1: derinlemesine konuşalım
2: Tamam.
1: onu.
2: Şimdi dediğim gibi Akkuyu'daki model, diğerlerinin modeli şu an tam kesinleşmiş değil. Yap işlet sahibi olduğu için ve alım garantili. Dediğim gibi üretilen elektriğin toplamda %50'sinin alım garantisi söz konusu olduğu için hissiyatımı söyleyeyim tabii burada. Anlaşma az önce söylediğim gibi 2010 yılında yapıldı ve o zamanki elektrik fiyatlarının yanlış hatırlamıyorsam 3-4 katı kadar bir anlaşma yapılmıştı. Fakat şimdiki elektrik fiyatları neredeyse başa başa gelindi böyle, hani öyle bir durum söz konusu oldu. Belki bu konuda tabii Rosatom'u biraz desteklemekte fayda var diye düşünüyorum ben de. Bunu da makul bir adım olarak görüyorum. Çünkü hani maliyetler artıyor. Diğer taraftan elektrik alım fiyatları aynı. İşte Covid'in etkisi oldu. Dünyada bir enerji krizi maalesef işte bu Vasta Körfezi'nde de şu an için yaşıyoruz. Bunlar olunca da tabii hükümetimiz yani bu konuda biraz daha bir kolaylık gösterdi diye yorumluyorum.
0: Evet, bir de şunu da

0: ifade etmek lazım. Kamuoyunda akkuyla ilgili çok kirli bilgiler de, manipülatif bilgiler de çıkıyor. Yani işte Türkiye'nin parası buraya akıyor işte falan gibisinden. Türkiye'den 1 dolar bile buraya konmadı. Yani tamamen Rus halkının vergileriyle yapılan bir işletme oluyor. Artı burada efendim liman yapılıyor. Ruslar Akdeniz'de bir askeri liman oldu falan gibisinden haberler de çıkıyor. Bu liman tamamen burada yapılan ürünlerin nükleer santralle ilgili Rusya'dan gelmesi için, biraz önce
1: Evet.
0: Çanak'tan bahsettik,
1: Evet.
0: gelmesi için yapılan bir liman. Zaten bu büyüklükteki, daha doğrusu daha küçük işletmelerin bile, bir çimento fabrikası veya bir otomotiv sanayisinin bile kendi limanı vardır. Yani
1: Evet.
0: onun için zaten deniz kenarına yapılan şeyler. Onun için böyle şeyleri, haberlere inanılmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Artı içeride zaten güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, Türkiye'nin jandarması içeride. Onların denetimde ve kontrolünde ve korumasında yapıldığını da söylemek lazım.
1: Geçen yaz şöyle bir gözlemim oldu Taşucu'nda hocam. Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Ruslar, mühendisler aileleriyle taşınmışlar. Oldukça hareketlenmiş.
0: Evet.
1: Tabelalar bile artık Kiril alfabesiyle yazılmış. Orayı da nüfus anlamında da hareketlendiren bir yapı
0: Şöyle çok
1: aslında.
0: güzel yere parmak bastınız. Bazı sanayiler çevreyi patlatır ve yan sanayisini oluşturur.
1: Evet.
0: Örneğin İskenderun demir çelik
1: Evet.
0: yapıldıktan sonra şimdi Osmaniye, Adana'ya kadar, Antep'e kadar çelik sanayisinin yan sanayinde haddanelerin yayıldığını görmekteyiz. Veya otomotiv, şimdi bütün Marmara otomotiv oldu. Biri silecek üretiyor, diğeri lastik üretiyor, jantlar öyle. Farklı farklı şeyler. Nükleer santraller de öyle. Bütün dünyada çevresinde, çünkü nükleer santrallerde üretilen çivi vidaya kadar farklı konseptte.
1: Evet.
0: Bunlar da şimdi Türkiye'de yavaş yavaş üretilmeye başlandı. Başlanacak demiyorum, başlandı ve giderek de gelişeceğini düşünüyorum. Bu gelişirse ki bölge biraz önce yalnızca Taşucu değil, Adana, hatta Hatay'a kadar, Antep'e
1: Evet.
0: kadar ve Antalya'ya kadar bu bölgedeki sanayiyi nükleer santralle iç içe haline getirecektir. Ve daha sonra da ihracata da dönük bir sanayi haline kesinlikle geleceğine inanıyorum.
1: Kürşat hocam, az önce eklemek istediğiniz bir şey varsa önce onu sorayım.
2: Ben hocama şunu ekleyeyim, Hasan hocama. Şimdi bu çok doğru ve güzel bir strateji. Yani bu hakikaten 10 yıl önce oluşturan bir strateji Enerji Bakanlığı tarafından. Akkuyu olsun ya da diğer santraller olsun, ülkemizdeki yerli tedarikçilerimizin sadece Akkuyu üzerinde değil, işte Mısır'da Rosatom'un yaptığı diğer santraller başta olmak üzere diğer nükleer santraller de olabilir bunlar tabii. İşte Mısır'daki santral, Bangladeş, onun dışında Macaristan diye hatırlıyorum. Bu tip santrallere de ekipman üretme yeterliliği oluşmuş olacak. Çünkü nükleer teçhizat, santralde kullanılan teçhizatlar tabii ki yüksek kalite gerektiren, yüksek dayanım gerektiren materyaller. O yüzden de böyle bir çok doğru ve güzel bir strateji var. Bu da uygulanıyor ve başarıyla devam ediyor diye düşünüyorum.
1: Az önce anlatıyordunuz ama ben daha sonra ayrı bir başlıkta konuşuruz demiştim. Ülkemizde yapılması planlanan diğer santrallerden de söz edelim mi? Sinop,
2: Elbette.
1: İNA'da.
2: Tabii şimdi Sinop'un tabii biraz daha genç bir şey var diyeyim, şeye göre, İnadı'ya göre. Japon Belçika ortaklığıyla bir deneme oldu biliyorsunuz geçmişte. Maliyet çok yüksek olduğu için 38 milyar dolar diye hatırlıyorum, işte Japonların ve işte Belçikalıların hazırladığı rapora göre. O yüzden vazgeçildi. Çünkü oradaki model biraz daha farklıydı. 51'i işte Japon-Belçika ortaklığının, %49'u da EÜAŞ'ın olacaktı.
1: Evet.
2: Tabii bu paranın yaklaşık yarısının bizim tarafımızdan sağlanması, finanse edilmesi anlamına geliyordu. O yüzden de proje askıya alındı. Fakat şu an için Korelilerle görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Sonucu biz de heyecanla bekliyoruz. Yani en son
0: Evet.
2: durumu ne olacağını bilmiyoruz. Çin de tabii İğne'de ilgileniyor. Trakya'daki santralle ilgileniyor. Oradaki yaklaşımlar da şu an için olumlu gibi görünüyor. Çünkü bir taraftan da bu teşvikler olsun bir somut yaklaşım ve somut, ne diyeyim, iyileştirme hareketleri, yatırım ortamını düzeltme hareketleri olarak yorumlayabiliriz. Bu her iki santral için özellikle tabii Akkuyu da buna dahil olmak üzere. Yani bu konuda hükümetimizin adımlar attığını söyleyebiliriz.
0: Tabii bu işler zaman isteyen ve yavaş bir süreç. Nedeni nükleer olması, artı 10 milyardan daha fazla bir yatırım gerekiyor.
1: Evet.
0: Ondan dolayı da önemli. Artı Türkiye bir reaktör değil, 2 veya 4 reaktörlü düşünüyor buralarda. Şimdi Sinop'a 2 dendi, 4'e de çıkarttılar orada da. Ondan dolayı da tabii yatırımcı ülkeler, firmalar diyemiyorum artık, ülkeler bunu uzun vadeli bir şekilde karar aldıklarını görüyoruz.
1: Diliyoruz en kısa zamanda
0: Evet, inşallah.
1: enerji bağımlılığımız azalır. Kendi üretimimizi yapabiliyoruz.
0: Evet,
1: Değerli
0: evet.
1: dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Enerji masasında bu haftaki konuğumuz Doktor Kürşat Tosun'du. Ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat. Hep birlikte ülkemizin ilk ve şimdilik tek nükleer enerji santrali olan Akkuyu'yu konuştuk. Yapım sorumlumuz Vilda Üstündağ. Teknik masada bugün sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Programı sunmaya çalıştım. Haftaya Cuma bambaşka bir konuyla görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye

Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağlandığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas'a sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Fas'tan İspanya'ya göçmen akını. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonlarının mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyete daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. Tarımsal kuraklık riskleri TAKİS uygulamasıyla dijital ortamda anlık olarak takip edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi TAKİS hizmete sunuldu. Yeni sistemle meteorolojik verilerle sahadan gelen gözlemler tek platformda toplanarak kuraklık riskleri elektronik ortamda anlık olarak izlenebilecek. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Paros, Midilli, Andre ve Kelemez adalarında da yangınlar sürüyor. Mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit adasındaki yangında ise 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor.

Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi. Ve spor. Beşiktaş tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'i 2-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF'ta FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 32, Kerkük 47, Bakü ve Paris 32, Tiran 37, Bern 31, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24, Berlin 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bugün evvel zaman içinde Türkiye topraklarına gelmiş cesur bir İngiliz kadınla düşüyoruz yollara. 1750 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Elizabeth Berkeley, seçkin bir aristokrat ailede büyür. Genç yaşta Baron William Craven'la evlenir ve çiftin 7 çocuğu olur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen hayatının görünmeyen sorunları, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar yıllar içinde büyür. Sonunda zina suçlamasıyla İngiliz toplumunun sert yargısıyla karşı karşıya kalır. Dönemin aristokrat çevreleri için bu affedilmesi güç bir olaydır. Ön yargı ve baskılara dayanamayan, çevresi tarafından dışlanan Elizabeth Craven, 1781 yılında ülkesini terk ederek yaklaşık 9 yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Bu seyahat yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda kişisel özgürlük arayışıdır onun için. Elizabeth Craven'ı çağdaşlarından ayıran en önemli özellik cesaretidir. O, resmi bir görevle seyahat eden bir diplomat ya da bilimsel bir keşif gezisine çıkmış bir doğa araştırmacısı değildir. Bütün yolculuğunu kendisi planlar, parasını kendisi yönetir ve dönemin kadınları için son derece sıra dışı kabul edilen bir bağımsızlık örneği sergiler. Önce Avrupa ülkelerinde dolaşan Lady Craven, Rusya'ya geçer. 1786 yılının ilkbaharında yolu Kırım'a ulaştığında artık binlerce kilometre geride kalmıştır. Önünde ise Avrupalıların en

çok merak ettiği ülkelerden biri vardır. Osmanlı İmparatorluğu. Seyyahların anlattıkları, diplomatların raporları ve doğuyu egzotik bir dünya olarak resmeden kitaplar, Elizabeth Craven'ın zihninde çoktan bir Osmanlı imgesi oluşturmuştur. Fakat o, başkalarının anlattıklarıyla

0: getirmek istemez ve rotasını Türkiye'ye çevirir. Elizabeth Craven'ın Kırım'dan bindiği gemi, Karadeniz'in serin sularında güneye doğru yol alır. Osmanlı kıyılarına yaklaştıklarında Lady Craven gözlerini kıyıdan ayırmaz. Avrupa'nın sonuyla Asya'nın başlangıcı sayılan bu topraklar yıllarca hayallerini süslemiştir. Gün henüz ağarmışken ufukta ince bir sisin ardında ince çizgiler belirmeye başlar. Önce minareler görünür, sonra kubbeler. Ardından yedi tepenin üzerine kurulmuş dünyanın en görkemli şehirlerinden biri bütün ihtişamıyla karşısına çıkar. Elizabeth Craven büyülenmiş gibi bu manzarayı seyreder.
1: Ne çok ülke gezdim, ne çok şehir gördüm. Ama İstanbul bambaşka. Denizle gökyüzü arasında yükselen bu şehir dünyanın başka hiçbir yerine benzemiyor. İnsan hayal gücünün tasarlayabileceği bundan daha güzel, daha görkemli ve daha canlı bir manzara düşünemiyorum.
0: Bu sözler yalnızca bir hayranlığın ifadesi değildir. Aynı zamanda İstanbul'un 18. yüzyılda Avrupalı gezginler üzerinde bıraktığı etkinin de kısa bir özetidir. O yıllarda şehri gören hemen her seyyah, İlk karşılaşma anını hayatının unutulmaz anıları arasında saymıştır. Elizabeth Craven da onlardan biridir. Gemi boğazda ilerledikçe şehir bütün ayrıntılarıyla görünmeye başlar. İstanbul denizden bakıldığında bir masal şehrini andırır. Sabah güneşi kubbelerin üzerinde parlamakta, minareler gökyüzüne doğru ince mızraklar gibi yükselmektedir. Kıyıda yüzlerce kayık gidip gelmektedir ve limanda sürekli bir hareket vardır. Sarayburnu'na yaklaştıklarında genç kadın yalnızca bir başkente gelmediğini düşünerek heyecanlanır. Karşısında yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun kalbi uzanmaktadır. Lady Craven karaya çıktığında dikkatini ilk çeken şey kalabalık olur. İstanbul durmadan hareket eden bir şehirdir ve burada her milletten insan vardır. Çarşılarda dolaşırken bambaşka bir dünyada olduğunu hisseder. Baharat kokuları havaya karışmıştır. İpek kumaşlar dükkanların önünde dalgalanır. Altın ve değerli taşlar kuyumcu dükkanlarında ışıldarken, bakır ustalarının çekiç sesleri de yürüdüğü sokak boyunca yankılanır. İstanbul'daki ilk günlerinde Elizabeth Craven'ın en büyük zevki yürümektir. Bir sokaktan diğerine girer, her köşe başında yeni bir ayrıntıyla karşılaşır. Sokaklar dar, evler daha alçak ve basittir. Ama hayat burada Avrupa'dakinden çok daha canlıdır. Yine de kimse telaş içinde görünmez. Gün bu şehirde sanki daha yavaş ilerler. Herkes daha sakin hareket eder. Konuşurken sesini yükseltmez ve birbirine saygıyla davranır. Craven'ın en çok şaşırdığı şeylerden biri de mezarlıklar olur. Avrupa'da mezarlar kiliselerin çevresinde bulunurken İstanbul'da adeta şehrin içindedir. Uzun servi ağaçlarının gölgesine kurulmuş bu sessiz alanlar sokakların doğal bir parçası gibidir. İstanbul'da ölüm bile hayatın içindedir. Diğer yabancı seyyahlar gibi onun da en çok dikkatini çeken yapılardan biri Ayasofya'dır. Daha önce resimlerini gördüğü Ayasofya hakkında çok şey okumuştur. Yapının büyüklüğünden çok etkilenir. Fakat ilk anda duyduğu hayranlık kısa süre sonra yerini eleştirel bir gözleme bırakır. Ona göre yapının iç düzeni ve bazı mimari ayrıntılar çok özensizdir. Türklerin böylesine büyük bir mirası yeterince değerlendiremediğini düşünür.
1: Türklerin sahip oldukları hazinelerin değerini anlayamamaları karşısında büyük üzüntü duydum. Bu paha biçilmez eserlerin kıymetini bilmiyor, her fırsatta onları yok ediyorlar. Camilerin sadeliğine bakılırsa inançlarına da yeterince özen göstermiyorlar. Hem bu camilerin sürekli açık olması tehlikeli değil mi? İnsan ister istemez düşünüyor, her türlü entrika dönebilir buralarda. baştan aşağı örtülmüş biri diğerinin

0: Yanına kolayca diz çökebilir ve kimsenin dikkatini çekmeden istediği planı kulağına fısıldayabilir.
1: Elizabeth Craven'ın ilgisi, şehirdeki yapılar ve devletin işleyişinden daha çok günlük yaşama, ev içi mekanlara ve kadınların özel dünyasına yönelir. Bu yönüyle dönemin erkek gezginlerinden ayrılır.

0: Elizabeth Craven, Osmanlı kadınlarının yaşadığı dünyayı merak etmektedir. Çünkü Avrupa'da harem hakkında anlatılanlarda gizemle gerçek birbirine karışmıştır. Ressamların tablolarında tembelce uzanan kadınlar, masalları andıran odalar ve bitmek bilmeyen eğlenceler vardır. Craven ise bunların ne kadarının doğru olduğunu kendi gözleriyle görmek ister. Kadın olmanın ayrıcalığından sonuna kadar yararlanır. Evlerin haremlerinde ve hamamlarda Türk kadınlarıyla zaman geçirip onları yakından tanır. Harem düşündüğünden çok daha sakin bir yerdir. Karşısında Avrupa'da resmedilen, ihtiras dolu doğu masalları ile ilgisi olmayan, gündelik hayatını yaşayan kadınlar vardır.
1: Avrupa'da anlatılan haremle gördüklerim birbirine hiç benzemiyor. Haremin içi hayal edilemeyecek kadar temiz ve düzenli. Kadınlara özgü bir merakla kıyafetlerini dikkatle inceledim. Avrupa'daki birçok hemcinsimi kıskandıracak kadar zarifler. Giyimleri etek ve yelekten oluşuyor. Bunun üzerine kısa kollu bir kaftan giymişler. Ev sahibesi hanımınki atlas kumaştan. En güzel renklerle, altın ve elmas işlemelerle süslenmiş. Belindeki kuşağın ön kısmında iki sıra mücevher bulunuyor ve kuşağından işlemeli bir mendil sarkıyor. Türbanı ise öylesine çok elmas ve inciyle süslenmiş ki başını taşımakta zorlanıyor gibi. Dünyada Türk kadınları kadar güven içinde yaşayan başka kadın bulunduğunu sanmıyorum. Evlerinde dedikodudan, toplum baskısından ve erkeklerin rahatsız edici bakışlarından uzak yaşıyorlar. Kadınlara davranış konusunda Türkler bütün milletlere örnek olabilir. Türkiye'de kadınların güzellikleri de mutsuzlukları da kötü niyetli insanların gözlerinden saklı.
0: Elizabeth Craven'ın bu sözleri ilk bakışta övgü gibi görünüyor. Ama aslında büyük bir çelişki yok mu? Kendi özgürlüğü için kıtalar aşan ülkeler gezen Elizabeth Craven, haremdeki kadınların hangi özgürlüğünden söz ediyor olabilir? Muhtemelen kendi yaşadığı sıkıntılarla haremdeki sessiz ortamı kıyaslayarak böyle bir sonuç çıkarmış olmalı.

0: Böyle, doğa aslında bu kadınların bazılarını çok güzel yaratmış. Fakat yüzlerine sürdükleri beyaz ve kırmızı boyalarla kaşlarını kaplayan siyah çizgiler güzelliklerini yok ediyor. Mücevhere de gereğinden çok önem veriyorlar. Ya kilolarını ne demeli? Hayatım boyunca bu kadar çok şişman kadını bir arada görmedim. Çoğunun da dişleri sigara yüzünden kapkara.
1: Craven, İstanbul'da en çok merak ettiği yerlerden biri olan hamama da gider. Hamamı mimarisi, mermer kurnalar, işlenmiş sütunlar, kubbeden süzülen ışık, sıcak buharın içinde yankılanan yumuşak sesler onu çok etkiler. İçeride kadınlar küçük gruplar halinde oturmuşlardır. Burası sadece insanların temizlendikleri bir mekan değildir. Hamam aynı zamanda bir buluşma yeridir. Dostluklar burada kurulmakta, haberler burada yayılmakta, düğümler ve doğumlar burada kutlanmaktadır.
0: Türk kadınları zamanlarının büyük bölümünü hamamda ya da süslenerek geçiriyorlar. Ama sıcak hamama çok sık girmek bedenlerini yıpratıyor. Bu yüzden 19 yaşındaki bir Türk kadını bugün benim olduğum yaştan daha yaşlı görünüyor.
1: Elizabeth Craven, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentlerinden biri olan Bursa'yı da ziyaret eder. Bursa'yı, İki tepe arasındaki güzel vadide kurulmuş son derece hoş bir şehir olarak tarif eder. Şehrin içinde çınar ağaçları gökyüzünü örtmektedir. Pınarlardan akan sular küçük kanallarla mahallelerin içinden geçer. Şehrin her köşesinde su vardır. Suyun sesi hiç eksik olmaz. Bursa'nın havası İstanbul'dan daha serindir. Uludağ'dan inen rüzgar yaz sıcağını hafifletir. Bu yüzden şehirde dolaşmaktan büyük bir keyif alır Lady Craven. Çarşılar İstanbul kadar büyük olmasa da aynı canlılık burada da hissedilir. İpek tüccarlarının dükkanları Lady'mizin çok ilgisini çeker. Tezgahlarının başında çalışan dokumacıları izler. Avrupa'da ün kazanmış Bursa'nın ipeğinin kumaşa dönüşmesini gözleriyle gördüğü için mutlu olur. Elizabeth Craven'ın sonraki hedefi İzmir'dir. Doğu Akdeniz ticaretinin kalbi sayılan İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biridir. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı bu kozmopolit şehirde Craven, kendisini İstanbul'dakinden daha tanıdık bir ortamda hisseder. Levanten ailelerin Osmanlı evlerinden farklı olan büyük evleri Avrupa mimarisini andırmaktadır. Avrupalı tüccarların evlerine misafir olur. Sofralarda Osmanlı mutfağından yemeklerle birlikte Avrupa usulü yemekler de ikram edilir. İzmir'de Doğu ile Batı iç içe geçmiştir. İzmir'den tekrar İstanbul'a dönen Lady Craven, Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalır. Mayıs başında geldiği bu topraklardan Temmuz ayında yine bir gemiyle ayrılır. Gemi yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşırken Elizabeth Craven son kez kıyıyı seyreder.
0: Bu güzel ve yüce manzaraya son kez veda ediyorum. Biliyorum ki bundan sonra göreceğim hiçbir manzara bana aynı duyguyu yaşatmayacak.
1: Elizabeth Craven yalnızca uzun ve zorlu bir doğu yolculuğu gerçekleştiren cesur bir kadın olarak değil, aynı zamanda İngiliz seyahat edebiyatının en dikkat çekici kalemlerinden biri olarak da tanınıyor. Onun satırlarında 18. yüzyıl Türkiye'si kimi zaman hayranlık uyandıran bir güzellikler ülkesi, kimi zamansa Avrupa merkezli ön yargıların şekillendirdiği bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu iki bakış açısının aynı metinde bütün çelişkileriyle birlikte karşımıza çıkması, Elizabeth Craven'ın yol hikayesini bugün hala ilgi çekici kılıyor.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız. O dostun adı tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş,

Kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde yaşadığımız çağ sürekli daha hızlı olmamızı istiyor. Dakikalarla yarışıyoruz, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmaya bile fırsat bulamıyoruz. Oysa tren bütün bu telaşın tam tersini fısıldıyor kulağımıza. Dur, bak, dinle, fark et. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Pencereden dışarı bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanını trenin ağır ama huzurlu temposuyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bazı manzaralar yalnızca tren penceresinden güzeldir. Hadi şimdi hayalinizde küçük bir bavul hazırlayın. Çok eşya almanıza gerek yok. Bu yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor. Gökyüzü açık maviyle pembe arası.

Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacak hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli, elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor. Ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk etmez, kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek. İleride küçük bir dere beliriyor. Su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessizce oltasını hazırlıyor. Yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış. Ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir, bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan. Yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki bu raylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çok zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yoldadır. Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre

sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte. Bir tren yolculuğunun en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminizse yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır. Toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız. Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Aynı tren, aynı raylar ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Belki de tren bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor. Otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar. Sonbahar

sırada kavak ve çınar ağaçları sarının ve kızılın bütün tonlarını sergiler. Yapraklar rüzgarla birlikte rayların üzerine düşer. Kışsa bambaşka bir masal anlatır. Karla kaplanmış dağlar, bembeyaz ovalar, donmuş göletler ve karın üzerinde ilerleyen tren. Siyah rayların üzerinde beyaz bir sessizlik. Her mevsim aynı güzergahı değiştirir. Bu yüzden aynı tren yolculuğu bile hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir. Trenin camına usulca yaklaşın. Belki dışarıda gördüğünüz manzara size çocukluğunuzu hatırlatacak. Belki dedenizin köyünü, belki yıllar önce yaptığınız ilk tren yolculuğunu. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü, bazen sarı bir ayçiçeği tarlası. Anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır. Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı, kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünyayla kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasına kazınır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır. Bir yolcu çantasından çıkardığını yanındakine uzatır. Bir başkası çay ikram eder. Bir diğeri memleketten getirdiği yiyeceği paylaşır. Böylece yolculuk küçük bir ortak sofraya dönüşür. Anadolu mutfağı aslında bir yolculuk mutfağıdır. Çünkü tarih boyunca insanlar bu topraklarda sürekli hareket halindeydi. Göçler, kervanlar, ticaret yolları ve bugün trenler. Hepsi bu kültürü taşımaya devam etti. Bir şehirden diğerine giden her yolcu yanında küçük bir tat da götürdü. Ve gittiği yerde yeni tatları öğrendi. Şimdi trenimiz farklı coğrafyalara uzanıyor. Eskişehir'e uğradığımızda çiğ börek gelir aklımıza. İncecik hamurun içinde sulu ve lezzetli kıyma. Kızgın yağda çıtırlaşan bir Anadolu klasiği. Sivas'ta katmer ve etli ekmek, Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta gravyer peyniri ve kaz eti, Konya'da etli ekmek ve bamya çorbası. Her şehir kendi toprağını, havasını ve tarihini mutfağına taşır. Ve tren bu lezzetli

kentleri birbirine bağlayan görünmez bir köprü olur. İstasyonlar aynı zamanda küçük lezzet duraklarıdır. Peron kenarında demlenen çay kazanı, sıcak simit satan küçük tezgahlar, ev yapımı ürünler, kimi zaman bir köy kadınının açtığı gözleme tezgahı, tren durduğunda yolcular kısa bir mola verir. Ama bu mola bazen bir şehrin hafızasını tatmak gibidir. Bir bardak çay, bir parça ekmek ve pencereden görünen manzara. Hepsi bir araya geldiğinde yolculuk unutulmaz olur. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik.

Dokunduk ve belki de en önemlisi biraz yavaşladık. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz, yolculuğumuza eşlik ettiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Raylarınız hep aydınlık, vagonlarınız hep sevgi dolu olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Saz soloları dinlediniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar.

0: Gök Adamı Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Fas'tan İspanya'ya göçmen akını. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek, yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programları da başlatılacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonların mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyete daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. Tarımsal kuraklık riskleri TAKİS'le dijital ortamda anlık takip edilecek. Tarım Orman Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi TAKİS hizmete sunuldu. Yeni sistemle meteorolojik verilerle sahadan gelen gözlemler tek platformda toplanarak kuraklık riskleri elektronik ortamda anlık izlenebilecek. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Paros, Midilli, Andre ve Kelemez adalarında da yangınlar sürüyor. Mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynağı.

0: topraklarını tehdit ediyor. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi. Ve spor Kartal tur biletini kaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'i 2-0 yendi ve üçüncü eleme turuna yükseldi. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA'ya boykot kararı. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF'ta FIFA'nın teklifini reddetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 32, Kerkük 47, Paris 32, Tiran 37, Bakü 32, Bern 11. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 27, Brüksel 28, Viyana 31, Üsküp 33, Sofya 30 derece, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 24 ve Berlin 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Ehsen Dadaşov'un sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve güzel bir şarkıyla başlıyoruz.

0: Efendim ne güzel oldu. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun,
0: var
1: sağ olun
0: olunuz.
1: Mustafa Bey, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Programımızda bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Peki kimdir Ehsen Dadaşov? Yalnız bir tar sanatçısı değil, bir orkestra kurucusu, hanendelerin nefesini hisseden eşsiz bir eşlik ustası ve unutulmaya yüz tutmuş telli sazları yeniden küllerinden doğuran bir kültür elçisi. Böyle tanımlayabiliriz. Bugün onun tarından dökülen namelerle zamanı durduracak, Rast'tan Şur'a, Çahargâh'tan Bayat-ı Şiraz'a uzanan o muazzam mirasın izini süreceğiz. Neler söylemek istersiniz Abdullah Hocam?
1: Ehsen Dadaşov, Azerbaycan tar sanatının zirvesinde olan bir tarzenimizdir. Onun ismi Hacı Memmedov.

0: beraber çekilen mesela bizim eski tarzenlerimiz Behram Mansuroğlu, Kamil Ahmetoğlu, bunlar hepsi klasik bizim tarzenlerimizdi. Ehsen Dadaşoğlu da öz çalgısıyla, kendi ifadeleriyle hep seçilen bir sanatçımız olmuştur ve benim idolüm olmuş Ehsen benim. Ben Ehsen Dadaşoğlu'dan birebir ders almadım ama ondan çok behrelendim. Benim gibi birçok tarzen Ehsen benim ifalarından yararlanıp ondan birçok şeyler
1: Aslında
0: öğrenmişler.
1: onu dinleyerek ders aldınız.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: dinleyerek ders
1: Hani
0: aldım ben
1: güzel bir söz
0: Ehsen'den.
1: var, insan kulaktan beslenir diye.
0: Evet, aynen.
1: Aslında dinleye dinleye bazı şeylere aşina oluyor kulak. Değil
0: Evet,
1: mi?
0: aynen.
1: Bir terbiye metodu.
0: Bir de Ehsen Melim, demin siz bahsettiniz, onun bir Halk Çağrı Aletleri Orkestrası vardı. Her televizyon ifalarında, televizyonda çok sanatçıya eşlik etmiş onun orkestrası ve biz onu hep televizyonlardan dinlerdik, radyolardan dinlerdik. Ben çok hasretle oturup beklerdim ki Ehsen Melim ne zaman televizyona çıkacak, onları dinlerim. Şimdi her şey elimizin altında değil, o zaman daha da
1: Evet,
0: olurdu.
1: tabii.
0: Ben kendimi çok hoşbakt hissediyorum ki Ehsen Melim'in zamanında yaşadım ve onu gördüm. Ve bir de onunla aynı orkestrada birlikte de 3 sene, 4 seneye yakın bir zaman içinde onunla çalıştım. Azerbaycan Halk Aletleri Orkestrası'nda ben de birinci tar olarak orada hem çalıştım hem de konservatuvarda okuyordum. Benim müellimim Süleyman Eresgerov, Azerbaycan halk artisti, bestekarımız, büyük bestekarımız. Benim de dirijörlük hocam olurdu. O birkaç öğrenciyi, talebelerinden iyi çalışan, iyi okuyan öğrencilerini Halk Çağrı Aletleri Orkestrası'na göndermişti. Biz orada hem çalışıyorduk hem okuyorduk. Ben orada Ehsen Melim'i yakinen izledim ve ondan çok şey öğrendim. Özellikle Mustafa Bey, aralar ki verilirdi. Orada Ehsen Melim'in nasıl o arada oturup tar çaldığına ben uzaktan bakardım. Türk müziğini çok severdi. Koma sesleri mesela o tarda perdeyi çekerdi, bir çalardı. Ben o zaman biraz da ben İran doğumlu olduğum için koma sesleri ben hissediyordum. Bizim tarda yoktu, Azerbaycan tarında o koma sesler yoktu. Ben çalmaya çekiniyordum ama Ehsen Melim'den gördükten sonraki böyle provalarda oturup çalıyor. Ben bunları çalmaya başladım televizyonlarda, radyolarda, sonra Kadir Rüstemova, İslam Rıza'ya, Elmira Rahimova'ya o seslerden ben istifade edelim, yararlandım ve çok da sevildi ve şimdi de Azerbaycan'da bu yolu çalanlar herkes, yani siz bu işi başlatmasaydınız biz belki de hiç bu yolda çalmayacaktık. Ben bunu kendime borcu değil, bunu Ehsen Melim'e borcluyum. Çünkü Ehsen Melim benim için bu yolda ışık tuttu, beni yüreklendirdi. Ben onu da
1: Abdullah
0: gördükten
1: hocam,
0: sonra.
1: güzel bir yere temas ettiniz.
0: Evet.
1: Bana göre birini taklit etmek iyi bir öğreniş biçimi. Yani bir sanatçıyı gözlemliyorsunuz. Enstrümanı eline nasıl alıyor? Parmaklarını nasıl götürüyor? On notaları nasıl dokunuyor? O anki hissettirdikleri. Bunu çok iyi gözlemleyince, taklit edince öğrenme başlamış oluyor. Öğrenmenin ilk adımı.
0: İlk adım, evet. Biz isterseniz yine bir eser çalalım. Hatta Ehsen Melim'den bir eser seslendirelim. Ehsen Melim hem büyük tarzenimizdi hem de ilk defa Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nı kurdu. Kendi besteleri de vardı. Onun eserlerinden birini biz şimdi seslendirelim. Biri Sensin, Biri Ben diye bir güzel bestesi var. Elbette bunu enstrümantal olarak bestelenmişti. Ondan sonra da Bahtiyar Vahapzade'nin sözlerinden oraya uyarlanma oldu ve çok güzel bir eser ortaya çıktı. Biz onu seslendirelim size isterseniz.
1: O halde sizi dinliyoruz keyifle. Biri sensin, biri ben.
0: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz,
1: Evet.
0: sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel ezgiler dinliyoruz ve bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz. Müzik çevrelerinde çok güzel ve köklü bir söz var. Ehsen Dadaşov'un tarı daha ilk mızrabından tanınırdı. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: İşte bu özgün üslup 16 Ağustos 1924'te Bakü'de dünyaya gelen o küçük çocuğun zamanla tar okulunun temel direği haline gelişinin en net kanıtı. 1938 yılında başladığı müzik eğitiminde Said Rüstemov ve Mansur Mansurov gibi dönemin dev çınarlarından el almış, henüz 1940 yılında gencecik bir yetenekken Halk Çalgıları Orkestrası'na kabul edilerek profesyonel sanat hayatının ilk büyük adımını atmış. Şimdi onun o ilk mızraptaki asaletini hissedeceğimiz bir kayıtla devam edelim mi?
1: Olur.
0: O halde birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Az önce çok güzel bir kayıt dinledik. Efendim, tarın teknik imkanlarını geliştirmek sadece tellere hızlı vurmakla değil, o tellerin ruhunu incitmeden modern bir anlayış katmakla mümkündür diyebiliriz. Ehsen Dadaşov, klasik muğam geleneğinin makam özelliklerini büyük bir titizlikte korurken, onu çağdaş bir nefesle harmanlamayı başardı. Özellikle şur muğamının en büyük, en kusursuz icracılarından biri olarak kabul edildi. Azerbaycan Radyosu'nun altın fonunda saklanan Rast, Orta Mahur, Zabul Segah ve Humayun gibi muğam kayıtları bugün hala konservatuvarlarda birer ders kitabı, birer şaheser olarak nitelendiriliyor ve dinletiliyor.
1: Çok güzel anlattınız Mustafa Bey. Ehsen Efendim, demin de size bahsettim. Azerbaycan Devlet Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nda da orada da faaliyet göstermişti. Ehsen Efendim rahmete gittikten sonra o ansamblu, o orkestrayı hatıra diyerek onun adına yeniden aynı orkestra radyo televizyonda faaliyetine devam etti.
0: Evet, bugünkü programımız Ehsen Dadaşov'un anısına. Bu vesileyle kendisine bir kez daha rahmet diliyoruz.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim.

0: Şahanesiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, iyi bir tar sanatçısı olmak büyük bir maharettir ama iyi bir eşlik sanatçısı olmak apayrı bir hassasiyet gerektirir. Ehsen Dadaşov, dönemin en büyük muğam ustalarına yani hanendelerine tarıyla eşlik ederken adeta onlarla tek bir nefes olurdu. Hanendenin sesindeki en ufak bir titremeyi, ciğerinden kopan en küçük duyguyu tarının telleriyle hisseder ve onu öyle sarıp sarmalardı. Onun icrasındaki müzikal cümle anlayışı ve hanende eşliğindeki bu üstün incelik, bugün bile tar eğitimi alan genç sanatçılara ilham vermeye devam ediyor. Siz bunun üzerine ne söylemek istersiniz?
1: Evet, çok güzel anlatıyorsunuz. Ehsen Mellim'in en önemli icralarından hanendeye demin söylediğiniz eşlik etmesi de çok önemliydi. Mesela ben isimlerini de çekeyim size. Azerbaycan'ın çok ünlü hanendeleriydi. Elmira Rahimova, sonra Arif Babayev, Rubaba Muradova, Şevket Elekberova.
0: Önemli isimler.
1: Önemli isimler. Bunlar hepsi sırayla beklerdiler ki Ehsen Mellim'in ansambuluna prova yapalım. Kayıtlarımızı onunla yapalım. Onun icrasıyla, onun çaldığı tarla, onun orkestrasının eşliğiyle biz radyo kayıtlarımızı yapalım ki biz çok sanatçının kızıl font diyorlar Azerbaycan'da radyoda. Onların çoğunun ifaları, icraları Ehsen Mellim'in ansambuluyla olurdur. Ehsen Mellim gerçekten çalgısıyla o kadar hanendeye yardımcı olurdu ki. Kulu Eskerov, Allah rahmet eylesin, o da çok büyük bir dahi sanatçımızdır. O Ehsen Mellim'in ansambuluyla birçok kayıtları var. Bayat Kürdü var eğer yanılmıyorsam. Zabut Seyyahı var Kulu Eskerov'un Ehsen Mellim'in ansambuluyla. Ehsen Mellim ona öyle bir eşlik etmiş ki ondan sonra inanırım sizi artık böyle Zabut Seyyahı başka bir icralar olunca biraz değişik geliyor insana, farklı gelir. Ben kendim de Kulu Eskerov'dan Zabut Seyyahı kaydetmişim. Onun kaydı var, televizyonlarda da var, radyolarda da var. Ben Ehsen Mellim'in ifasından çok istifade etmişim ve o kayıtta da Kulu Mellim'e Ehsen Mellim kimi çalmaya çalışmışım ki bu mümkün değil ama ondan öğrendiklerimi o kayıtta da çalmışım ben. Allah rahmet eylesin Ehsen Mellim'e. Gerçekten Ehsen Mellim 1976 senesinde rahmetli oldu. Ben Bakı'daydım o zaman, Azerbaycan'daydım. Ve onun defin merasiminde de sokaklar inandırım sizi o kadar kalabalıktı ki. Şevket Elekberova'nın gözünden aktığı yaşı ben şimdi de unutmuyorum. Nasıl ağlıyordu? Şevket Elekberova gibi büyük bir sanatçımız. Evet. Ehsen Mellim'den sonra biz ne yapacağız diye. Herkes böyle hüzün içindeydi, matem içindeydi. Allah ona rahmet eylesin. Ehsen Mellim'i Azerbaycan halkı seviyor. Ve onun kaderini biliyorlar. Bakın 50 senedir rahmete gitmiş, unutulmuyor.
0: Abdullah Hocam, altının kıymetini en iyi sarraf bilir. Dolayısıyla

0: bu büyük ustaların kıymetini en iyi siz biliyorsunuz.
1: Bilmiyorum zamanımız var mı daha. Ben bir hatıramı anlatmak istiyorum gene burada. Ben İran'da doğdum, Tahran'da doğdum. Benim anamın atası çok iyi tarzan olup Azerbaycan'da. Behmen Hasanov, Üzeyir Hacıbeyli'nin de talebesi olmuş. Ve onun ilk notalı orkestrasında, Arşın Malalan'da 7 tarzanından birisi de olmuş. Seyyid Rüstemov, Behmen Hasanov. Ben İran'dayken annem, babam bana gelip söylediler ki bir konsere gittik, orada bir tarzan vardı diyor. Nasıl güzel çalıyordu. Reşit Behbudov'la İran seferine gelmişler, İran turnesine. Ben de çocuktum, böyle tahtayı bulurdum, çivi çakıyordum iki tarafına, teller takardım, çalardım. Ondan dolayı benim babam diyordu ki bak orada da birisi böyle tar çaldı falan yaptı, anlattı. Allah'ın işine bakın ki ben sonra Azerbaycan'a geldim, Azerbaycan'da tar sanatını öğrendim ve o büyük sanatkarla bir arada oldum.
0: Kadere bakın. Yani ne güzel.
1: Allah ona rahmet eylesin. Yani o hepimizin idolüdür. Birçok büyük sanatçıların idolü olmuş. Çok teknik çalan ustalar onun yanında onun ifası için baş eğmişler. Yani onun tek tek vurduğu o mizraplar halen de insanların kulağındadır. Ehsen Melim tekrar olmaz bir sanatçıdır. Ehsen Melim'in ifaları tekrar tekrar çalsın aynı şeyi çalmazdı. Bugün çaldığı şeyi yarın farklı çalardı.
0: Sanki bu büyük ustaların çaldığı notalar ilmek ilmek insanın ruhuna işliyor.
1: Evet.
0: Öyle bir hissiyatı var.
1: Büyük tarzenimiz Hacı Mehmet.

0: Medov, Ehsen Merim rahmetli olduktan sonra demişti ki bunu ben televizyonda dinledim. Siyavuş Kerim'i Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nın uzun yıllar rektörüydü. O anlattı. O da Ehsen Merim'in talebesi olmuş. Hacı Mehmetov Ehsen Merim öldükten sonra demiş ki ben şimdi kimin için tarı çalacağım? Yani Hacı Mehmetov kimi büyük bir teknik seviyesi, çok yüksek bir tarzenimizdi. Ben bundan sonra kimin için çalacağım diye Ehsen Merim öldükten sonra duygulu bir söz kullanmıştı.
1: Evet.
0: Evet,
1: bu söz bile anlattım. Başlı başına
0: evet.
1: O büyük sanatçının ne kadar büyük olduğunu ifade etmeye yetiyor.
0: Gerçekten.
1: Birçoğumuz onu sadece elinde tarı olan bir icracı olarak hayal etsek de Ehsen Dadaşov aslında besteci düşüncesine sahip muazzam bir müzik insanıydı sevgili dinleyicilerimiz. Geleneksel müzik repertuarına kazandırdığı rahap, şur, rast ve humayun renkleri yani enstrümantal eserleri bugün halk oyunlarının ve enstrümantal müziğin en kıymetli eserleri arasında. Üstelik bununla da kalmadı, 1960'lı yıllarda Azerbaycan Televizyon ve Radyosu bünyesinde kurduğu toplulukla yeni bir çığır açtı. 1976'daki vefatının ardından onun adını yaşatmak isteyen ailesi ve sanatçı dostlarının

0: güzel bir segah rengi vardı. O renk o kadar güzeldi ki İslam Rızaev Ehsen Mermer'e müracaat ediyor ki ben sizin bu bestenizi okumak istiyorum müsaade ederseniz. Buna bir söz yazalım okuyalım diye. Ve Ehsen Mermer de memnuniyetle kabul etmişti. Ve onun sözlerini de göre bizim güzel bestekarımız, güzel ifaçımız, güzel gitar çalan, tar çalan, ustad sanatçımız besteleriyle ün salmış Behram Nesibov'a müracaat ediyorlar. Ve Behram Nesibov Ehsen Mermer'in Sigah Rengi'ne söz yazır ve adı da Peyman Ettik diye böyle bir eserdi. Gelin biz bunu İslam Mermer'in sesinden dinleyelim. Ehsen Mermer'in öz orkestrasından, kendi orkestrasından dinleyelim.
1: Peyman ettik.
0: Peyman ettik.
1: Ne demek?
0: Peyman ettik. Yani sizinle vaadeleştik, vaat ettik birbirimize. Sizinle bir...
1: Akitleştik, sözleştik demek.
0: Sözleştik.
1: Çok demek. Güzel.
0: Evet.
1: Birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Ehsen Dadaşoğlu'nun bestelediği Peyman Ettik eserini dinledik. Çok güzel bir eserdi. Bu vesileyle kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Efendim, kültür insanları sadece var olanı korumaz, unutulanı da gün yüzüne çıkarır. İşte Ehsen Dadaşoğlu'nun müzik tarihine yaptığı en büyük ve belki de en az bilinen hizmetlerinden biri, kadim ud sazını yeniden canlandırmasıdır. Uzun yıllar boyu unutulmuş, adeta sessizliğe gömülmüş olan udun, 1960'lı yıllarda yeniden Azerbaycan'ın müzik hayatına kazandırılması, onun vizyonu ve ciddi çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Tellerin dostu, müziğin her rengine sevdalı bir yürekti o. Takvimler 30 Mayıs 1976'yı gösterdiğinde Bakü'de muazzam bir ses sustu. Tarın telleri yetim kaldı. Belki fiziken aramızdan ayrıldı ama geride bıraktığı o asil tınılar hiç eskimedi. 2024 yılında 100. doğum yılını saygıyla andığımız büyük ustanın, içinde bulunduğumuz 2026 yılı ise aramızdan ayrılışının tam 50. yıl dönümü. Yarım asırdır dinmeyen, eskimeyen, aksine her geçen gün daha da kıymetlenip parıldayan bir mirastan bahsediyoruz. Şur'un, Rast'ın ve Zabul Segah'ın o derin koridorlarında onun mızrabının izi var. Ruhu şad olsun. Bize bıraktığı bu eşsiz ses mirası radyolarımızda yankılanmaya devam etsin. Abdullah Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler eklemek istersiniz?
1: Ehsen Melim'e ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Onun değerli ailesine, onun kızı Hanım Melim'e buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onun ailesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ehsen Melim'i sevenlere, herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum ki büyük bir tarzenimizi burada yad ettik. Allah Ehsen Melim'e rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ondan sonraki tarzenler ondan çok yararlanacak, onun mirası her zaman bizim kalbimizde yaşayacaktır.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.
1: Sağ olun.
0: Efendim, böylece bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Süleyman Ozan Koçak ve Engin Ünal sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Her zaman olduğu gibi Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Ve sizlere güzel bir müzikle veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor.

0: Kaan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır o da.
1: Turkuaz.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özetindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ali İhsan Yıldız. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, günün özetine bugün de bugün ne oldu köşemizle başlayacağız. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız. Ardından stüdyo konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin stüdyomuzda olacak. Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız kendisiyle. Ve TRT muhabiri arkadaşımız Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Amerika'da yaşanan son gelişmeleri alacağız kendisinden. Spor yorumcusu Hasan Ötkün'ü programımızın sonunda stüdyomuzda ağırlayacağız ve sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız.
2: Bugün ne oldu?
1: İlk haberimiz İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınları açıklaması. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çin ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada şiddetli rüzgarların etkili olduğu 29 Temmuz'dan bu yana 133'ü orman dışı olmak üzere toplam 206 yangına müdahale edildiği kaydedildi. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın dahil olmak üzere bu yangınların 202'sinin tamamen kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Gürlek, adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Milli İstihbarat Akademisi yapay zeka küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor dedi. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporda yapay zeka çağında yükselen yeni teknopolitik rekabetin temel dinamikleri analiz edilirken, teknorealist, teknopragmatist ve teknohümanist yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alındı. Suç örgütlerinin sosyal medya ağı çökertildi. 216 gözaltı sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Fransa, düzensiz göçmen akışının olduğu İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirecek. Fransa, düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Septe şehrine girmeye çalıştığını

0: çalışması üzerine İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirme kararı aldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sebte bölgesinde gelişen durum karşısında dün gece acilen İspanya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca Nunez, kontrol noktalarında hızlı sınır müdahale güçlerinin harekete geçirilmesi talimatı verdiğini bildirdi. Yangınların ve rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu alarmı. Orman yangınları ve yüksek sıcaklıklarla mücadelesini sürdüren Fransa'nın doğusundaki 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. İspanya'daki göçmen krizinin arkasındaki işgalci İsrail mi var? İspanya, Sebte'deki kitlesel düzensiz göç dalgası yalnızca sınır güvenliği tartışmalarını değil, İsrail ile İspanya arasındaki diplomatik gerilimi de yeniden gündeme taşıdı. İşgalci İsrail'den gelen açıklamalar, İspanyol siyasetçilerin tepkileri ve sosyal medyada öne çıkan iddialar, krizin jeopolitik boyutuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Belçika ordusu personel ihtiyacını karşılamak için sağlık kriterlerini gevşetme kararı aldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, ordunun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 Eylül'den itibaren askeri personel ve yedek asker alımında uygulanan sağlık kriterlerinin esnetileceğini bildirdi. İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlaldir. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Kızıl Elma'dan tarihi atış, iç istasyonlar sürpriz etkisi yaratacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonların mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyete daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve son haberimiz Hamas. Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıkladı.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyo'da.

0: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda gazeteci, yazar Bilal Çetin var. Hoş geldiniz Sayın
1: Hoş
0: Çetin.
1: bulduk Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız dedik ama gündemdeki en önemli başlık sanırım orman yangınları. Sizden dinlemek isteriz detayları.
1: Maalesef Tülin Hanım, orman yangınları Türkiye'nin dört bir tarafında yine devam ediyor. Ciğerlerimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor, yeşil vatanımız yanıyor, ormandaki canlılarımız yanıyor maalesef. Bildiğiniz gibi son 2-3 gündür o orman yangınlarında büyük bir artış yaşandı. Özellikle sıcaklıkların artması, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların artması ve rüzgarın da etkisiyle birlikte şiddetli rüzgar var. Çünkü Ege ve Akdeniz bölgelerinde saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgarlar var. Bu rüzgarlar nedeniyle pek çok noktada yangınlar var. İşte Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde, Aydın'ın Çine ilçesinde ve Mersin'in Günler, Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınları çıktı. Tabii bu orman yangınlarıyla mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimiz olağanüstü bir mücadele sergiliyorlar. Bunun altını özellikle çizelim. Biraz önce siz haberlerde de okudunuz. İletişim Başkanlığı bugün bir açıklama yaptı. Orman yangınlarının bilançosunu açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da hem sabah hem akşam saatlerinde olmak üzere açıklamalar yaparak orman yangınları ile ilgili son bilgileri paylaşıyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangın çıktı ve bu yangınlara müdahale edildi. Bu yangınlara yapılan müdahaleler sonucunda 218 yangından 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Bu önemli bir gelişme. Bunun altını özellikle çizelim. Yani 218 tane yangın çıkıyor ve 213'ü derhal kontrol altına alınıyor. Ama 5 yangın maalesef hala devam ediyor. Balıkesir Gömeç'te, Antalya Alanya'da, Mersin Günler'de, Aydın Çin'de ve Muğla Fethiye'de yangınlar devam ediyor. Bu yangınlara da hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. Hem Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı uçaklar, helikopterler hem de Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı kara ekipleri yangınlara canla başla müdahale etmeye çalışıyorlar. AFAD ekipleri destek veriyor buna. Askeri birliklerimiz destek veriyor ve vatandaşlarımız da destek veriyor. Tabii şimdi burada şiddetli rüzgar önemli. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bu yangınlar çok hızlı yayılıyor Tülin Hanım. Yani yangınların hızla yayılmasının nedeni bu. Biliyorsunuz mesela benim memleketime yakın olduğu için Balıkesir Gömeç'te çıkmıştı yangın. İzmir'in Bergama ilçesine ve Ayvalık ilçesine derhal sirayet etti bu yangınlar. Neden? Çünkü rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayılıyor bu yangınlar. Köyleri tehdit ediyor. Köy yerleşim yerleri boşaltılıyor. Balıkesir'de mesela Ayvalık'ta ve Gömeç'te bazı köyler yangından etkilendi, boşaltıldılar ama yine de yangından etkilenen köyler de var.
0: Son yıllarda bu yangınların çok arttığını görüyoruz, değil
1: Evet,
0: mi?
1: yani şimdi herkes
0: Geçen
1: onun
0: yıl da bu mesela çok fazlasıyla orman yangınlarını konuştuk ve hatta şu anda da sadece Türkiye'de değil, bakıyoruz Avrupa'da da, Fransa'da, Yunanistan'da da biz bu yangınları görüyoruz. Hatta bir haber vardı. Avrupa modeli deniliyor. Koyunları ve keçileri ormanlara salmak. Siz ne dersiniz bu model için?
1: Şimdi tabii Tülin Hanım bu sorunuz önemli. Herkes bunu soruyor şu anda. Kamuoyu, vatandaşın gündeminde bu var. Biz yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz. Bu kadar çok orman yangını olmuyordu diyorlar. Haklılar aslında. Bu kadar çok orman yangını olmuyordu. Ama tabii şimdi dünya değişti, iklim değişti biliyorsunuz. Eskiden mesela bu kadar çok sıcak havalarla karşılaşmıyorduk. Yani Ege ve Akdeniz bölgesinde hava sıcaklıkları en fazla 33-34 dereceyi görüyordu ama son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesinde Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de 40-42 derece sıcaklıkları görmeye başladık. Hatta 45 derece sıcaklıkları görüyoruz. Tabii iklim değişikliği orman yangınlarının artmasında en büyük etkenlerden birisi. Siz de ifade ettiniz. Sadece Türkiye'de yok bu orman yangını. İspanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da

0: Yunanistan'da, İtalya'da, Akdeniz'de kıyısı olan pek çok ülkede orman yangınları, hatta İspanya'da mesela çok büyük bir orman yangını yaşandı geçtiğimiz hafta. Ama bunlar kontrol altına alındı. Tabii orman yangınlarının çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi ihmal. Yani vatandaşın ihmali. Örneğin mesela Balıkesir'de çıkan orman yangını, orman kenarındaki evinde kaynak çalışması yapan bir vatandaşın kaynaktan ateşi otlara sıçratması ve bunun da ormana sıçramasıyla meydana geliyor. Bu vatandaşın ihmali de orman yangınlarının artmasındaki en büyük nedenlerden birisi. Sürekli hem Tarım Orman Bakanlığımız, hem Orman Genel Müdürlüğümüz, hem basın kuruluşlarımız vatandaşları uyarıyorlar. Biz de buradan uyaralım. Lütfen orman kenarlarında ateş yakılmasın, orman içlerinde ateş yakılmasın. Biliyorsunuz biz mangal yakmayı çok seven bir milletiz, Türk milleti olarak. Ama
1: Maalesef.
0: lütfen bu yaz aylarında orman içinde yakmayalım, ormana yakın yerlerde de yakmayalım mangal. Biliyorsunuz bu sene yağmurlar çok oldu. Otlar da çok büyüdü mesela. Orman içindeki otlar da çok büyüdü. Keşke sizin dediğiniz gibi keçileri, koyunları oralara sokup o otları yemelerini sağlayabilsek. Ama o kadar çok ot var ki artık ormanlarda bu yağmurlardan dolayı. O yüzden orman kenarlarında da mesela mangal yakmayalım lütfen. Bizim Türk milleti mesela şeyi çok seviyor. Araçla giderken sigarasını içiyor, söndürmeden izmaritini atıyor. Lütfen dikkat edelim bunlara.
1: Eğitim şart.
0: Eğitim şart, biraz da şey şart, yani dikkat, dikkat, dikkat.
1: Evet.
0: Yani orman kenarından giderken lütfen yani sigaranı, izmaritini atma. Çünkü hava sıcak zaten, otlar da yol kenarlarında var. O sigara izmaritiyle birden orman yangını başlayabiliyor. Mesela şişelere atıyorlar. Yani affedersiniz alkolü içiyor, şişesini yol kenarına atıyor. Ya da mesela maden suyunu içiyor, şişesini yol kenarına atıyor. Güneş ışığı vurunca ne oluyor şişeler? Patlıyor, yangına neden oluyor. O yüzden lütfen dikkatli olalım.
1: Halkımızın bilinçli bir şekilde hareket etmesi çok
0: Kesinlikle
1: çok
0: bilinçli bir
1: önemli.
0: şekilde
1: Önlemek
0: hareket edin.
1: anlamında çok
0: Evet,
1: çok
0: çıkan
1: önemli.
0: bu orman yangınları ihmalden çıkıyor. Evet, bilinçli olarak yangın çıkartanlar da yok mu? Evet, onlar da var. Onlara karşı da bizim güvenlik güçlerimiz, yargımız zaten gereğini yapıyor. Örneğin mesela Balıkesir'de yangına neden olanlar bugün savcılık tarafından gözaltına alındı ve mahkeme tarafından da tutuklandı. Şunu da hatırlatalım Tülin Hanım. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle orman yangınına sebebiyet verenlere verilen cezalar arttırıldı. Bunu da hatırlatalım.
1: Bu da
0: Yani
1: çok çok önemli.
0: orman yangınlarına verilen cezalar oldukça arttırıldı. Bildiğim kadarıyla en az ceza 10 yıldan başlıyor orman yangınına sebebiyet verme. Bu nedenle dikkatli olmamız lazım. Tabii mesela makilik alanlarda başlıyor. Ormanda başlamıyor yangın. Makilik alanda başlıyor. Daha sonra ormana sirayet ediyor. Ama çok şükür Tarım Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımız yangına müdahale konusunda oldukça tecrübe kazandılar. Yeterince uçağımız, helikopterimiz, arazözümüz, altyapımız ve personelimiz var. Yangınlara kısa sürede müdahale ediyorlar. Hatta bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada dedi ki orman yangınına müdahale süresini 10 dakikadan aşağıya düşürmeye çalışıyoruz dedi. Yani bu çok önemli. Yangına ne kadar kısa sürede erken müdahale edilirse hem yangın kısa sürede söndürülür hem de yangının büyümesi engellenmiş olur. Bu çok önemli bir açıklama bence. Rabbimden orman yangınlarına sebebiyet verenlere en ağır cezalar verilmesini diliyorum ve Rabbim ülkemizi orman yangınlarından ve her türlü afetlerden korusun diyorum Tülin Hanım.
1: Evet, cezaların oranı caydırıcılıkta çok çok
0: Evet,
1: önemli
0: evet.
1: oluyor. Sayın Çetin, biraz da terörsüz Türkiye sürecini konuşalım istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda açıklamaları var. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. Terörsüz Türkiye düzenlemesine ilişkin konuştu ve asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak dedi. Yasa örgütün tamamıyla kendisini feshetmesinin tescilli yürürlüğe girecek diyor. Tescilliyle birlikte yürürlüğe girecek diyor. Ne dersiniz?
0: Evet, şimdi Tülin Hanım, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Yüzdük kuyruğuna geldik denir ya, tam o noktaya geldik şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan terörsüz Türkiye süreci, Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla belli bir noktaya getirildi. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Türkiye 40 yılda terörle mücadelede pek çok canını şehit verdi. Pek çok vatan evladını toprağa verdi. Türkiye terörle mücadele sürecinde pek çok ekonomik kayba da uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra çok önemli açıklamalar yaptı aslında. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın terörün faturasına ilişkin bir çalışma yaptığını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörün Türkiye faturasının gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başına gelirde 5800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları bulduğunu ifade etti. Ve terörün Türkiye'deki istihdamdaki kayıp oranının da 2,5 milyon kişiye ulaştığını ifade etti. Yani bu ne demek Tülin Hanım, biliyor musunuz? Türkiye terörle mücadele ayırdığı kaynakları, terörle mücadele nedeniyle kaybettiği bu ekonomik faturayı yaşamamış olsaydı Türkiye'de şu anda 2,5 milyon daha fazla istihdam sağlamış olacaktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmıştır dedi. Terörün Türkiye faturasının ne kadar ağır olduğunu bu rakamlar net olarak ortaya koyuyor Tülin Hanım. Ve dedi ki dolaylı ve doğrudan maliyetlerle dikkate alındığında terörün Türkiye faturasının 2.3 trilyon doların üzerinde olduğunu ifade etti. Bu çok büyük bir rakam Tülin Hanım. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor ve bu terörle mücadele neticesinde Türkiye Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin pek çok noktasında yatırımlarını yapamadı. Oradaki turizm faaliyetleri engellendi ve Türkiye ekonomik kayba uğradı. 2,5 milyon istihdam sağlanamadı. Ama çok şükür Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla terörü sona erdirme konusunda çok önemli bir mesafe kaydetti. DEM Parti'nin de buna destek olmasıyla birlikte terörle mücadele terörsüz Türkiye sürecinde son aşamaya gelindi. Bu son aşama nedir? Çerçeve yasanın çıkartılması. Biliyorsunuz Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta tatile girmesi bekleniyor. Ve düşünülen Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın çıkartılması. Bu konuda partiler arasında temaslar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplantılar yapıldı. DEM Parti, AK Parti arasında görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti genel başkanlarını ve grup başkanlarını ziyaret etti. Ve bu terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasanın çıkartılması konusunda son aşamaya gelindi diyebiliriz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve yasalı günü bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Ve meclis tatile girmeden de bu kanun teklifinin çıkartılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un altını çizdiği nokta önemli. Bu bir genel af düzenlemesi değil. Bu terör örgütünü bitirmeye yönelik, terör örgütünün feshetmeye yönelik bir düzenleme. Yani bir genel af beklentisi olmasın. Ve teröre karışan herkesin de affedileceğine yönelik de bir düzenleme yok bunun altında.
1: Bir yılda olacaklar şeklinde Milliyet'in bir haberi var. Evet. İsterseniz onu paylaşayım. Hı-hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak yasa PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrası uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek. Silah bırakmaya gönlü olmayanların süreci zehirlemesine izin verilmeyecek. Hı-hı. Silah bırakmayan ya da başka örgüt kuranlar için terörle mücadele yöntemleri geçerli olacak. Cinayet işleyenler yasadan yararlanamayacak. Diğerleri de cezasını tamamlayıp çıkabilecek. Sayısı yüzlerle ifade edilen Kandil'deki üst düzey yönetici kadrosu Türkiye'ye dönemeyecek. Türkiye'ye dönenlerin topluma entegre olma süreci şansa bırakılmayıp üst düzey bir kurul oluşturulacak. Mecliste bir kurulun geliştirmeleri takip etmesi de söz konusu denilmiş. Yani bir yıl içerisinde bunların gerçekleşmesi bekleniyor.
0: Yok, şimdi bir yılı bulmaz bu. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin haberini okudunuz. Özay Şendir yazmış galiba o haberi de. Bu evet. bir yılı bulacak bir süreç değil. Bunun altını özellikle çizelim. Çünkü bu süreç kısa sürede tamamlanacak. Onun altını çizelim. Öncelikle yasanın çıkması gerekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un altını çizdiği nokta önemli. Ne dedi? Biraz önce okudunuz Numan Kurtulmuş Bey'in açıklamasını.

0: kullananlar ve üst düzey yöneticiler kesinlikle bu yasanın kapsamına girmeyecek. Bunlar yararlanamayacaklar. Bu yasadan sadece şu anda dağda bulunup hiçbir olaya karışmamış olan kişiler yararlanacaklar. Ve bunlar için 5 yıllık bir denetimli serbestlik süreci getirilecek. Terör örgütünün elebaşlarının kesinlikle Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyecek. Bunların Avrupa ülkelerine gitmesine izin verilecek büyük ihtimal. Ve bu bir genel af düzenlemesi olmayacak. Bunun altını özellikle çizelim. Ve bu yasa çıktıktan sonra çok kısa sürede adımlar atılacak. Bunun bir yılı bulacağını ben tahmin etmiyorum. Yani 6 aydan kısa sürede bu adımlar atılacak. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra zaten silahını bırakanlar Türkiye'ye dönecekler. Zaten silahını bırakmayanlar hakkında da bu yasanın bir hüküm getirmiyor. Yani silahını bırakmayanlar yine bu yasa kapsamında terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu yasası kapsamında gerekli cezaları alacaklar. Onun altını özellikle çizelim. Ama bu adımların atılması Türkiye açısından büyük bir başarı olacaktır Tülin Hanım. Yani yüzdük yüzdük kuyruğuna kadar geldik. İspanya ETA terörüyle uğraştı, İrlanda terör örgütüyle uğraştı. Ama Türkiye kadar bu işi kısa sürede çözen başka ülke olmadı şu ana kadar. Türkiye çok kısa bir sürede Terörsüz Türkiye sürecindeki adımları attı, hayata geçirdi. Ve son olarak da çerçeve yasanın çıkması kaldı. Çerçeve yasanın da ben önümüzdeki hafta mecliste çıkabileceğini tahmin ediyorum. Zaten önümüzdeki hafta çıkmazsa Ekim ayında bu çerçeve yasa mutlaka Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek ve yasalaştırılacaktır. Türkiye artık terörün olmadığı bir ülke konumuna gelecek. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı ekonomik fatura artık Türkiye'nin sırtında kambur olmaktan çıkacak. Türkiye ekonomide, turizmde, diğer alanlarda adımlarını daha hızlı bir şekilde atan ülke konumuna gelecektir Tülin Hanım.
1: Evet. Sayın Çetin, Gazze ile de devam edelim istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Aynı zamanda Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirip getirmemesine bağlı olduğunu söyledi ama dün İsrail yine Gazze'yi vurdu. Şat kampını vurdu ve 6 insan vefat etti.
0: Tülin Hanım, maalesef İsrail verdiği sözleri tutmuyor. Hiçbir zaman zaten bugüne kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi de tutmuyor verdiği sözleri. Biliyorsunuz Gazze'de bir ateşkes süreci var ama maalesef Gazze'deki bu ateşkes sürecine rağmen İsrail hava unsurları sürekli Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de çadırlarda kalan insanları bombalıyorlar. Gazze'de her gün şehitler var. Her gün şehitler veriliyor Gazze'de. Çünkü niye? İsrail sözünde durmuyor. Sözünde durmadığı için de bu tür soykırım ve katliamlarına devam ediyor. Biliyorsunuz İsrail Başbakanı katil ve terörist Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'la bir araya gelmişti. Ama anladığımız kadarıyla kamuoyuna ve medyaya yansıyan, Amerikan medyasına ve İsrail medyasına yansıyan haberlere bakıldığımız zaman Netanyahu Trump'tan istediklerini alamadı. Türkiye mesela F-35 uçaklarının verilmemesi talebi vardı. Trump dedi ki Netanyahu Amerika'ya gelmeden önce bu konuyu dedi hiç gündeme getirmesin dedi. Biz kime ne vereceğimize biz karar veririz dedi. Ve Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmede F-35 konusunu gündeme bile getiremedi. İran meselesinde mesela yine taleplerinin karşılanmadığını görüyoruz. Gazze meselesinde de Netanyahu'nun taleplerinin karşılanmadığını ifade edebiliriz. Bugün Trump önemli bir açıklama yaptı ve dedi ki Gazze'de barış süreci devam ediyor. Hamas silahların bırakılmasını kabul etti dedi. İsrail'in de Hamas'ın silahları bırakmasının ardından Gazze'den çekileceğini ifade etti. Tabii burada İsrail'e ne kadar güvenebiliriz, Netanyahu'ya ne kadar güvenebiliriz bunu süreç içinde göreceğiz. Ama Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesi önemli bir adımdır. Hamas burada silah bırakmayı kabul ederek Gazze'de barış yolunu tıkayanın Hamas olmadığını, Gazze'de barış yolunu açanın Hamas olduğunu ifade etti. İsrail'in tutumunu hep birlikte göreceğiz. Ben İsrail'in yine verdiği sözlerde durmayacağını söyleyebilirim, ifade edebilirim. Ama Trump'ın açıklaması önemli, Hamas'ın silah bırakacağını açıklaması önemli. Barış süreci var biliyorsunuz Hamas ve Gazze'de yürütülen. Bu nedenle Türkiye de bu konuda aktif rol alıyor. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan bu konuda aktif rol alıyorlar. Trump da zaten Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze'de inşallah bundan sonra barış ortamı, huzur ortamı hakim olur.

0: Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz artık rahat bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Ama İsrail inşallah verdiği sözlerde durur diyoruz. İsrail hiçbir zaman verdiği sözlerde durmadı. Yine de durmayacağı konusunda kamuoyunda ve dünya gündeminde böyle bir yaygın kanaat var. Ama Gazze'lilerin artık yüzünün güleceğini ifade edebilir Sünan.
1: Umarız ateşkes sağlanır diye biz de umut edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Açıklamalarınız için çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda gazeteci, yazar Bilal Çetin vardı. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT muhabiri Tuna Şanlı var. Merhaba, hoş geldin Tuna Şanlı.
1: Merhaba, iyi yayınlar Selin Bilen.
0: Teşekkür ediyoruz. Amerika'da yaşanan son gelişmeleri senden almak isteriz.
1: Elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine dış politika kaynaklı gelişmeler ön plandaydı. Özellikle Birleşik Devletler ve İran arasındaki savaş ve Gazze kurulu ile ilgili bir takım açıklamalar öne çıktı. Önce Gazze ile başlayalım. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada Gazze Barış Kurulu, Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine doğru atılan kritik bir adım olacak ifadelerini kullandı. Ki hatırlatalım hemen dinleyicilerimize, Türkiye Gazze Barış Kurulu'nun en kritik üyeleri arasında yer alıyor. Türkiye, Mısır ve diğer birçok ülke ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olduğu bu kurulda Gazze'nin geleceğiyle ilgili bazı toplantılar yapılmıştı. Dolayısıyla bu son yapılan açıklamalar Gazze ile ilgili önümüzdeki süreçte bir takım gelişmeler yaşanabileceğini de gösteriyor. Donald Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacağını söyledi. Ki bu Uluslararası İstikrar Gücü'nün, polis gücünün Gazze'de güvenliği sağlaması öngörülüyor. Tabii bu açıklamalar çerçevesinde İsrail'in bu bölgeden geri çekilmesi konusuna da değindi Donald Trump ve silahsızlanma tamamlandığında İsrail güçleri geri çekilecek dedi. Silahsızlanma derken kastettiği Hamas ve diğer grupların silahsızlanması tamamlandığında İsrail'in de Gazze'den çekileceğini söyledi. Tabii geçmişte İsrail'in bu tarz anlaşmalara ve ateşkeslere uymadığını hatırlayacak olursak bu sahada ne kadar sağlıklı yürüyecek? Bu tam bir soru işareti. Dolayısıyla bu açıklamalar geleceğe ilişkin Gazze'de bir takım olumlu gelişmeler yaşanabileceğini gösterse de yine de temkinli olmamız gerektiği yönünde özellikle İsrail'in geçmişte attığı adımlara bakarak bir yorum yapmamızdan mümkün. Bunun dışında İran'la savaş konusu aslında son 3 aydır birbirini tekrar eden bir gelişmeler zincirine dönmüş durumda. Açıklamalar ve gelişmeler birbirini tekrar ediyor. Donald Trump yine İran'da kazandıklarını söyledi. Savaşın başından bu yana kaç kez bunu söylediğini, çetelesini tutsak herhalde epey bir savaşı kazandığını söylediği şeklinde sonuca ulaşırız. Donald Trump yine savaşı kazandıklarını söyledi ama İran'ın da bu bölgede özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik tehdidinin devam ettiği de görülüyor. Dolayısıyla Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tam olarak almak istiyor ama bu konuda İran'ın özellikle de Çin ve Rusya'dan destek alıyor olabileceği konuşuluyor Washington'da ve bu yorumlara baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı ile ilgili arzu ettiği sonuca yakın vadede ulaşmasının çok zor olduğu görüşü de Washington'da hakim. Donald Trump bugün Camp David'de kabinesini topluyor. Şu dakikalarda da hatta Donald Trump'ın açıklamalarına başladığını da söylüyor.

0: söyleyebiliriz. Bu ilk açıklamalarda Minnesota'da bir siber saldırı yaşanmıştı. Sabah ona değindi. Gelecekte İran'la ilgili, önümüzdeki saatlerde İran'la ilgili açıklamalar yapabilir. Önümüzdeki dakikalarda düzeltiyorum. Bu siber saldırının İran'la ilgili olmadığını da söyledi. Son olarak şunu da aktarmak gerekiyor. İşlerin yolunda gittiğini söyledi Donald Trump. Petrol fiyatlarında bir düşüş var ama İran'la ilgili gerilimin yakın vadede bitmeyeceği, Washington'da birçok kişinin üzerinde hemfikir olduğu konu. Washington'da bir başka görüşte Kasım'daki ara seçimler öncesi özellikle ekonomide yeniden bir canlanma yaratmak için önümüzdeki aylarda Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme olasılığının kuvvetlendiği yönünde. Dolayısıyla Kasım'a kadar aslında Amerika Birleşik Devletleri hareketlenecek hem siyasi hem de ekonomik olarak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Tuna Şanlı açıklamaların için. Sevgili dinleyenler, TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda spor yorumcusu Hasan Ötkün var. Hoş geldiniz Sayın Ötkün.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Futbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı maçlar sonrası gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Neler anlatacaksınız bize?
1: Evet, üç takımımız Avrupa Kupası'nda ikinci eleme turunda mücadele etti. Tülin Hanım biliyorsunuz. Fenerbahçe ve Beşiktaş turu geçerken Başakşehir gerçekten bize sürpriz bir sonuç yarattı ve elendi. Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Çarşamba akşamı Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş maçında Polonya'daydı. Gornik Zabrze takımıyla karşılaştı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. İstanbul'da oynadığı maçı. Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 avantajlı gitti oraya. Ancak zor olacağı düşünülüyordu maçın. Gerçi kağıt üzerinde. Çünkü Polonya takımı kendi sahasında genç bir takım ve taraftarı da arkasına alarak ki 90 dakika boyunca hiç susmadı taraftar. Epey takımını destekledi. Ama Fenerbahçe tabii ki bu konularda tecrübeli takım. Senelerce Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Fakat ilk yarıda Fenerbahçe gerçekten beklenenin çok altında bir futbol sergiledi. Hatta buna neden olarak sahaya çıkan 11'in hatalı olduğu söylendi. Ama sonuçta tabii teknik direktörün kararıdır. İsmail Kartal'ın kararıdır ki ikinci yarıda bazı değişiklikler yaptı İsmail Kartal ve Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı ki ilk 10. dakikada kazanılan bir penaltı ki VAR devreye girdi. Penaltıyı verdirdi Fenerbahçe'nin lehine. Bunu da Talisca kullanıp gole çevirince Fenerbahçe iyice rahatladı ama daha sonra o rahatlık daha futbol açısından rahatlık getireceğine Fenerbahçe daha kötü oynamaya başladı ve ilk yarının bitmesine çok az bir süre kala yediği golle soyunma odasına 1-1 berabere gitti ki bu arada Polonyalı seyircilerin atmış olduğu o yanıcı maddelerden dolayı da karşılaşma bir 10 dakika, 12 dakika falan iptal oldu ve futbolcular da soğudu tabii bu arada. Neyse ikinci yarıda Fenerbahçe yapılan değişikliklerle toparladı, daha iyi oynamaya başladı. Net gol pozisyonları buldu fakat değerlendiremedi. Bu arada Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok'tan da bahsetmemiz

0: gerekiyor ki 3 tane veya 4 tane net kurtarış yaptı. Yani belki de turu getiren adam oldu Mert Günok. Sonuç olarak Fenerbahçe turu geçti. Şimdi 3. ön eleme turu oynayacak Fenerbahçe 5 Ağustos'ta İstanbul'da Kobani stadında Sturm Graz takımıyla
1: Evet.
0: eşleşti. Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla eşleşti. Bu maçın rövanşı 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Sturm Graz nasıl bir takım? Eski gücünde olan bir takım değil Sturm Graz. Ama şuradan hatırlayacağız. Futbol severler hafızalarını biraz zorlarsa Avrupa kupalarında Sturm Graz daha önce Galatasaray'la 2 kere eşleşti. 2 kere eşleşti ve 4 karşılaşma yaptılar. Ve 4 karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyeti yok Sturm Graz'a karşı. Yani böyle bir takım. Ama başka bir istatistik daha var Tülin Hanım. Bu da Fenerbahçeli taraftarları biraz sevindirecektir. Fenerbahçe Avusturya takımlarıyla 8 karşılaşma oynamış şimdiye kadar Avrupa kupalarında ve hiç yenilmemiş.
1: Aa, bu da
0: Bu da
1: çok
0: böyle bir
1: güzel bir,
0: istatistik.
1: evet.
0: Bu da böyle bir istatistik. 5 kere galip gelmiş, 3'ünde berabere kalmışlar. Kendi sahasında oynadıkları 4 maçında 3'ünü kazanmışlar lacivertliler. Dileriz bu istatistik bu
1: Maça da
0: Sturm Graz
1: yansır.
0: maçına da yansır diyelim. Bakıldığında başka Fenerbahçe maçından vereceğim notlar bunlar. Ama bu arada Fenerbahçe'de tabii eleştirilen bir nokta daha var ki o da Fenerbahçe uzun süredir santrforsuz oynuyor. Yani geçen senenin ikinci yarısından bu yana santrforsuz oynamaya devam ediyor. Bu sene Vedat Muriç ki 6 yıl önce Fenerbahçe forması giyiyordu. İspanya'da en son oynuyordu. Onu transfer etti Fenerbahçe. Ama o da hazırlık döneminde talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ve şu anda takımdan uzak. Ama iyileştiği söyleniyor. Çok yakında takıma katılacağı söyleniyor. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye bir tane santrfor lazım. Çünkü bunun sıkıntısını Fenerbahçe çekiyor. Bu arada eğer Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçerse playoff oynayacak. Playoff'ta da galip gelirse, çıkacak rakibi elerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Daha Fenerbahçe'nin yolu uzun.
1: Uzun.
0: Uzun ama 11-12 seneden bu yana yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden çok uzak. Artık seyircisi de bu hasreti gidermek istiyor Fenerbahçe'de. Benim aldığım notlara göre Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçerse Çek takımı Sparta Prag'la Fransız takımı Lyon'un ya da Belçika takımı Union Saint-Gilloise veya Norveç takımı Bodø Glimt'in galibiyeti elde edecek takımıyla eşleşecek. Bakalım bu 4 takımdan hangisi Fenerbahçe turu geçerse rakip olacak. Şimdilik tabii onu düşünmektense Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesini düşüneceğiz.
1: Evet.
0: İsmail Kartal açıklama yaptı maçtan sonra. Bu tip teknik direktör olarak bu tip maçları oynamamız zor. İlk devre iyi değildik dedi. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Önemli pozisyonlar bulduk. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Gelişen bir takımız, taraftarlar bize güvensinler diye bir açıklama yaptı. Bu arada bugün yapılan açıklamayla Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile İstanbul'da oynayacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanaş yönetecek. Rövanşta ise İspanyol Alexandra Hernandez görev yapacak Tülin Hanım. Bunu da buradan belirtelim ve Fenerbahçe'ye 3. eleme turunda şu
1: Başarılar
0: turun
1: dileyelim.
0: biraz karşısında başarılar diliyorum.
1: Evet. UEFA'nın FIFA'ya boykot kararına geçelim mi? Önceki
0: Ama Beşiktaş'a da bir
1: Beşiktaş'a
0: değinelim.
1: da
0: Çünkü
1: değinelim.
0: Beşiktaş da
1: Tamam.
0: çok büyük bir
1: Tamam.
0: başardı. Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanşında Danimarka takımı Midtjylland'la oynadı. Ve ilk maçı 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Çok zor bir karşılaşma olarak nitelendiriliyordu. Çünkü Mitterrand yani kendi sahasında oynadığı tüm maçlarda başarılı olmuş bir takım. Ve kupalarda oynamaya alışık olan bir takım. Zordu Beşiktaş'ın işi ama özellikle karşılaşmanın da ilk başlarında o kadar zorlandı ki siyah beyaz.

0: yazdılar. Sallanmaya başladılar ama daha sonra toparlandılar. Ve ilk yarıda gol yemeden karşılaşma tamamlandı. Beşiktaş açısından söylüyorum tabii. İkinci yarıda Beşiktaş sabırlı ve sakin oynamaya başladı ki 54. dakikada rakipten bir eksilme oldu. Kırmızı kart görünce rakipten bir oyuncu Beşiktaş'ın işi biraz kolaylaştı ve arka arkaya bulduğu gollerle 2-0 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Zor gibi görünen maç kolay oldu ve Beşiktaş da dediğimiz gibi disiplinli, sabırlı oynamasının karşılığını Avrupa kupalarında her zaman ses getiren Danimarka takımını eleyerek taçlandırmış oldu. Bu arada Beşiktaş da 3. turda Çek takımı Hrade Krolova ile oynayacak. İlk maçı siyah beyazlılar 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Onu da buradan belirtelim. Beşiktaş'ın biliyorsunuz bu sene yeni teknik direktörü var. Vincenzo Italiano, İtalyan teknik adam. Güven vermeye başladı taraftarlara. Karşılaşma sonrası o da yaptığı açıklamada iyi bir iş çıkardık. Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. İlk yarıda zorlandık ancak ikinci yarıda iyiydik. 2 gol bulduk. İki maçta da gol yemedik. Bu da çok önemli. İlk maçı kazandığımız için fazla risk almadık. Akıllı oynadık diye bir açıklama yaptı ki gerçekten Beşiktaş akıllı oynadı ve turu geçti diyelim Gülünür.
1: Evet. UEFA'dan da FIFA'ya boykot kararı var. Bu da önemli. UEFA Dünya Kupası'nın yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Detayları sizden alalım.
0: Enteresan. Gerçekten şimdi yani Bayramgil Seylangil bu karar nereden çıktı diyoruz. Gelişen bir olay. UEFA FIFA'ya rest çekti desek tam adlandırmış oluruz. 55 üye ülke FIFA turnuvalarına boykot kararı aldı. Şöyle ki FIFA Başkanı Giovanni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarına yönelik yatırım planına rest çekti diyelim UEFA. Çünkü Avrupa futbolunun çatı kuruluşu olan UEFA bu planın biraz önce sizin de dediğiniz gibi tamamen geri çekilmemesi halinde UEFA'ya bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organize ettiği organizasyonlara katılmayacaklarını duyurdular. Şöyle bir açıklama yapıyorlar. Dünya Kupası ile Infantino'nun Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı yani milli takımın oynayacağı Dünya Kupası ile kulüplerin kendi aralarında karşılaşmalarını Dünya Kupası'ndaki kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına tepki geldi. Çığ gibi büyüdü bu tepki. UEFA yine yapmış olduğu açıklamada ağır eleştiriler de bulundu Tülin Hanım. Dünya Kupası satılık değildir dediler. Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz dediler. Futbolun en büyük spor miraslarından biri olduğunu, özel yatırımcılara teslim edilemeyeceğini belirttiler. Futbolun geleceği finansal kazanç için ipotek edilemez dendi. Yani böyle değişik açıklamalar oldu. Uzun bir açıklama tabii. Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece asla Dünya Kupası satılık olmayacaktır açıklaması geldi. Ama bunun karşılığında da şunu söyleyeyim. FIFA'ya 211 üye federasyon var. Onlar da buna karşılık bir açıklama yaptılar. Bu UEFA'dan gelen açıklamaya karşılık. Diyorlar ki FIFA diyor ki demokratik ilkeler gereği planın ve üye federasyonların çoğunun destek vermesi ve FIFA konseyinin gerekli düzenleyici değişikleri onaylaması halinde hayata geçirilecek deniyor bu plan. Bakalım ne olacak? Şimdi 19 Eylül'e kadar da FIFA'ya üye olan federasyonlara süre tanındı. Ama ilk tepkiyi koyan tabii UEFA oldu. Bakalım diğer tepkiler nasıl olacak? Yani bu kavga büyüyecek gibi gözüküyor. Ama dünya futbolu açısından tabii ki bir yaralayıcı olay. Onu da
1: Evet, bir
0: söyleyelim.
1: dönüm noktası gibi oldu.
0: Bu arada Başakşehir'e de kızalım mı?
1: Kızmıyorum çünkü süremiz hiç kalmadı.
0: Kalmadı.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: onlar
1: size.
0: Da

0: elendiler Konfederasyon Kupası'nda. Ne yazık ki ona da üzüldük yani.
1: Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz değerli
0: Ben
1: açıklamalarınız için.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olun. Sevgili dinleyenler, günün özetinde süremizin sonuna geldik. Konuğumuz spor yorumcusu Hasan Ötkün'dü. Sizlere iyi hafta sonları diliyoruz ve pazartesi aynı saatte sizi burada bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen

ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 3 günde Türkiye genelinde çıkan 218 yangından 213'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Avrupa'da devam eden yangınlarda yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşlenmemiş kıymetli madenler artık Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ve detaylar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 3 günde Türkiye genelinde 218 yangına müdahale edildiğini, 213'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Eskişehir'de konuşan Yumaklı 5 yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor.
1: Türkiye yeşil vatanı korumak için tüm birimleriyle teyakkuzda. Olası yangın riskini azaltmak için özellikle vatandaşlara önemli görev düşüyor. Zira çıkan yangınların %91'i insan kaynaklı. Kasten orman yakanlar 10 yılın üstünde, örgüt faaliyetiyle orman yakanlar müebbet hapisle yargılanıyor. Sigara izmariti atmak veya anız yakmaksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Dikkatsizlikle yangına sebep olanlara da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu riskli günlerde ormanlık alana girilmemesi, görülen en ufak dumanın 112'ye bildirilmesi hayati önem taşıyor. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Paros, Midilli, Andre ve Kelemez adalarında da yangınlar sürüyor. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit adasındaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Fransa'nın Gironde bölgesinde ise alevler kontrol altına alındı. Ancak ülkenin güneybatısındaki 9 bölgede orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi. İspanya'nın Zamora ve León kentlerinde çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara yüzlerce ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. İngiltere'nin doğusunda günlerdir etkisini sürdüren orman yangını ülkeyi alarma geçirdi. Suffolk'ta çıkan yangın 150 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin henüz sona ermediğini açıkladı. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı.

0: Mars'ta yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. 20 adet Kaan Blok 10 uçağının 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı hedefleniyor. 2032 yılından itibaren ise Kaan yerli motor TF-35000'le uçacak. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerini bir yenisine daha ekledi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Antervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Sakarya gaz sahasına oldukça yakın olan saha 3800 kilometreden biraz daha fazla. Türkiye Petrolleri geçtiğimiz günlerde Kerkük üretim sahasına %15 ortak olmuştu. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için bugün son gün. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödeniyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Kanun yargılama süreçlerinin kısaltılmasından yargıda dijitalleşmeye kadar birçok yeni adım içeriyor. Hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek, idari yargıdaysa söz konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Kanunla artık mirasçılara ait taşınmaz satışında ilk artırmaya yalnızca mirasçılar katılacak. Kılacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsen, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin Adalet Sarayı'na gitti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor. Yakalanan 19 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Memişoğlu Siirt'te konuştu.
1: Türkiye sağlıkta gerçekten sadece hizmetinde değil, teknolojisinde de, üretiminde de örnek ülke haline gelmeye çabalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COVID'de solunum cihazı üreten bir ülke. Yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Dünyanın örnek hastanesi, şehir hastaneleri. Cihazları yerli. İnsanlarımız, doktorlarımız yerli ve milli insanlarla Türkiye hem sağlık hizmetlerinde hem milli sağlık sanayisinin gelişmesinde büyük çaba harcıyor. Bunu da başaracağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren YHT hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova yüksek hızlı tren istasyonu açılışında hitap etti.

0: 2009'da Ankara Eskişehir hattı ile hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre bölgesel bağlantılarla beraber 20'nin üzerindeki şehre hizmet ediyor. İnşallah 2028'e kadar bunun 3000 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demiryolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile inşallah ulaştırmış olacağız. 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız.
1: Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Dijital kıymetli madenlerin fiziki karşılığı darphane veya borsada muhafaza edilecek. Yatırımcılar altın ve gümüşü dijital cüzdanlarda devlet güvencesiyle tutabilecek. İşlenmemiş kıymetli madenler Borsa İstanbul'da alınıp satılacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Ancak bu dijital kıymetli madenler hukuken kripto varlık veya sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyecek. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65 milyar doları aştığını kaydetti. Şimşek kişi başına yapılan harcamadaki artışın cari dengeyi desteklediğini söyledi. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlayan üniversitenin kontenjanı şimdilik 80 öğrenciyle sınırlı. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Üniversitede bu yıl bilgisayar, elektrik, elektronik, malzeme ve çevre mühendisliği alanlarında öğrenci kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği lisansüstü programları da başlatılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakacağını ve soykırımcı İsrail'in Gazze'den çekileceğini duyurdu. Uluslararası İstikrar Gücü'nün yeni Filistin polis gücüyle çalışacağını kaydetti. Trump, arabulucular Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Hamas'tansa İsrail taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız açıklaması geldi. Silah bırakma konusunun İsrail'in çekilmesi ve yeniden imar gibi konularla bağlantılı olduğu vurgulandı. İsrail'in daha önce varılan anlaşmayı 3500 kez ihlal ettiği hatırlatıldı. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Gazze'deki El-Şati mülteci kampında doğan ve ömrünü Filistin davasına adayan İsmail Haniye, İran'da suikasta uğramıştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da soykırımcı İsrail'in hedefi oldu. Haniye'nin naaşı doğup büyüdüğü Gazze'de değil, Katar'da defnedildi. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Binlerce göçmen akın etti. İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İçişleri Bakanı 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez de geri gönderme sürecini hızlandırdıklarını söyledi. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 3 günde Türkiye genelinde çıkan 218 yangından 213'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Avrupa'da devam eden yangınlarda yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşlenmemiş kıymetli madenler artık Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2

0: UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'le Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Yarın oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcu ile katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor Yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak. Hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü Marmara ve Ege'deki 11 il için kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Eskişehir, Kayseri, Düzce ve Bayburt 14, İstanbul, İzmir ve Çanakkale 22, Adana, Aydın ve Diyarbakır 25, Trabzon, Ordu, Rize ve Malatya 21, Bursa, Kocaeli, Edirne, Sinop ve Van 19, Afyonkarahisar, Konya, Kara, Aman, Bartın ve Gümüşhane 15, Sivas, Yozgat ve Nevşehir 11, Kastamonu 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Göksun Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunda 12 ile 13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor. Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Çavdar-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kanı. Türk bayrağı sancak, ay yıldızı ipekten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
0: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

0: lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'la Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yargılama süreçlerinin kısaltılmasından yargıda dijitalleşmeye kadar birçok yeni adım içeriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. CHP MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu. Sarı önümüzdeki günleri işaret etti. Yeni partinin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler Aydın'daki yangını kontrol altına almak için de aralıksız çalışıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laç'ın, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek. Gazze'deki yönetimi ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ele alacak. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Binlerce göçmen akın etti. İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.
2: Benim bu dünyada bir yerim olmadı. Kuytu gövdemi saymazsak eğer. Gövdem ki varla yok arası. Hem varlığa hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı. Bir gül koklayayım izin verin. Ben yaşama da ölüme de inandım. Tamamlarlar sandım eksiklerimi. Çarşıları hep birlikte gezerdik. Biri dostumsa sevgilim de öteki. İkisinin adını yan yana andım. Bir soluk alayım, izin verin de.

yüzük yaptım sana, güvercin teleğinden bir yüzük bükerek hoşça kal, hoşça kal.

bükerek hoşça kal, hoşça kal sözcüğünden. Bir yüzük yaptım belli belirsiz, eski bir gramofon sesinden. Bir yüzük

sana güvercin teleğinden bir yüzük.

bükerek hoşça kal, hoşça kal sözcüğünden. Bir yüzük yaptım terli bir yüzük, avucumdan geçen ince hayat.

0: Bu yine anlaşılır olurdu. İçimde suyu çekilmiş bir fıskiye birdenbire buruşup soldu. Hoşça kal diyebildim güçlükle, sesimi iğneden geçirerek. Dönüp arkamı yürüdüm, adım adım gittikçe küçülerek. Sen bana bir gurbet sundun buğulu çocuk gözlerinle. Öptüm, başıma koydum sevginin solgun güzelliğiyle.
1: Her Telden programını dinlediniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. TÜGVA yaz okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında yaşanan Atatürk posterindeki 6 ok görselinin kesilmesinin provokasyon olduğunu savundu. CHP ise yaşananları Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygısızlık olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. ABD-İran hattında gerilim sürerken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD'nin kuvvetteki üssünü İHA'larla vurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. İki günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Ahbap Derneği ve Gülistan doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ve detay.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
0: Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Buna göre 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 206 yangından 202'si kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede 161 hava aracı ve 5597 kara aracı görev alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Fidan'ın bir diğer görüşmesi de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile oldu. Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.

0: Yeni partinin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesiyle yeni bir siyasi tartışmanın fitili ateşlendi. Yeni parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu.
1: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu, belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek. Gazze'deki yönetimi ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ele alacak. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucuların çabaları için minnettar olduğunu söyledi. Diplomasinin bölgede umut kapısını araladığını vurguladı. Bir teşekkür de Almanya'dan geldi. Berlin yönetimi sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'nda düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. İran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün sürdüğünü de belirtti. İran devrim muhafızları Hürmüz'de farklı bir rota izleyerek geçiş yapmaya çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. Dört petrol tankerinin ise rotasını değiştirerek geri döndüğü açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev yönetimi Rus e-ticaret şirketi Wildberries'i bir kez daha hedef aldı. Şirketin Volgograd'daki lojistik merkezine İHA'larla saldırdı. Ukrayna aynı kentte Rus petrol rafinerisinde vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Pavlohrad'da bir gıda işletmesini füzeyle vurdu. 3 Ukraynalı öldü. Zaporiya'da bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırıdaysa 2 kişi yaralandı. Kramatorsk kenti de Rus saldırılarının hedefi olduğu bir apartman hasar gördü. Yangın çıktı, 3 kişi yaralandı. Sahada saldırılar sürerken Washington'dan gelen açıklama soru işareti yarattı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda emin olmadığını söyledi. Özel elçisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Ukrayna'yı ziyaret edeceğini de açıkladı. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Göç yolunda 57 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laç'ın, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Katıldığı bir törende depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tepki toplayan Eda Ece, savcılık ifadesinde "Çok pişmanım ve özür diliyorum. Hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım." diye konuştu. Kerem Bürsin ise ifadesinde derneğe 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Deprem zamanında Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştığını söyleyen Bürsin, "Yardımlar bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmıştı."

almışsa ben de mağdurum dedi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Ahbap Derneği'ne gönüllü olarak yardım ettiğini ama bağış yapmadığını söyledi. Gülistan 9 soruşturması derinleştirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur ve şüpheli beyanları sonrası başlatıldı. Yapı ve ruhsat işlemleri için müteahhitlerden zorla para istendiği, belediye yetkililerine rüşvetin dolar olarak elden teslim edildiği iddia ediliyor. Belediye Başkanı Dedetaş'a rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihale, fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen sürükleme ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük ifadesinin ardından tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. TÜGVA Yaz Okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında yaşanan Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesinin provokasyon olduğunu savundu. CHP ise yaşananları Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygısızlık olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. ABD-İran hattında gerilim sürerken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD'nin kuvvetteki üssünü İHA'larla vurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. 2 günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'le Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Yarın oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcu ile katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin

0: biraz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Malatya 22, İzmir 23, Bursa 19, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 27, Kayseri 13, Samsun 20, Trabzon 21, Erzurum 17, Van 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Birgül Mançuhan, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kazım Akşar, Sedat Rüştü Asyalı, Gaye Özlem Akınözü, Sevgi İclal Özergün, Zühre Refika Özbayar, Abla Eylül Aktürk, Kezban Oya Odabaşı.

Gaye, lise yıllarında annesinin ölümünden sonra üvey ablası tarafından evden kovulmuş ve bunu unutamamış genç bir kadındır. Kendisinden oldukça büyük, varlıklı bir adam olan Sedat'la evlendikten sonra da geçmiş yılların olumsuz etkilerini üzerinden atamamıştır. Geçirdiği kötü yıllar, dönem dönem ortaya çıkan yıpratıcı kabuslarla yaşamını zehir etmektedir. Kocasının ve yakın arkadaşı Sevgi'nin sıcak yaklaşımları sorununa çözüm getirmediği gibi gün geçtikçe durumu daha da kötüye gitmekte, yalnızca özel ilgi alanına giren antika eşya merakı biraz olsun onu oyalamaktadır. Bir gün kimsesizler yurdundan gelen pedagog Feray Hanım, Gaye'nin ablasının ve eniştesinin öldüğünü, geride kalan 5 yaşındaki kızlarının da kimsesizler yurdunda olduğunu söyleyerek çocuğun Gaye tarafından evlat edinilmesini ister. Gaye'nin bu öneriyi kabul etmemesi üzerine Feray, konuyu bu kez de Sedat'a açar. Bu yüzden tartışan karı kocanın araları açılır. Aynı günlerde antika bir mücevher kutusu alan Gaye, kutunun kapağının bir türlü açılmaması üzerine ilk sahibi olan Zühre Hanım'a gider. Eski bir saraylı olan ve sefalet içinde yaşayan yaşlı kadın, Gaye'ye ters davranır ve kapağın nasıl açıldığını bilmediğini söyler.

0: Hayatımda hiç böyle bir kadın görmedim Sedat. Huysuzun teki. Epeydir kimseyle görüşüp zehrini dökememiş galiba. Acısını benden çıkardı.
1: Kimin nesiymiş?
0: Saraylı bir aileye mensupmuş. Öyle dedi Müştak Bey. Ama evin halini bir görseydin. Zaten ev denemez ya. Tek kelimeyle felaket.
1: Başka neler yaptın bugün?
0: Hiç. Öyle geçti işte.
1: Ne konuşmuştuk seninle? Hani bu hafta kimsesizler yurduna gidip çocuğu görecektin? Bugün cumartesi.
0: Haklısın ama hiç fırsatım olmadı işte.

0: Şu kutuya bir de sen baksan, belki açabilirsin.
1: Nasıl bir kadınsın sen? Ver şunu bana.
0: Dur Sedat, ne yapıyorsun? Atma sakın, al. Aman Allah'ım, Sedat delirdin mi, niye attın yere? Ya kırıldıysa?
1: Keşke paramparça olsa. Canım be, bana ne kahrolası kutunla, ne halin varsa gör.
0: Ama bu açılmış. Aa, kapağına yapıştırılmış küçük bir paket var. Ne acaba?

0: Gaye, neler söylüyorsun sen?
1: Biliyorum Sevgi, inanması çok güç ama gerçek. Kutunun kapağına yapıştırılmış küçük bir paketin içinden yüzük çıktı.
0: Değerli bir şey mi sence?
1: Sanırım oldukça kıymetli bir parça.
0: Peki ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum. Kutuyu alırken içinde böyle bir şey olduğundan habersizdim. Tabii asıl sahibiyle antikacı da bunu bilmiyordu. Sedat onu şiddetle yere çarpmasaydı kutu belki yıllarca açılmayacak. Yüzük de öylece kutunun içinde kalacaktı. Her neyse, yüzüğün gerçek değerini öğreneyim de ihtiyar kadına biraz yardımcı olurum.
0: Bana kalırsa yüzüğü iade etmelisin kadına. Sen sadece kutunun sahibisin, yüzüğün değil.
1: Sen deli misin? Öyle değerli antika bir yüzüğü bir daha nerede bulurum ben?
0: Biliyor musun? Senin bu antika tutkun giderek beni rahatsız etmeye başladı.
1: Senin de Sedat gibi konuşman beni rahatsız ediyor.
0: Bak canım, yaşamındaki cansız varlıkların artık canlılardan daha önde yer aldığının farkında mısın?
1: Abartıyorsunuz. Bu sadece bana zevk veren bir uğraş.
0: Demek bazen böyle uğraşlarda insanların önüne geçebiliyor. Saat 6'ya geliyor. Çok geciktim. Ben kalkayım artık.

0: Saatten haberin var mı senin?
1: Abla daha 4:30.
0: Okumadık ama kafamız çalışıyor. Okuldan çıkış saatini bilmediğimi mi sanıyorsun?
1: Okuldaydık. Füsun'un kimyada takıldığı bir konu vardı, ona baktık.
0: Bu palavraları külahıma anlat sen benim. Otel değil burası, anlıyor musun? Ben de hizmetçi değilim. Madem bu çatı altında yaşıyorsun, sorumluluğunu bileceksin.
1: Abla, dün gece ütüleri bitirip yattığımda saat 2'ye geliyordu.
0: Ne o? Şikayet mi ediyorsun yoksa?
1: Hayır. Sadece üstüme düşeni yaptığımı söylemek istedim.
0: Senin üstüne düşenin ne olduğunu biliyorum ben. Oğlanlarla gezip tozmak.
1: Bu da nereden çıktı abla? Yok öyle bir
0: Sus,
1: şey.
0: Sus, yalan söyleme. Aliye Hanım görmüş bugün. Bıktım artık senin yalanlarından. Neymiş benim bu çilem? Kadın öldü gitti, çocuğu başıma bela kaldı.
1: Böyle söyleme abla. Ne olur böyle söyleme.
0: Senin niyetin ne ha? Niyetin ne söyle. Ben seni sokaklarda sürtesin diye mi okula gönderiyorum? Al sana.
1: Vurma abla. Yalnız değildik. İnan sınıf arkadaşlarımla birlikte okuldan çıkmış eve doğru yürüyorduk. Bunda ne kötülük var?
0: Bak hala konuşuyor. Ne kötülük varmış ha? Ne yaparsan yap, umurumda değil. Ama korkun bir çocuk feydahlayıp onu da başıma bırakman. Yarından tezi yok, okuldan alacağım seni.
1: Bunu yapma abla. Ne yaparsan yap, döv, öldür beni ama okuldan alma, yalvarırım sana.
0: Yok canım. Biz dişimizden tırnağımızdan arttırıp hanımefendiyi okula göndereceğiz. O da erkeklerle karıştıracak. Nerede bu bolluk?
1: Niye böyle söylüyorsun abla? Evdeki hissemi sana bıraktım. Bu yeterli gelmiyor mu?
0: Şuna bakın hele. Nelerin hesabını yapıyormuş da haberimiz yokmuş. Madem öyle, bu akşamdan tezi yok, çıkıp gideceksin evimden. Bak bakalım başının çaresine.
1: Abla sen delirdin mi? Nereye gidelim? Ne yaparım bu kış günü?
0: Beni ilgilendirmez. Git erkek arkadaşın baksın sana. Bir daha karşıma çıkma. Karşıma çıkma. Karşıma çıkma. Karşıma çıkma.
1: Düşüyorum abla! Tut elimi! Tut elimi abla!
2: Gaye,
1: düşüyorum!
2: Gaye! Gaye! Uyan! Uyan!
1: Sedat, saat kaç?
2: 6:30.
1: Ne yapıyorsun sen?
2: Hazırlanıyorum. Az sonra uçağım kalkacak.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Avusturya'ya. Yarın önemli bir iş bağlantısı gerçekleştireceğiz.
1: Neden bana gideceğini söylemedin?
2: Üstüne bir şey al. Ter içindesin.
1: Sana bir soru sordum Sedat.
2: Bu evde cevabı verilmeyen öyle çok soru soruldu ki bir eksik bir fazla fark etmez.
1: Çocuk yüzünden gidiyorsun değil mi? İş bahane.
2: Hayır canım.

0: Tek neden bu değil. Sanırım ilişkimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Ama bundan önce ikimizin de nefes almak için suyun yüzüne çıkması gerek.
1: Anlıyorum. Sen beni bırakıyorsun.
0: Tersine tutmaya çalışıyorum. Ama sana dokunmak öyle zor ki. Yalnız bana değil, bütün insanlara kapalı senin dünyan. Artık buna dayanamıyorum. Seni seviyorum. Ama sevgim ikimize de yetmiyor. Evdeki antikaları kıskanmaya başladım. Biliyorum, gülünç. Ama bu da ruh sağlığımın bozulmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gitmeliyim. Hoşça kal canım.
2: Bakın Gaye hanımefendi, bu kutu yüzünden her gün beni rahatsız edecekseniz başka bir yere taşınmanın yollarını araştırayım.
1: Hayır, amacım bu değil.
2: Size söyledim, nasıl açıldığını bilmiyorum.
1: Zühre Hanım, ben bunun için gelmedim. Ben...
2: Çıkarın şu ağzınızdaki baklıyı artık. Ne istiyorsunuz benden?
1: Acaba size bir şekilde yardımcı olabilir miyim? Yani maddi olarak.
2: Bana para vermeyi mi teklif ediyorsunuz?
1: Öyle demeyelim de hayatınızı biraz kolaylaştırmak istiyorum diyelim. Hepsi bu.
2: Demek hepsi bu. Neden?
1: Dedim ya, daha iyi yaşamanız için.
2: Hayır, neden bunu yapmak istediğinizi merak ediyorum ben. Siz yardımsever bir insan değilsiniz. O gün kendinizi zor dışarı attığınız bu eve sizi tekrar getiren nedir?
1: Niçin her şeyin altında başka bir neden arıyorsunuz?
2: Sizinle konuşurken temkinli olmak gerektiğini hissediyorum. Bu yüzden kendimi gelebilecek tehlikelere karşı korumaya alıyorum.
1: Anlamıyorum. Ben sizin için nasıl bir tehlike oluşturabilirim ki?
2: Bilmiyorum. Ben de merak ediyorum bunu.
1: Bakın, benim hakkımda ne düşündüğünüz önemli değil. Hiçbir art niyet taşımaksızın size yardımcı olmak istiyorum. O gün geldiğimde durumunuzdan çok etkilendim ve elimden gelen bir şey olursa...
2: Sağ olun. Hiçbir şeye ihtiyacım yok bayan.
1: Yok mu? Şaka mı yapıyorsunuz?
2: Sizi ilgilendirmez ama eşimden kalan küçük bir emekli maaşı var. Bu da şimdilik ihtiyaçlarımı karşılamama yetiyor.
1: Size çok daha iyi yaşayabileceğiniz olanaklar sağlayabilirim ama.
2: Henüz gençsiniz. Bu yüzden şimdi beni anlamanız çok güç. Eğer benim kadar yaşarsanız uzun ömründe bir bedeli olduğunu öğreneceksiniz. Hayat güzelliğinizi, sağlığınızı, sevdiklerinizi ve sahip olduğunuz sizin için anlam taşıyan daha birçok şeyi birer birer elinizden aldığında öğreneceksiniz. Bu noktaya gelince de paranın hiçbir değeri kalmıyor. Hala ayaktaysam anılarım sayesinde. Tek korkum ise bir gün onların da benden uzaklaştığını hissetmek.
1: Onları sizden kim uzaklaştırabilir ki?
2: Sizler. Geçmişi canlı tutan hafıza değil, eşyalardır. Bir bibloda annenizin kokusunu, bir çerçevede eşinizin hayalini bulursunuz. Ama gün gelir onları elden çıkarmak zorunda kalırsanız, artık anılarınızı kaybediyorsunuz demektir.
1: İzin verin de size yardım edeyim. O zaman anılarınızdan ayrılmak zorunda kalmayabilirsiniz.
2: Size güvenmiyorum.
1: Peki ama neden?
2: Siz bana o gün güvenmiş miydiniz? İnanç karşılık bekleyen bir duygudur. Eğer mutlaka birilerine yardımcı olmak istiyorsanız, benden daha çok yardıma muhtaç çok insan var. Onlara gidin.

0: Ayağınıza gelen önemli bir fırsatı tepiyorsunuz.
1: Olabilir. Ben hayatım boyunca pek şanslı biri olmadım zaten. Artık gider misiniz? Yatmak istiyorum.

0: Kezban!
1: Buyurun hanımım.
0: Kezban, neydi senin oğlanın ismi, unuttum.
1: Şükrü.
0: Ah, kusura bakma, hiç isim tutamıyorum aklımda. Ne oldu Şükrü'nün iş meselesi?
1: Sağ olsun Sedat Bey'in de yardımıyla tatlıya bağlandı. Tekrar başladı işini.
0: Ah bak, buna çok sevindim. Senin bir de küçük bir kızın vardı, o ne yapıyor?
1: Zeynep, ellerinden öper. Orta bire gidiyor bu sene.
0: Nasıl bakalım, dersleri iyi mi?
1: İyi maşallah. Abine benzemedi Allah'a şükür. Biraz İngilizce'de zorlanıyor.
0: Yarın bir ara bana gelsin, birlikte bakarız.
1: Aman olur mu hanımım? Seni rahatsız eder.
0: Aa, niye rahatsız etsin canım? Sen söyle, okul çıkışı bekliyorum. Bir bakalım durumuna. Olmazsa haftada bir iki gün gelir.
1: Allah senden razı olsun hanımım.
0: Hadi hadi, uzatma artık. Bugün beni arayan oldu mu?
1: Bak unuttum. Şu cılız kadın aradı. Hani o gün gelmişti, siyah elbiseli olan.
0: Feray Hanım mı?
1: İşte o, pek merhametli bir kadın.
0: Nereden anladın merhametli olduğunu?
1: Ben anlarım hanımım, gözlerinden anlarım.
0: Ya ben Kezban, ben merhametli miyim?
1: Elbette hanımım, sen de öylesin.
0: Hadi doğruyu söyle. Ben de insanların gözlerinden yalan söyleyip söylemediklerini anlarım.
1: Öyleyse sana doğrusunu diyeyim hanımım. Hani şu kutu var ya.
0: Hangi kutu?
1: Anlayıver işte, mücevherat kutusu.
0: Ne olmuş ona?
1: O kutu açıldıktan sonra sen değiştin.
0: Sahi mi?
1: Evet, üzerine bir iyilik halleri geldi. Sanki kutunun içinde hayırlı melekler vardı da omuzuna üfleyiverdiler.
0: Bak sen şu işe. Küçücük kutuda neler varmış da benim haberim yokmuş.
1: Eğlenme hanımım, eğlenme. Ben bunu der bunu söylerim.
0: Bak bakalım kim gelmiş.
1: Hemen hanımım.
2: Gaye merhaba.
0: Ah hoş geldin sevgi, gel hayatım, üşümüşsündür. Kezban, hadi bize ıhlamur yap da hep beraber içelim.
2: Şimdi kaynatırım hanımım.
3: Hep beraber de ne demek ha? Yani Kezban da mı bizimle içecek?
0: Ne var bunda? Olamaz mı yani?
3: Elbette olur. Hem de çok iyi olur da sen hiç böyle bir şey yapmazdın.
0: Kutu açıldı, böyle oldum.
3: Neler saçmalıyorsun sen Allah aşkına?
0: Ben bilmem. Gelince Kezban'a sor, o anlatsın.

0: Korkuyorum.
1: Biliyorum. Ama yaşadıkça sevgiden kaçamazsın. Aslında onunla yüzleşmeyi bir başarabilsen, inan bütün sorunların çözülecek.
0: O kadın fakirliğin ve sefaletin içindeyken benden çok daha varlıklıydı sevgi. Övünçle taşıdığı bir geçmişi vardı. Sevmiş ve sevilmişti. Onu tanımadan önce önemi kavranarak, hak ettiği değer verilerek yaşanan bir hayatın bu denli anlamda olabileceğini hiç düşünmemiştim.
1: Hepimizin ortak hatası bu. Yaşamın anlamını yaşamın kendisinden daha çok seviyoruz. Ve biz anlayamadan içimizde kalmış, söylenmemiş sözlerle bir de bakıyoruz ki yolun sonuna gelmişiz.
0: Yalnız söylenmemiş sözler değil içimizde kalanlar. Ertelenmiş zamanlarda.
1: Ne yazık ki senin antikacın gibi tüm bunları bizim için saklayabilecek, aklımız başımıza geldiğinde gidip geri alabileceğimiz bir yerde yok. Gahi, sen ağlıyorsun.
0: En son sokağa atıldığım o kış gecesi ağlamıştım. Öyle korkmuştum ki sevgi. Sanki gözyaşlarım yanaklarımda yere düşmeden donacaklar ve ben yaşadıkça erimeyeceklerdi.
1: Gidelim mi? Akşam olmak üzere.
0: Gidelim. Zaten yeterince geciktim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Rusya sefiri, Fransa sefiri, Avusturya sefiri. Lehistan sefirinin durduğu yer her zaman boş bırakılır. Sıra oraya geldiğinde mabeyinci başı bağırır. Lehistan sefiri burada mı? Oradaki başka bir görevli yine yüksek sesle cevap verir. Lehistan sefiri yolda sultanım. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Polonya yani Lehistan, komşuları olan Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından uğradığı saldırılar sonucu parçalanmıştı. Özellikle 1830'dan sonra Polonya'nın Rus topraklarına katılmasıyla şiddetli siyasi baskılar başladı. Bu baskılar 29 Kasım 1830 gecesi Varşova'da askeri akademideki genç Polonyalı subaylarının liderliğinde bir başkaldırıyı ateşledi ve parçalanmış Polonya'nın merkezindeki Kongre Krallığı'nda Fransa ve Osmanlı'nın da verdiği destekle Rus İmparatorluğu yönetimine karşı kitlesel ve silahlı bir isyan olan Kasım ayaklanması başladı. İsyancılar Rus çarının kardeşi Büyük Dük Konstantin'e suikast girişiminde bulundu ancak Dük kaçmayı başardı. Şubat 1831'de Polonya Meclisi Rus çarı 1. Nikolay'ın Polonya Krallığı unvanını elinden alarak isyanı resmi bir bağımsızlık savaşına dönüştürdü ve başkent Varşova işgalden kurtarıldı. Ruslar, Polonyalıların olası bir zaferiyle Litvanya, Belarus ve Ukrayna'nın da isyan ateşini yakacağını biliyordu. Bu yüzden bölgeye 100 bin kişilik devasa bir ordu sevk etti. Sayıca ve teçhizat olarak üstünlüğü, Rusların Eylül 1831'de Varşova'yı ele geçirmelerine sebep oldu ve Ekim ayına kadar tüm organize direniş çöktü. Ruslar bu isyanın bedelini lehlere ağır ödetmeye kararlıydı. Çar 1. Nikolay, 1832 yılında çıkardığı organik tüzükte Polonya'nın anayasal özerkliğini tamamen kaldırdı ve bölgeyi Rus İmparatorluğu'nun doğrudan bir parçası yaptı. Yüz binlerce Polonyalı ülkesinden göçe zorlandı, üniversite ve okullar kapatıldı ve sayısız kişi isyan gerekçesiyle idam edildi. Polonyalı dünyaca ünlü besteci Chopin bu dönemde yaşadığı derin üzüntüyü ünlü İhtilal Etüdü başta olmak üzere birçok eserine yansıttı.

İşte bu soykırımdan halkını korumak isteyen Polonya Milli Hükümeti liderleri Karol Otto Kozakiewicz ve Ludwik Plater içinde bulundukları durumu Osmanlı padişahına anlatıp kendilerine yardım elini uzatmalarını istediler. Osmanlı İmparatorluğu dönemin büyük güçleri karşısında Lehistan'ın bağımsızlığını destekleme politikası izledi ve bu göçmenleri topraklarına kabul etme kararı aldı. Bu süreçte Osmanlı'ya sığınan Polonyalı devlet adamları ve askerler tarafından 1842 yılında İstanbul'da kurulan Adampol yani Polonezköy bu göç hareketinin en önemli tarihi simgelerinden biri haline geldi. Yukarıda anlattığımız anekdotta Osmanlı'nın Lehistan'ın işgalinin kabul edilmediği ve bir gün Lehistan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşarak sefirinin buraya geleceğine inandığının bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. İşte bu başarısızlıkla sonuçlanan devrimin ardından 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na iltica eden Polonyalı bir subay, Severin Biniski'nin oğlu, Osmanlı Devleti'nde bir bürokrat, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyükelçisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de danışmanlığını yapmış bir isim. Bugünkü konuğumuz Alfred Rüstem Bilinski. Alfred Rüstem Bilinski, 33 yaşındayken Osmanlı Devleti hizmetine giren ve Müslümanlığı seçerek Saadettin Nihat ismini alan bir göçmen babayla, Bursa'nın İngiliz konsolosu olarak görev yapan İskoç kökenli Musevi bir baba ve İran kökenli bir annenin kızı olan Mary Sandison'un çocuğu olarak 18 Nisan 1862'de Midilli Adası'nda dünyaya gelir. İlk öğrenimini İzmir'deki İngiliz Mektebi'nde, lise öğrenimini İstanbul Kadıköy'de Frer Mektebi'nde tamamladıktan sonra Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulu'ndan yüksek öğrenim diploması alır. İstanbul'a döndükten sonra bir süreliğine Galatasaray Lisesi'nde derslere girer. Ana dili lehçenin yanı sıra Türkçeden başka Rumca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrenen Alfred Bilinski, 1881'de 20 yaşındayken hariciye nezaretindeki kariyerine başlar ve Washington'da düzenlenen Amerikan Başkanı Chester Arthur'un başkanlığını üstlendiği Uluslararası Sağlık Konferansı'na Osmanlı Devleti'nin Amerika Orta Elçisi'nin yanında sekreter olarak katılır. 1882 yılında Osmanlı Devleti Bulgaristan Komiserliği Fransızca mütercimi olarak atanır, 1886'da büyük bir sıçrama yaparak Amerika'ya Osmanlı Devleti Elçiliğine ikinci katip olarak gönderilir. Sonraki yıllarda Atina, Londra ve Bükreş sefaretlerinde çeşitli görevler alır. Dürüstlüğü ve vatanseverliğiyle İstanbul'da herkesin dikkatini çeken Alfred Rüstem Bey, 1900 yılında tekrar Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Devleti Elçiliğine eski görevine geri döner. Bu dönemde elçilik çalışanları arasında bazı isimlerin yolsuzluk yaptığı, dürüst davranmadıklarını gözlemleyince bu durumu bir raporla İstanbul'a bildirir. Raporlarına cevap alamayınca bu kez bir makale kaleme alarak Londra'ya Daily Mail gazetesini gönderir. Bu makalenin yayınlanması Osmanlı hariciye nezaretinde büyük tepkiyle karşılanır ve Rüstem Bey devlet sırrını ifşa etmekle itham edilir. Derhal İstanbul'a dönmesi emredilir. Raporun özüne değil de yazmış olduğu makale üzerinden kendisinin cezalandırılmasına kızan Ahmet Rüstem, önce Londra'ya, oradan Malta Adası üzerinden Mısır İskenderiye'ye gider ve burada yayınlanan Jön Türk gazetelerinde yazılar yazmaya başlar. İstanbul'a ancak 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra dönen Ahmet Rüstem Bey, 1910 yılında bu kez maslahat güzarı unvanıyla tekrar ABD elçiliğinde görevlendirilir. Bir yıl sonra bu kez Paris elçiliğinde yaşanan yolsuzlukları araştırma göreviyle Fransa'ya geçer. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'in devletin önemli belgelerini yabancılara vermek dahil bir dizi suçu işlediğini belgeleriyle kanıtlar. 1911 yılında bu kez elçi olarak Karadağ'da görevlendirilir. 1912'de Balkan Savaşı çıkınca yurda döner ve gönüllü er olarak Osmanlı ordusuna yazılır. Savaştan sonra bu kez Washington'a büyük elçi olarak atanır. Görevine başlamasından hemen önce İstanbul'da Sultan 5. Mehmet Reşat'ın huzuruna çıktığında Müslüman olur ve bu kararın

tarafından adını Ahmet Rüstem olarak değiştirir. Washington'da daha önceki Osmanlı sefirleri orta elçi statüsünde olduklarından Ahmet Rüstem Bey, Türkiye'nin ABD'deki ilk büyük elçisi sayılmaktadır. Elçilik görevi boyunca Osmanlı'nın itibarına leke getirmemek ve özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını çürütmek için temaslarda bulunur. 8 Eylül 1914 tarihli Evening Star gazetesine bir mektup yollayarak, öteden beri süregelen Türklük ve Müslümanlıkla alay eden ve Müslümanların Hristiyanları katlettiği yolundaki yayınların birer yalan ve iftira olduğunu, buna özellikle Amerikalıların hiç hakkı olmadığını dile getirir. Amerikalıların zencileri linç ettiğini, Filipinler'de işgalci Amerikan askerlerinin yerlileri fıçılara doldurarak yaktıklarını, İngilizlerin ve Fransızların da sömürgelerinde aynı barbarlıkları yaptıklarını yazar. Türklerin Ermenilere katliam yaptıkları iddialarının yalan olduğunu, bu komplonun ABD'yi kendi saflarında savaşa sokmak için İtilaf devletleri tarafından tezgahlandığını açıklar. Ama Washington yönetimine esas kızdıran onun, şayet basının kışkırtmasıyla Amerika ve İngiltere Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergiler ve harp gemilerini gönderirlerse, karşılarında Hint Müslümanları başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki Müslümanları bulacakları tehdidinde bulunması olur. Açıklamaları Başkan Wilson'ı ve ABD yönetimini kızdırır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın özür dileme talebini reddeden Ahmet Rüstem Bey, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi istenir. Ahmet Rüstem Bey, 9 Ekim 1914'te bir İtalyan vapuruyla Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılır ve İstanbul'a döner, bir daha da herhangi bir diplomatik görev almaz.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Anadolu'nun işgali üzerine örgütlenen direniş hareketinde aktif görev alan Ahmet Rüstem Bey, Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde görev alır ve Avrupa gazetelerinde Osmanlı lehine yazılar yayınlatır. 17 Eylül 1919'da milli mücadeleye katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Sivas'a gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Sivas Kongresi toplantılarına katılarak milli mücadeleye destek verir. Diplomatik tecrübesi dolayısıyla temsiliye istişari üyesi olarak görev alır. Sivas Heyeti Temsiliyesi 19 Eylül'de milli harekete zararlı akımlara karşı her türlü yayın yapacak ve toplantılar düzenleyecek bir kurul oluşturur ve Rüstem Bey bu kurulda da yerini alır. Mustafa Kemal Paşa'nın dış siyaset danışmanlığını üstlenir. Heyeti Temsiliye danışmanı ve çevirmeni olarak Fransa temsilcileri ve Amerikalı General James Harbord'la yapılan görüşmelere katılır. Sivas'ta kolordu komutanları toplantısından sonra hazırlanan tutanağı o da imzalar. Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'ya gelen Ahmet Rüstem Bey, Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ankara milletvekili seçilerek İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a katılır. Meclis-i Mebusan İstanbul'un işgali üzerine dağıtıldığında İtalyan yetkililerin yardımıyla Antalya'ya kaçar ve oradan Ankara'ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Ahmet Rüstem Bey, Nemrut Mustafa Divanı olarak anılan İstanbul'da kurulmuş askeri mahkeme tarafından 11 Mayıs 1920'de idamına karar verilen, aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu 7 kişiden biridir. Rüstem Bey, heyecanlı mizacı ve çoğunlukla aşırıya varan haysiyet algısıyla tanınmıştır. Çankaya Köşkü sofrasındaki bir tartışma nedeniyle Mustafa Kemal'i düelloya davet eden Rüstem Bey, Atatürk'ü düelloya davet eden tek kişi olarak da anılır. Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı bu düello teklifinden kısa bir süre sonra kendi isteğiyle milletvekilliğinden istifa ederek 9 Eylül 1920'de yurt dışına çıkar. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle kendisine vatana hizmet tertibinde milletvekili maaşına denk bir maaş bağlanır. Hayatının geri kalanında bu maaşla geçinen Ahmet Rüstem Bey, bu süreçte Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaşmaya ve maddi destek görmeye devam eder. Türkçe dışında 6 dil bilmenin avantajını da kullanarak, Avrupa'da yabancı dilde makale ve kitaplar yayınlayarak Türkiye lehine propaganda faaliyetlerinde bulunur. Avrupa gazetelerine Kurtuluş Savaşı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan yazılar yazar. Ayrıca Türkiye ile ilgili kimi resmi girişimlerde bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilir. 1923'te Türkiye'ye dönen Rüstem Bey yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle resmi bir vazifede bulunmaz. Bununla beraber vefatına kadar mektup yoluyla Mustafa Kemal Paşa ile haberleşmeyi sürdürmüş, yazdığı makale ve kitapları kendisine ulaştırmıştır. Uzun süre Türkiye'de ve Avrupa'da tedavi görmesine karşın hastalığına çare bulunamaz. 23 Eylül 1934'te Şişli Etfal Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar. Hayatı boyunca vatanına sonsuz bir sadakatle bağlanmış, inandığı doğrular için sonuç ne olursa olsun sonuna kadar savaşmış bir vatansever olarak Ahmet Rüstem Bey, Avrupa kamuoyuna doğruyu göstermek üzere kaleme aldığı Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi dışında Türkçe'ye çevrilmemiş olan 1918'de Birinci Dünya Savaşı ve Türk-Ermeni sorunu, 1922'de Orta Doğu krizi ve İstanbul Boğazı sorunu ve Doğu barışı, ve yine 1922 yılında yazdığı Fransız-Türk Anlaşması, Doğu ve Batı adlı eserleri de bulunmaktadır.

Mavi seslere hoş geldiniz. Hayat suda mı başladı? Evet, bilim insanlarının büyük çoğunluğuna göre hayat suda başladı. Bu aslında romantik bir cümleden daha ötesini işaret ediyor. Ciddi bilimsel verilerle desteklenen bir görüş çünkü. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünya henüz çok gençken hayatın ilk izleri okyanusların derinliklerinde veya sığ su kaynaklarında ortaya çıktığı savunuluyor. Bilim insanları bu konuda iki büyük teori üretti. Bunlardan ilki hidrotermal bacalar teorisi. Teoriyi savunanlar okyanus tabanındaki volkanik sıcak su bacaları çevresinde ısı, mineraller ve kimyasallar sayesinde ilkel canlılık molekülleri oluşmuş olabilir diyor. İkinci teori ise ilkel çorba teorisi. Bu görüş, sığ göllerde, yağmur sularında, güneş ve şimşek etkisiyle amino asitler ve

0: ortaya çıkmış olması daha büyük bir olasılık diyor. Bir başka görüşse yaşamın su haricinde başka bir yerde başlamış olabileceği ve ancak çok sonraları suyun varlığına adapte olmuş olabileceği. Hayat suda mı başladı, başka bir yerde mi? Teoriler çok. Hangisi doğru bilinmez ama şüphe götürmez gerçekler de var. Neredeyse tüm canlılar için su, hücre içinde çözücü, kimyasal tepkimelerin mekanı, ısı dengesini sağlayıcı özellikleri var. Yani su yoksa bilinen anlamda yaşam da yok. Peki insanoğlu hayata nerede başlıyor? Bebek anne karnında adeta kendi küçük denizinde yaşıyor. Yani su içinde. Aslında bu su dediğimiz şey amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı gebelik sırasında fetüsü çevreleyen, koruyan ve bebeğin içinde yüzdüğü berrak ve hafif sarımsı bir sıvı. Rahim içindeki amniyon kesesini dolduruyor. Bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynayan amniyotik sıvı, hormonları, antikorları ve diğer sıvıları içeriyor. Kulağa anormal gibi gelse de fetüsün amniyotik sıvıyı yutması ve soluması sağlıklı. Sıvının içeriğine baktığımızda su, elektrolitler, proteinler, hormonlar ve antikorlar karşımıza çıkıyor. Amniyotik sıvı bebeği mekanik darbelere karşı yastık gibi korur. Anne yürürken, otururken hatta düşse bile bebeğe tampon etkisi sağlar. Sıvı ortam sabit bir vücut sıcaklığı sağlar. Bebek hareket ettikçe kas ve kemik gelişimi desteklenir. Kuru bir ortamda bu mümkün olmazdı. Öyle ki bebeğinizin boyu özellikle ilk 3 ayda olağanüstü bir hızla büyür. Eğer bebeğiniz doğduktan sonra da bu hızla büyüseydi, 1 aylıkken boyu 4,5 metre olurdu. Bebek ayrıca bu sıvıyı yutarak nefes alır gibi yapar. Bu da akciğerlerin gelişimini sağlar. Yani ilk evimiz annemizin içindeki bir deniz. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki 6 ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananları provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez, gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengil Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çelim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta evliliğin tescil işlemleri konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım bu haftada. Yurt dışında yapılan bir evliliğin Türkiye'de tescil edilmesi ne anlama gelir ve bu işlem neden önemlidir?
1: Evet Tülin Hanım, aslında bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çoğu zaman gözden kaçırılan, ancak ihmal edildiği takdirde yıllar sonra bizim karşımızda miras konularında, mal paylaşımları konusunda ya da vatandaşlık başvuruları sırasında geldiklerinde ve bu durumun aslında ihmal edilen, gözden kaçırılan bu durumun ilerleyen aşamada pek çok alanda sorunlara yol açtığı bir konu üzerinden konuşacağız. Öncelikle tescil kelimesinin ne anlama geldiğini bir açıklayalım. Diyelim ki Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ya da Hollanda'da ya da Fransa'da ya da herhangi bir ülkede yaşayan vatandaşımız o ülkenin yetkili makamı önünde evlendi. Evlendikten sonra yapılan tabii ki bu nikah işlemlerinin ülkede bulunan nikah şartlarını, her şeyin taşıyor olması gerekiyor. Evlenmiş olacak, ancak Türkiye'deki makamlara bu evliliği haberdar etmeyecek. Bu haber, yani Türk makamlarının bu konuda bir haberi olmayacak. Bu gibi durumda söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımız daha sonra Türkiye'de iş ve işlemlerde bulunurken pek çok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. İşte tescil dediğimiz husus da bu aşamada önem kazanacaktır. Yurt dışında gerçekleşen bu evlenme olayının Türk nüfuslu, yani aile kütüğüne veya merne sistemine işlenmesine biz tescil işlemleri diyoruz. Bu işlem şöyle anlaşılmasın, Türkiye'de yeniden bir resmi nikah kıymak gibi düşünülmesin. Yine aynı şekilde Türkiye bu evliliği onay verecek gibi de öyle bir merci olarak da düşünmesin. Yalnızca buradaki işlemimiz Türk makamlarının da yurt dışında gerçekleşmiş olan bu evlilikten haberdar olması işlemidir. Yine evlilik tarihi olarak da tescil başvurusunun yapıldığı tarih sayılmayacaktır. Eğer vatandaşımız yurt dışında örneğin 2022 yılında evlenmişse, tabii ki Türk kayıtlarına da 2026 yılında geç bir tescil başvurusu yaparak maalesef 2026 yılında Türk makamlarını haberdar etmişlerse, bu gibi durumda 2026 yılında evlilik gerçekleşmiş sayılmayacak, 2022'de evlilik gerçekleşmiş sayılacak tescil tarihinden itibaren. Genellikle biz vatandaşlarımıza niye maalesef dedim onu da söyleyeyim, 30 gün içerisinde evliliklerini Türkiye'ye bildirmelerini söylüyoruz. Çünkü ilerleyen aşamada bildirim yapılmadığı takdirde çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Buna mirastan örnek verebilirim aslında. Örneğin vatandaşımız orada yaşıyor. Yurt dışında yaşıyor ve orada bir evlilik gerçekleştiriyor o ülkenin makamları önünde. Bunu Türkiye'ye bildirmiyor. Evlendiği kişi de yine yabancı bir kişi. Daha sonra vatandaşımız vefat ettiğinde sağ kalan eşe belli bir oranda miras payı düşüyor. Ancak bu kişi tabii ki Türkiye'de bilinmediği için mirasçılık belgesi alındığında bu kişinin mirasçılık belgesinde adı görünmüyor. Ve diğer mirasçılar da ne yapıyorlar? Mirasçılık belgesinde görünen pay oranlarına göre kişinin mirasını paylaştırıyorlar. Bu gibi durumda yurt dışında sağ kalan eşe hiçbir pay düşmüyor. Ve böyle böyle hukuk aslında tabii ki bunların çözümleri var ama maalesef bir ayda halledilecek işler bu gibi durumlarda yıllar süren işlemlere maruz bırakabiliyor bizleri ve vatandaşlarımızı. Yine burada en çok karıştırılan konulardan birisi de evliliğimi Türkiye'de tescil ettirmediysem Türkiye bakımında evliye değil miyim ya da Türkiye'de bu evliliğim geçersiz mi sayılacak gibi sorular. Tabii ki bu soruya doğrudan hayır dememiz gerekir. Yabancı ülkede yetkili makam önünde hukuken geçerli biçimde bir evlilik yapıldığı takdirde ve bunun Türk nüfusuna tabii ki işlenmeme gibi gecikme gibi durumlar yaşandığında doğrudan bu işlemimiz geçersiz olduğunu söyleyemeyiz. Mevzuatımızda yer alan Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki kanunun ilgili maddesine göre evlenme ehliyeti ve evliliğin temel şartları bakımından tarafların milli hukuku esas alınır. Nikahın şekli ve hangi usulle göre yapılacağı da evliliğin gerçekleştirildiği ülkenin hukukuna göre yapılacaktır. Daha sade ifade etmem gerekirse, bir Türk vatandaşı Almanya'da evleniyorsa nikahın hangi makam önünde ve hangi işlemlerle kıyılacağı büyük ölçüde Alman hukuku tarafından belirlenecek. Ancak Türk vatandaşı açısından hali hazırda evli olmaması, kanunen evlenmeden yasaklı olan bir yakınla, yakın bir akrabayla evlenmesi gibi durumlarda veya evlenme ehliyetine sahip olmamak gibi temel engellerde Türk hukuku bakımından değerlendirilecek. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için evlilik şartı dediğimiz resmi

0: resmi makamlar önünde evlilik gibi durumlar vatandaşımızın bulunduğu ülkenin hukukuna tabi. Ancak şartlar Türk hukukuna tabi olacaktır. Türk hukukunda evlenmeye engel olan durumlar olduğu takdirde tabii ki bu gibi işlemler, Selena Hanım birazdan bahsedecek. Bu gibi durumlarda tabii ki evliliğin tescil edilmesi de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi evlenme kişinin bulunduğu ülkenin usulüne göre yapılacak, nikah akitleri. Bu nedenle evlenmenin yapıldığı ülkede belediye veya nüfus makamı yetkiliyse o makam önünde yapılan evlilik Türkiye bakımından da tabii ki geçerli kabul edilecektir. Bazı ülkelerde biliyoruz din görevlileri tarafından işlemler yapılabiliyor. Eğer o ülkenin usulünde dini bir görevli, din görevlileri tarafından bir nikah kıyılması işlemi söz konusuysa ve bu resmi nikah olarak geçiyorsa Türkiye'de de bu gibi durumlarda geçerli kabul edilecek. Fakat yalnızca dini veya geleneksel bir merasim yapılmışsa ve bu merasim o ülkenin hukukuna göre resmi bir evlilik doğurmuyorsa bu gibi durumda vatandaşımız bazen düğün fotoğrafları ile gelebiliyor ya da tören belgesi gibi durumlarla gelebiliyor. Bu gibi durumlarda tabii ki bakıldığında o ülkenin yetkili makamı önünde bir evlilik yapılmadığı için bu evlilikler geçerli olmayacak ve tescil dediğimiz hususta gündeme gelmeyecektir. Dolayısıyla tescil dediğimiz geçerli bir evliliği görünür hale getirme işlemidir. Geçersiz olan bir işlem tabii ki geçerli bir evliliğe tescil yoluyla getirilmesi mümkün değildir. Bu ayrımın neden aslında önemli olduğunu yakın tarihli bir Yargıtay kararıyla daha da detaylandırabilirim. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2024 yılındaki bir kararına göre taraflar İsveç'te 1984 yılında evleniyorlar. 2021 yılında da boşanıyorlar ve resmi kayıtlara bu şekilde geçiyor İsveç'te. Ancak bu evlilik Türkiye'deki nüfus kayıtlarına hiç işlenmemiş. Yani ne evlilik işlenmiş ne boşanma hiçbiri işlenmemiş. Türkiye'ye göre bu vatandaşımız bekar olarak yer alıyor. Uyuşmazlık aslında konusu bir mal paylaşımı konusunda gündeme geliyor. 1992 yılında satın alınan bir taşınmaz nedeniyle bir uyuşmazlık yargıya taşınıyor. Taraflardan birisi bu taşınmazın edinilmesine katkıda bulunduğunu ileri sürerek boşanma gerçekleşmişse de belli süreler dahilinde bu 1992 yılında alınan taşınmaz için bir mal sahibi edinilmiş mal olduğunu ve yarısının kendisine ait olduğunu söylüyor. İlk derece mahkemesi bu konuda Türkiye'deki nüfus kayıtlarına bakıyor. Kayıtlarda tarafların 1992 yılında evli görünmemesi sebebiyle açılmış olan bu davayı reddediyor. Ancak husus tabii ki Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise burada son derece önemli bir ilkeye dikkat çekiyor. Bir evliliğin Türk nüfusuna teşvik edilmemiş olması evliliği kendiliğinden otomatikman geçersiz hale getirmez diyor. Somut olayda da İsveç hukukuna göre geçerli bir biçimde kurulmuş evlilik var. Bu nedenle taraflar o tarihte evet evliler ancak Türkiye'deki nüfus kayıtlarında evli olarak görülmedikleri için doğrudan bu maldan hak sahibi olamayacak gibi aslında eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde karar verilmiyor. Buradaki mesaj da aslında tescilin evliliği kuran bir işlem değil, evliliği yetkili makam önünde ve geçerli usulü uygun bir şekilde yapıldığı takdirde hukuken kurulmuş bir hak olarak tescil edilmesini gündeme getirecektir. Yine burada tabii ki biz vatandaşlarımız açısından bir rehavete de düşürmeyelim. Tabii ki eğer evlilikler yapılmışsa bu evliliklerin doğrudan 30 gün içerisinde Türkiye'ye bildirilmesi gerekiyor. Ancak bildirilmediği takdirde de tamamen kaybedilmiş bir hak söz konusu değil. Bu hak tekrardan gündeme gelecektir. Tekrardan bu hak tabii ki koruma altına alınacaktır. Ancak dediğimiz gibi bir işlem bir ay, 2 ay sürecekken ki yargılamaları da uzun olduğu günümüzde uzun, bayağı uzun sürüyor. Normal şartlarda bile uzun sürüyorken bir de vatandaşlarımızın tescil etmedikleri gibi durumlarda bu gibi durumlarda birden fazla yargılama ve dava süreçleri gündeme gelecektir.
1: Evet.

0: Sayın Yiğit, peki evlilik tescili için nereye başvurulmalı, kimler başvuru yapabilir ve hangi belgeler hazırlanmalı bu işlem için?
1: Yurt dışında evlenen vatandaşlarımızın da sıklıkla hem de bizim dosyalarda gördüğümüz kadarıyla nikah yapıldıktan sonra resmi kayıtlara geçtiği için yaşadıkları ülkede Türk makamları tarafından da resmi kayıtlara o doğrudan geçtiğini düşünüyorlar. Ama Türkiye Hanım da zaten detaylıca bahsetti. Burada evlilik tescili yapılmadığı müddetçe bizim mevzuatımıza göre ve bizim kayıtlarımıza göre herhangi bir şekilde doğrudan bir bildirim vesaire söz konusu olmuyor gibi, bu gibi durumlarda. Burada aslında evlilik tescilinde ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. Evlilik tescil dediğimiz yeniden nikah kıyılması gibi bir işlem değil kesinlikle. Yabancı ülkede yapılan nikahın geçerliliği kazanması için de Türkiye'de ikinci kez evlenmelerine vesaire buna da gerek olmayacak. Farklı bir resmi törene vesaire de gerek yok hiçbir şekilde vatandaşlarımızın. Ya da farklı bir mahkemeden bir tanıma kararı, bir tenfiz kararı vesaire. Bu gibi durumda da hiçbir şekilde gerek yok. Burada aslında Almanya'da yapılan bir nikah varsa, örneğin ya da Fransa'da yapılan bir nikah varsa, Fransa'nın mevzuatına göre ya da Almanya'da yapılıyorsa, Almanya'nın mevzuatına göre bu nikahın doğru bir şekilde yapılmıyor olması yeterli. Sadece Türk vatandaşları için de zaten Türkan Hanım da bahsetti. Buradaki bizim mevzuatımızın aradığı evlenme şartı, ya da hısımlık yasakları vesaire. Bunları biz bakıyoruz. Eğer bu şekilde bir yasaklılık hali yoksa diyoruz ki evet bu evlilik de aynı şekilde Türkiye'de tescil edilebilir ve Türkiye'de de aynı şekilde biz bu kişilerin evliliklerini geçerli diyoruz. Ya burada yabancı ülkede sadece düğün yapılması ya da aile arasında bir yüzük takılması, dini tören gerçekleştirilmesi her zaman yeterli değil. Burada yapılan törenin de o ülkenin hukukuna göre resmi ve geçerli bir evlilik meydana getiriyor olması lazım. Evlilik belgesinde düzenleyen makamın da gerçekten evlendirme yetkili olup olmadığını da aslında burada incelenmesi gerekiyor. Çünkü yetkisiz bir makamın yaptığı işlem zaten doğrudan yetkisiz yoklukla aslında bir yaptırım olacaktır. Olmayan bir işleme de Türkiye'de tescil edilmesi kesinlikle mümkün değil tabii ki. Başvurunun da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de ilk ve daha kolay başvuru yeri tabii ki yaşadıkları bölgeden sorumlu Türk Büyükelçiliği olabilir. Ya da başkonsolosluklarımız olacaktır. Başvurunun burada herhangi bir konsolosluğu değil de kişilerin yaşadığı bölgeden sorumlu konsolosluğa yapılması gerekiyor. Bu gibi evlilik tescili başvurularını her başkonsolosluk almayacaktır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Bununla alakalı da herhangi bir şekilde yetkiyle alakalı, görevle alakalı da bir sıkıntı çıkmaması adına bunu da kesinlikle araştırılarak aslında bu başvurunun yapılması gerekiyor. Yine bizim mevzuatımıza baktığımızda evlenme bildiriminin yabancı makamdan alınan bir evlilik belgesiyle birlikte en geç 30 gün içerisinde dış temsilciliklerimize verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Eğer bulunan yerde bir Türk dış temsilciliği yoksa ya da konsolosluğa bildirim yapılamıyorsa vesaire bu gibi durumlarda evlilik belgesinin usulüne uygun bir biçimde onaylanmış aslı ile birlikte ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte Türkiye'de de aynı şekilde nüfus müdürlüklerine bildirim yapılması mümkün. Yani vatandaşlarımız sadece yurt dışında evlendikleri için orada yaşadıkları için Türkiye'de herhangi bir bildirim yapamayacaklarını düşünmesinler. Yine aynı şekilde evran aslı ile beraber geldiklerinde yine Türkiye'de de başvurularını yapabilirler. Çok rahatlıkla yapabilirler. Burada 30 günlük sürenin geçirilmesi yine evliliği geçersiz hale getirmeyecektir. Buradaki daha çok düzenleyici bir süre. Sadece 30 günlük süre geçtikten sonra idari para cezaları söz konusu olabilir. Bununla alakalı vatandaşlarımızı uyarabiliriz. Sürenin geçirilmemesi herhangi bir maddi külfetin aslında girilmemesi için oldukça önemli. Burada başvuruyu kimler yapabilecek sorusuna geldiğimizde de eşlerden biri Türk vatandaşıysa, diğeri yabancı ise başvurunun tabii ki Türk vatandaşı tarafından yapılması gerekiyor. Her iki eş de burada Türk vatandaşıysa evlilik tescili için vatandaşlarımızdan eşlerden birini yapması yeterli burada. Yabancı eşin yalnızca tescil için mutlaka konsolosluğa gelmesi vesaire gibi bir durum da söz konusu değil. Ama eğer bir yeni kimlik kartı çıkarılacaksa, aile cüzdanı alınacaksa, soyadı beyan edilecekse ya da kayıtlardaki bir çelişkinin giderilmesi gibi ek işlemler olacaksa burada yabancı eşinde ve Türk vatandaşı olan eşinde doğrudan konsolosluğa gitmesi gerekecektir. Bu gibi ek işlemleri olan vatandaşlarımızı da buradan söylemiş olalım. Belgelere baktığımızda da her ülkede istenen belgeler tamamen aynı değil. Bütün ülkelerin mevzuatları farklı, hukuk sistemleri farklı vesaire. Ama burada bazı temel dosyaların, temel nitelikteki evrakların benzer olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde istendiğini görüyoruz. Bunlar tarafların yine iki tarafında iki eşin de imzalamış olduğu başvuru dilekçesi olacak ya da evlilik tescil formu olabilir. Bunun haricinde yabancı makam tarafından düzenlenen bir

0: Evlilik belgesinin aslı, eşlerin kimlik kartları, pasaportları, fotoğrafları vesaire bunlar da yine konsolosluk tarafından evlilik tescillerini talep edilen belgeler. Eşlerden biri yine burada yabancıysa, yabancı eşin doğum yerini, doğum tarihini, anne ya da baba adını gösteren ayrıntılı bir doğum belgesi de istenecektir konsolosluklar tarafından. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Ve burada dikkat etmesi gereken bir grup vatandaşımız var. Onlar da önceden evlenmiş olanlar ve bu şekilde evliliklerini yabancı ülkede boşanmış olsalar bile ve sona ermiş. Ancak boşanma Türkiye'de hala tescil edilmemişse, buradaki evlilik tescil işlemlerinde eğer aradan yıllar geçmişse ya da farklı bir şekilde uzun süre geçer, mevzuat değişir vesaire bu gibi durumlar varsa tanıma ve tenfiz davasına dahi konu olabilecek şekilde boşanmalarını bu davalara konu olmadan aslında boşanmalarını da ilk önce tescil ettirmeleri gerekiyor. Sonrasında da evliliklerini burada rahatlıkla tescil ettireceklerdir.
1: Evet, yurt dışına yapılan evlilik Türkiye'de tescil edilmezse, biraz önce örnekler de verdiniz siz, miras, soyadı, çocukların nüfus kaydı ve diğer resmi işlemler bakımından ne gibi sorunlar yaşanabilir detaylı anlatmanızı rica ediyoruz.
2: Evet, az önce de söylemiş olduğumuz gibi evlilik hukuken var ama tescil edilmediği takdirde Türkiye'deki kayıtlarda görünmeyecektir ve aslında iki ayrı gerçeklik ortaya çıkacaktır. Yani vatandaşımız yaşadığı ülkede evli, Türkiye'deki nüfus kayıtlarında bekar olarak görünmeye devam edecek. Sorun da tam olarak zaten burada başlıyor Tülin Hanım. Çünkü noter olsun, banka olsun, tapu müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları, nüfus müdürlükleri veya mahkemeler işlemleri tabii ki doğal olarak resmi kayıtlar üzerinden yürütecek. Siz evli olduğunuzu biliyorsunuz, çevreniz biliyor, yabancı devlet biliyor. Ancak Türkiye'deki sistemdeki, Türkiye'deki memurlar bunu tabii ki sisteme baktıklarında göremeyecekler. Bunun en hassas sonuçlarından birisi ve aklımıza ilk gelen şey aslında miras problemi oluyor. Diyelim ki eşlerden biri hayatını kaybetti ve Türkiye'de bir evi, banka hesabı ya da başka gayrimenkulleri ya da menkulleri bulunuyor. Türk hukukuna göre bakıldığında bir mirasta sağ kalan eş yasal mirasçı sayılıyor. Çocuklarla birlikte eğer bu sağ kalan eş mirasçı olursa toplam mirasın dörtte birine hak kazanacaktır. Ölenin anne babasıyla birlikte ya da onların alt soyuyla birlikte mirasçı olacaksa yarısını büyük anne veya büyük baba dediğimiz dede, anneanne, babaanne gibi kişilerle eğer mirasçı olurlarsa mirasın dörtte üçünü alacaklardır. Bu gruplardan hiçbiri yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşe kalacak. Tabii ki az önce de aktarmış olduğumuz gibi evliliğin tescil edilmemiş olması sağ kalan eşi bu hakkı tamamen veya kesin bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. Ancak nüfus kaydında ölen kişi bekar görünüyorsa ve diğer mirasçılar bir mirasçılık belgesi talep ediyorlarsa, buradaki kayıtlarda tabii ki eş görünmeyeceği için mirasçılık belgesinde de adı yer almayacaktır. Noter mevcut kayıtlarla belge düzenlemeyebilir. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vefatlarında noterlikler belge düzenlemekten çekiniyorlar. Niye? Çünkü dediğimiz gibi tescil işlemleri yapılmamış olabiliyor. Ya da çocuk oluyor, çocuklar nüfusa bildirilmiyor. Bu gibi durumlarda noterler genellikle belge hazırlamıyorlar. Ya da daha kötüsü sağ kalan eşin bulunmadığı yönünde bir mirasçılık belgesi hazırlanabilir. Bu durumda eş tabii ki bakıldığında bu evlenme belgesi sunulmadığı için belgelerin doğruluğu vesaire gibi durumlar ispatlanamadığı için miras paylaşımı kişiler tarafından bu mirasçılık belgesine göre yapılabilir. Şöyle bir yanılgı da olmasın, mirasçılık belgesi mirasçılık hakkını oluşturmaz. Sadece kimlerin mirasçı olduğu konusunda aksi ispat edilinceye kadar geçerli bir karine oluşturur. Yani yanlış veya eksik bir mirasçılık belgesi düzenlenebilir. Hatta bu konuda genellikle bilmeyen kişiler hususunda mirasçılık belgesi bu şekilde mahkeme tarafından böyle bir belge çıkartıldı ve sen bu mirastan hak sahibi değilsin denilebilir. Ancak bu gibi durumlarda tabii ki bir hukukçuyla görüşmek daha doğru olacaktır. Çünkü mirasçılık belgesi dediğimiz gibi bir kesinliği yok. Tabii ki kesinliği yok diye de nasıl olsa düzelir diye de boş kalmamak gerekiyor, rahat kalmamak gerekiyor. Çünkü bu düzeltme yapılıncaya kadar banka hesaplarına erişimler kapalı olabilir. Tapu intikalleri gecikebilir ya da mirasçılar arasında bir uyuşmazlık çıkabilir ve mesele mahkemeye taşınabilir. Daha kötüsü sağ kalan eş olmadan miras paylaşılmış olabilir. Bankadaki para alınmış olabilir ya da kişinin bir taşınmazı varsa bu taşınmazlar devredilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda da tabii ki bunların geri alınması, kişinin oradaki payını alması mümkün. Ancak dediğimiz gibi bunlar çok ciddi hukuki sorunları beraberinde getirecektir. Nitekim mirasçılar arasındaki paylaşımlarda bile yargılamalar çok uzun sürüyor. Bir de bir mirasçıya bırakılan mala daha sonra yeniden bir mirasçı olarak gelen kişinin o maldan hak talep etmesi, mirasçının onu üçüncü kişilere satması gibi durumlarda biz hukuki

0: Bayağı Selen Hanım da biliyor. Dosyalar bayağı bir yüklü oluyor bu gibi durumlarda
1: İçinden
0: aslında.
1: çıkılmaz bir hal
0: İçinden
1: alıyor, değil
0: çıkılmaz bir
1: mi?
0: hal alıyor. Mirasları bırakıyoruz bu sefer. Üçüncü kişilerle bir yargılamalar devam edecektir, sürecektir. Dediğimiz gibi bu gibi durumların aslında temel kaynağı tescil yapılmaması oluyor. O yüzden yine buradan söylemiş olalım. Tescil işlemleri geciktirilmesin. Her şey olabiliyor. Çünkü vefat durumları olabiliyor. Ya da söyleyelim, soyadı meselesi mesela genellikle gözden çok fazla kaçırılıyor. İlk bakışta küçük görünüyor ama uygulamada oldukça yorucu bir mesele. Örneğin kişi yaşadığı ülkedeki pasaportunda evlilik sonrasında kullandığı soyadı yer alıyor. Türk kimliğinde de önceki soyadı görünüyor. Aslında aynı kişi iki farklı resmi kimlikte farklı görünüyor gibi bir görüntü oluşuyor. Bu gibi durumlarda uçak biletlerinde, pasaport kontrollerinde ya da bankacılık işlemlerinde iki farklı soyadı olduğu için ek belgeler istenebilir, işlemler yapılmayabilir. Normalde çok basit işlemlerdir ancak dediğimiz gibi ek belge gibi durumlar ya da işlemlerin uzaması gibi durumlar vatandaşlarımıza can sıkıcı hale getirebilir bu gibi durumları. Yine söylemiş olduğumuz gibi tescil yapılmaması halinde miras sorunu evet büyük bir bölümü ancak bir diğer bölümü de mal tasfiyesi olacaktır. Sağ kalan eş evlilik sırasında edinilmiş mallar bakımından mal rejiminin tasfiyesinden doğabilecek ayrı bir alacağı hakkı bulunabilir. Hangi malın ne zaman alındığı, evlilik birliği içerisinde mi alındığı ya da kişinin evlenmeden önce mi alındığı gibi tarih konularında tabii ki tescil edildiği tarih değil, kişinin yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu evlilik tarihi baz alınarak işlemler yapılacaktır. Bu gibi durumlarda söylemiş olduğumuz gibi eğer evlilik tescil edilmemişse bu gibi durumda öncelikle vatandaşımızın Türkiye'de evliliğini tescil ettirmesi, ondan sonraki aşamalarda boşanmadan kaynaklı mal rejimi gibi hususları gündeme getirmesi gerekecektir. Yine bu konuda bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Konuyla birebir alakalı değil. Ama yine de kısaca bahsetmek istiyorum. İsmi Aslan Faruk Toprak başvurusu olarak biliniyor. Bu başvurucunun adı Alman kayıtlarında Aslan olarak yer alıyor. Türk nüfus kayıtlarında ise Aslan Faruk olarak bulunuyor. Başvurucunun çocuklarının Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi için başkonsolosluğa yapmış olduğu bir başvuruda Alman doğum belgelerindeki adı baba adı ile Türk kayıtlarındaki baba adı uyuşmadığı için bu başvuru reddediliyor. Anayasa Mahkemesi kayıtlar arasındaki bu çelişkinin giderilmemesine değeri bir hak ihlali olduğunu öne sürüyor. Bu olay doğrudan evet bir evlilik tescili davası değil. Ancak tek bir ikinci isim farklılığında bile çocukların nüfus kaydını durdurabileceğini açık bir biçimde bize gösteriyor. Bunu soyadına bağlayabiliriz. Soyadı dediğimiz gibi ilk başta küçük görünüyor, çok basit görünüyor. Ancak soyadı farklılıkları olduğunda bile çocukların nüfus kayıtlarında önemli değişiklikler ya da durdurabiliyor bu tarz işlemleri. Yine bu aşamada çocukların nüfus kaydı bakımından da önemli bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Geçerli bir evlilik Türkiye'de henüz tescil edilmemişse sırf bu nedenle çocuk hukuken evlilik dışı bir çocuk olarak gündeme gelmeyecektir. Fakat tabii ki Türk makamlarına bu konuda hemen bir uyarıda bulunarak, hemen bir başvuru yaparak tescil işlemleri akabinde çocukları nüfusa işletilmesi gerekiyor. Yine benzer sorunlar eş üzerinde, sağlık güvencesi gibi durumlarda ya da bahsetmiş olduğumuz gibi vefat durumunda, ölüm aylığı, dul aylığı gibi durumlarda, aile yardımı gibi durumlarda gündeme gelebiliyor. Buradaki doğru cümlemiz aslında şu olacak. Tescil yoksa bu hakların tamamı kaybolur. Değil de zamanında yapılmayan tescil gibi işlemlerin süreci çok basitken çok daha karmaşık hale getirmesi olabilir. Bir başka önemli risk de aslında vatandaşlarımız için en büyük risk evlilik meselesi, ikinci evlilik meselesi. Bakıldığında evet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışında evli olarak görünüyorlar ama Türkiye'deki kayıtlarda halen bekar olarak göründükleri için Türkiye'de ikinci bir evlilik yapabilirler mi? Bu gibi durumlarda tamamen yapamaz diyemeyiz. Yapıldığı takdirde de bunun çok ciddi hukuki ve cezai boyutları olacaktır. Yani vatandaşımız örneğin vefat ettiği durumda Türkiye'deki evliliği tabii ki geçersiz hale gelecektir mutlak mutlan kararıyla. Çünkü ilk evlilikler olduğu takdirde ikinci evliliğe bizim Türk hukukunda geçerli olmadığı için vatandaşımızın yapmış olduğu ilk evlilik gündeme gelecektir. İkinci evlilikle ilgili herhangi bir hukuki şöyle ki miras bakımından sorumluluğu olmayacaktır. Tabii ki ilk evliliğindeki eşi miras hakkına sahip olacaktır. Ancak dediğimiz gibi bu gibi durumlarda vefat olmasa bile bu gibi durumlar eğer tespit edilirse çok ciddi hukuki ve cezai boyutları olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet. Sayın Yiğit, son olarak şunu sormak istiyorum. Mavi kart sahipleri ve çifte vatandaşlar için evlilik tescili nasıl yapılıyor? Bu kişilerin işlemlerinde farklılıklar var mı?
2: Evet. Mavi kart sahibi olan vatandaşlarımızla çifte vatandaş olan kişilerin evlilik tescili işlemleri çoğu zaman aynı zannediliyor. Oysa burada tamamen birbirinden farklı iki tane hukuki statüden biz bahsediyoruz. İşlemlerde yaşanan karışıklığın da büyük bölümü de aslında kişinin kendisini yanlış statü değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Burada çifte vatandaş dediğimiz hukuki statüye baktığımızda Türk vatandaşlığını koruyan ve aynı zamanda başka bir devletin vatandaşlığını taşıyan kişiler. Bu kişiler Türk hukuku bakımından hala Türk vatandaşı, Türkiye'deki aile kütüğündeki kayıtları hala açık ve Türk kimliklerini hala kullanıyorlar. Ama mavi kart sahibi olarak adlandırdığımız hukuki statüdeki vatandaşlarımıza baktığımızda bu kişiler doğumla Türk vatandaşı iken izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişiler. Mavi kart da burada Türk vatandaşlığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada mavi kart sahibi olan kişilerin eski aile kütükleri yani Türkiye'deki kütükleri kapatılıyor. Ve tamamen yeni bir kütük olan mavi kartlar kütüğünde kayıtları tutuluyor. Burada tamamıyla dediğim gibi iki farklı hukuki statüden bahsediyoruz. Burada bizim mevzuatımıza baktığımızda da mavi kart sahiplerine seçme seçilme, askerlik ve asli kamu görevlerine girme gibi bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan pek çok haktan kendileri de aynı şekilde yararlanmaya devam ediyorlar. Ancak bu geniş haklar kişiyi doğrudan ya da hukuki olarak Türk vatandaşı kesinlikle yapmıyor. Dolayısıyla evlilik tescilinde de çifte vatandaşın işlemi Türk vatandaşının aile kütüğüne, mavi kart sahibinin işlemi ise mavi kartlar kütüğünde gerçekleşiyor. Yine mavi kart sahipleri bakımından da kanunda açık bir bildirim yükümlülüğü var. Kendi yönetmelikleri ve kanunları kapsamında. Ama burada bir süre söz konusu değil. Sadece burada mavi kart sahibi olan kişilerin her türlü nüfus olayına en kısa zamanda ilgili nüfus müdürlüklerine, yurt dışındalarsa konsolosluklarımıza ya da büyükelçiliklerimize bildirilmeleri bekleniyor. Mevzuatımız bu şekilde. Mavi kart sahibi olan bir kişi evliliğinin yalnızca yaşadığı ülkenin nüfusuna kaydettirilmesi dediğim gibi yeterli değil. Örneğin Almanya'da belediye kayıtlarının evde görünen bir mavi kart sahibi bu evliliğini Türk makamlarına bildirmemişse mavi kartlar kütüğünde hala bekar görünecek. Bu farklılık daha sonra zaten Türkan Hanım da bahsetti. Türkiye'deki mirasçılık belgesi alınırken, aile bağlarıyla alakalı soy bağı vesaire kurulurken ya da çocuklarının kaydı yapılırken ya da yeni bir mavi kart düzenlemek istediğinde kişinin önüne çıkacaktır. Bu da süreci oldukça zor bir hale getirecektir. Burada aslında eşlerin statüsü de oldukça önemli. Eşlerden biri Türk vatandaşı, diğeri mavi kart sahibi ise tek bir kayıt işlemiyle her iki tarafında kaydın yapılması mümkün değil. Burada öncelikle Türk vatandaşı eşin evliliğini ilgili nüfus müdürlüğüne ya da temsilciliğimize bildirmesi gerekecek. Akabinde mavi kartlı olan vatandaşımızın ya da mavi kart sahibi olan kişinin bu evliliği tescil ettirmesi lazım. Burada da dediğim gibi eşlerin statüsü oldukça önemli. Her iki eş de burada mavi kartlıysa eşlerin mavi kartlar kütüğündeki kayıtlarına işlenecek ve eşlerden biri mavi kartlıysa diğeri tamamen yabancıysa burada artık tamamen mavi kart sahibi olan kişiden gidilecek ve sadece onun tescil işlemlerinin yapılması yeterli olacak. Çifte vatandaşlara baktığımızda da buradaki yöntemin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü çifte vatandaş olan kişi hala Türk vatandaşı olduğu için evliliğini doğrudan Türk aile kütüğüne tescil ettirecek. Yine Türk vatandaşı olduğu için burada 30 günlük süreye tabi olacak. Bizim mevzuatımız da tamamıyla devam edecektir. Bütün işlemleri yapması gereken yükümlülükleri de aynı şekilde devam edecektir. Bununla alakalı eğer bir yabancı vatandaşlık durumunu Türkiye'ye tescil etmemişse burada öncelikle çoklu vatandaşlık tescili yapması lazım. Akabinde buradaki vatandaşımızın evliliğini tescil etmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim aslında. Bir Türk vatandaşıyla evlenmek mavi kart sahibini kendiliğinden yeniden Türk vatandaşı yapmayacaktır. Aynı şekilde yabancı biriyle evlenmek de çifte vatandaş olan kişinin Türk vatandaşlığını kaybetmesine sebebiyet vermeyecektir. Bunu da özellikle belirtmiş olalım.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Yine süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit, Meryem Türken Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Bu hafta kanun ne diyordu? Evliliğin tescil işlemleri konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Alfabemizdeki 29 harfin 8'ini ünlüler oluşturur. Bu 8 harf sesli olarak da adlandırılır. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü olarak sıraladığımız bu harflerin birbirinden farklı ve birbiriyle ortak yönleri vardır. İçlerinde dar ve geniş olanlar, yuvarlak ve düz olanlar bulunur. Çene hareketine göre sıralayabiliriz örneğin. Çünkü ünlülerin çıkarılmasında çenenin önemli bir işlevi var. Kimi ünlülerde çene aşağı doğru açılır, kimilerinde çene daralır. Çenenin aşağı inerek genişlemesiyle çıkarılan ünlülere geniş ünlüler, çenenin daralmasıyla çıkarılan ünlülere dar ünlüler denir. Dar ünlüler I, I, U, Ü'dür. Geniş ünlüler ise A, E, O ve Ö sesleridir. Dudakların durumuna göre çıkan ünlüler, yuvarlak ve düz ünlüler diye adlandırılıyor. Ünlüler çıkarılırken dudakların girdiği şeklin ismi verilmiş bunlara. Dudağın düzleşmesiyle çıkan ünlülere düz ünlüler, yuvarlaklaşmasıyla çıkan ünlülere ise yuvarlak ünlüler deniyor. Düz ünlüler A, E, I, I, yuvarlak ünlülerse O, Ö, U.

0: uzun ve kısa ünlüler ayrımı yapılıyor. Müzik diliyle açıklayacak olursak, solfej yaparken yani do, re, mi, fa gibi notaları söylerken, notaların ünlü seslerini çok az da olsa uzatırız. Do, re derken notanın söylenişi kadarki süre bir birimlik uzunluktur. Bu uzunluk kelimelerimizdeki uzun ünlülerin söyleniş süresidir. Örneğin Nurettin adını söylerken U sesini bir nota uzunluğu kadar ya da eskilerin diliyle bir elif kadar uzatırız. Arif derken A sesinde, memur derken E sesinde, icap derken İ sesinde, Nuri derken U sesinde bir nota kadar uzunluk bulunur. Ama nota kelimesinde bir uzunluk yoktur. Bu durumda söyleniş süresine göre uzun ve kısa ünlüler biçiminde ayrım yapabiliriz. Çünkü bazı kelimelerde bir ses o hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere nazaran daha uzun söylenir. Alem kelimesindeki A sesi E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Kelimenin daha uzun söylenen bu sesi İngilizce'de syllable, Arapça'da muktel lafzi, Farsça'da hecadır. Biz ise uzun ünlü diyoruz. Fonetik olarak incelediğimizde de sesin çıkış süresine göre ünlüler var. Sesin çıkış süresi dil bilgisi derslerinde anlatılmaz. Bunun sebebi Türkçe kelimelerde uzun sesin bulunmamasıdır. Ancak yaşayan Türkçe'de uzun sesler de vardır ve daima olacaktır. Şimdi söylediğim daima sözündeki A sesleri İ sesinden daha uzun okunur. Dolayısıyla sesin süresi daha fazladır. Birçok kelimede bir ses, hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere göre uzatılarak söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Programımızın başından beri anlattıklarımız ışığında, ünlülerin genel özelliklerini tek tek sıralayabiliriz. A'daki A, art, düz, geniş ses. Of dediğimizde O, art, yuvarlak, geniş ses. Isı kelimesindeki I, art, düz, dar ses. Çöldeki ö, ön, yuvarlak, geniş ses. Ebe derken e, ön, düz, geniş ses. Kuyudaki u, art, yuvarlak, dar ses. İncirdeki i, ön, düz, dar ses. Üzümün üsü, ön, yuvarlak, dar sestir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgili.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun estetiğini ve sporcu sağlığını doğrudan etkileyen saha zemini konusundan söz edeceğiz. Bir karşılaşmanın kalitesini sadece oyuncuların yeteneği değil, üzerinde hareket ettikleri sahanın, çimin standartları da belirliyor. Modern futbolun hız ve hassasiyet üzerine kurulu yapısı, zemin teknolojisini de ayakkabı teknolojisi kadar önemli bir hale getirmiş durumda. UEFA kriterlerine göre bir zemin, drenaj kapasitesi, sertlik derecesi ve topun sıçrama açısı gibi teknik konularda mükemmeli istiyor. İdeal bir saha zemini için en kritik özellik, topun sahanın her noktasında aynı hızla hareket etmesi ve aynı oranda sıçramasıdır. Günümüzde kullanılan, karışım içeren hibrit çim teknolojisi, doğal kökleri sentetik liflerle güçlendirerek zeminin maç boyunca bozulmamasını sağlar. Yetersiz zeminler ise sadece pas trafiğini bozmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların eklemlerine binen yükü artırarak ciddi sakatlıklara zemin hazırlar. Bu nedenle futbolda zemin kalitesi sporcu sağlığının da en önemli sigortalarından biridir. Saha bakımında sürdürülebilir bir kültür oluşturmaksa profesyonel futbolun zorunlulukları arasındadır. Sahadaki nem oranını takip eden sensörler ve alttan ısıtma sistemleri gibi unsurlar adı geçen sürdürülebilir kültürün vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla özenle bakıma alınmış bir futbol zemini futbolcular adına hem gerekli hem de bulunmaz bir platform. Çünkü iyi bir zeminin en büyük getirisi oyun kalitesine olan katkısı. Özetle sahalar, sahalarımız ne kadar bakımlı olursa futbolun kalitesi de o derece üst seviyeye çıkar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor.

0: Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yadın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Va Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydınçık ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki Altıok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Ceuta göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi, Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi.